0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dukûlun beyti dukulun fihi hasenetin ve hurucun min seyyi'e. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre buyuruyor ki dukulul beyti dukulun fihi hasenetin ve hurucun min seyyi'e. Beyte giriş, hasenat kazanmak üzere giriştir ve çıkış seyyiattan kurtulup günahlarının affolup temizlenmesinden sonraki tertemiz çıkıştır. Bu beytten murat, Beytullah'ın ortasında bulunan El-Kâbetül Müşerrefe, yani bizim namazlarımızda istikbal edildiğimiz, yöneldiğimiz mübarek bina, siyah örtüsü üzerinde ayet-i kerimeleri, lafz-ı celalleri yazılmış olan örtüyle örtülü bulunan o mübarek bina ki onun rüknü Hacer ile rüknü Iraki arasında bir kapısı vardır. İnsan boyundan yukarıdadır. İnsan elini uzattığı zaman ancak eşiğine eli değer. Ve orası duaların çokça kabul olduğu yerdir. İnsan fırsat bulup da o kapının eşiğine elini atar, Mevlasına tazarru ve niyaz ile gözyaşlarıyla yalvarırsa duaları kabul olur. Oradan içeri işte girmek, tabii yüksek kapısı çok yüksekte, herhalde merdivenle başka bir şekilde girmek lazım. İnsan onun içine girer de, Kabe-i Şerif'in içine, onun içerisi bir odadır, mübarek bir odadır. Oraya girer de insan namaz kılabilirse ki, o herkese nasip olmaz. Hacıları bilen kolay kolay başarabileceği bir şey değil. Çok müstesna kimselere o kapı açılır, oraya girme izni nasip olur bazı bahtiyarlara. Orada namaz kılmak, orada dua etmek fevkalade kıymetlidir. İnsan bu Kabe'nin kendi binası içine girerse hasenat büyük ecir cezil sahibi olur. Burada hasene kelimesinin müfret olarak gelmesi cinsi bildirmek içindir. Çeşitli ecir, çeşitli haseneler kazanır. Pek çok hasene kazanır manasındadır. Yani çok sevaba girer. Günahından çıkmış, soyulmuş, sıyrılmış olarak dışarı çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa girmiş hacca gittiği zaman. Girmemiş de Fethi Mekke'de, Mekke-i Mükerreme müşriklerin elinden fethi olunduğu zaman o zaman Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmiş ama veda haccına gittiği zaman girmemiş. Demek ki her zaman girme gibi bir durumda asıl konusu değil. Duhûlül mu'mini alel mu'mini tür atın ve duhûlül mu'mini alel kafiri hüccetün vel mü'minü yezheru nuruhu li ehdis sema. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'da Peygamberimizin amcası Abbas var, onun oğlu Abdullah var. Bu genç yaşta Peygamber Efendimizin yanına böyle meclislerine katılma şerefine ermiş bir sahabi, yeğeni aynı zamanda pek geniş, derin bir anlayışa sahipmiş genç olduğu halde Hazreti Ömer gibi celalli bir halife, emir-i müminin onu yanından hiç ayırmazmış. Gel bakalım sen benim sahama otur diye. İbn Abbas radıyallahu anhümayı yanına oturtulmuş. Gençliğine rağmen demek ki ilim vermiş Allah, hikmet vermiş. Hemen yüksel hikmete fıkat ümidiye hayran kesiyle. Kime Allah o hakiki dini ihsan ederse çok hayır verilmiş demektir. Böyle bir zat-ı muhterem. O yüzden ediyor yine Peygamber Efendimiz'den. Bir Müslüman bir Müslümanın yerine girse, bu Müslümanın yanına girmek sanki bir bahçeye, bir gül bahçesine, gülistan'a, bir böyle çiçekli, yeşillik yere girmiş gibi olur. Yani Müslümanın Müslümana böyle girmesi hoş bir şeydir. Ve duhulul mümine alel kafir, Müslümanın bir kafirin yanına uğraması da onun aleyhine bir hüccettir. Yani mümin oraya gitti mi onun kalbinde iman var. Onun dilinden hak söz çıkar. Kafirle konuştuğu zaman o kafirin aleyhine hüccet olacak. Kıyamet gününde mazereti kalmayacak. Yani ya Rabbi işte ben duymadım, etmedim. Sana bir mümin kulum gelmedi mi? Filanca zaman yanına girmedi mi? Niye ondan imanı terakki etmedin, almadın diye aleyhine hüccet olacak. Müslüman kafirin yanına girerse bu hüccettir onun aleyhine. Mümin o kadar kıymetli bir kimsedir ki ve müminin cezher-i nuruhu lehli sema, gök ehli, gök ehli kimdir? Gökteki melekler. Mümini nurundan tanırlar dünyada. Çünkü dünyadaki müminin nuru gök ehline ışıldar. Nasıl karanlık bir gecede ışık gördük onu biliyoruz. Sema ehli yani melekler Müslümanın ışığından, nurundan tanırlar. Nuru sema ehline bir alamet olur. Hani şurada Müslüman var diye bilirler yani ışığından, nurundan. Böyle kıymetli bir zattır Müslüman. İnsan iman sahibi oldu mu böyle mazhariyetlere sahip olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi imana kamile vasıl etsin. Çünkü iman bir taklittir, bir tahkiktir. Yani insan takliden, başkası öyle söylüyor, babamdan böyle gördüm diye takliden başlar işe ama bu taklit makbul bir şey değil. Taklitten işin özüne intikal etmesi lazım. Gerçekleri kendisinin duyması lazım. Vasıtasız, kesintisiz Mevlasına bağlantısını sağlayıp da kamil mümin olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri o imanı bize ihsan eylesin. Onun lezzetini duyursun. Ondan bizi ayırmasın. Derecül cenneti alâ kadir-i âyil Kur'an. Bir küllü ayetin derecesi. Tilke siddet-i âlâfin ve bi'etâ ayetin ve siddet-i aşere ayetten. Beyne küllü dereceteyni miktar ma beyne semâ-i vel ardı ve yentehî bihî ilâ ahlel a'lâ illiyyîn lehâ seb'ûne elfe rüknin ve hiye yâkûdetun tuzdîru mesirete eyyâmi meleyâli. Yine İbn-i Abbas'tan rivayet edilmiş bu üçüncü hadis-i şerifte. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zat-ı muhteremin bize naklettiğine, duyup da ilettiğine göre cennetin dereceleri Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Cennette kaç derece var? Ne derecelerde olacak insanlar? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Her bir ayet bir derecedir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ayetleri siktet-i alafin ve mi'edâ ayetin 6216 ayettir. O halde cennet de 6216 derecedir. Her bir derecenin arası sanki gökle yerin arası miktarındadır. O kadar yüksektir. Derecelerin arası da o kadar farklıdır. Ve bu en sonunda a'lâ-yı illiyyin derinin yere kadar çıkar. A'lâ-yı illiyyin en yüksek makam, en yüksek mertebesidir. Ve buranın 70 bin ayağı direği vardır. Ve her birisi yakuttandır. Ve nice günlük, gecelik mesafeden nuru etrafa saçılır. İnsan Kur'an-ı Kerim'e sahip oldukça, onun ayetlerini öğrendikçe, onların insanlara telkin etmiş olduğu kemal ile iktisat ettikçe, vasıflandıkça o ayeti kendi gönlüne yerleştirip onun mucibince hareket eden kimse haline geldikçe bir derece kazanır cennette. Öteki ayetle de tahakkuk edince bir derece daha kazanır. Böylece Kur'an-ı Kerim'in tamamını insan kendi içine sindirir de ehli Kur'an olursa tam manasıyla o zaman âlâ-i illiyyine yükselir. En yüksek derece. Âlâ-i illiyyin arşı sağ ayağında imiş. Ve cennetin en yüksek derecesi semanın, yedinci semanın üzerinde bir mübarek mahal ve makam imiş. Onun için insan kemalin sonu yok. Hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı, çok öğrenmeli, çok nüfuz etmeye çalışmalı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tatbik etmeye çalışmalı. Bir ayet-i kerimeyi tatbik etti mi göklerle yerler arası kadar bir yüksek merhaleye, daha yukarıya çıkıyor, daha yüksek dereceye çıkıyor. Onun için herkesin çokça çalışması lazım. Ama nasıl olmuşuz artık, alışkanlıktan mıdır? Öyle gördük, taklit iman sahibi olduğumuz için, hakiki imana ermediğimiz için Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim göndermiş, okumasını bilmiyoruz, içinde ne yazıldığını bilmiyoruz, efendim bize ne emrettiğini bilmiyoruz. Hem de Müslümanız diyor. Evet, insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman mümin olur ama ondan sonraki zamanını, İslamiyet'in derinlemesine, inceliklerini öğrenmek için sarf etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i ne okumasını biliriz, ne ezberleriz, ne ayetlerinin mealini biliriz, ne de onlara göre kendi ahlakımızı düzeltmeye çalışırız. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakını sordular Hazreti Ayşe validemize. Tevcat-ı Tahirat'tan ya, Peygamber Efendimiz'in her halini, ev halini de biliyor. Ahlakı nasıldı ey anamız, ey Müslümanların arası Ayşe'yi tuttuktan? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ahlaki nasıldı diye sormuşlar. Diyor ki, siz Kur'an okumaz mısınız? Yani hudukuhu Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte bize bildirdiği gibi kendisi Kur'an-ı Kerim'in her ayetini üzerine işlemiş. Kur'an-ı Kerim'in her ayetini sindirmiş içine ve Kur'an-ı Kerim olmuş. Baştan aşağı mücessem Kur'an-ı Kerim olmuş. Yani Resulullah işte ahlakı, işte hayatı, işte yaşayışı. Bak Kur'an-ı Kerim her şeyiyle. Alışı, verişi, efendim oturması, kalkması. Allah-u Teala Hazretleri bize kemal nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'e sahip olmak, onun kadir kıymetini bilmek nasip etsin. İnsan kabre gittiği zaman el kabru sandukul amel diyor şair. Amel sandığı. Kabir ne? İnsanın amellerinin konulduğu sandık. Oraya gittiği zaman amelleriyle karşılaşacak. Bazen böyle giden kimselerin böyle hayatlarından haberler intikal ediyor Evliya Allah tarafından. Gittiği zaman güzel yüzlü kimseyle karşılaşırlarmış. Sorarmış, sen kimsin? Ben senin hep okuma ihtiyacında olduğun Tebareke suresiyim. Sana arkadaş olmaya geldim demiş. Kabirde. Böyle kapkaranlık yerde kalmak mı iyi? Gül yüzlü, böyle güneş yüzlü, nur yüzlü varlıklarla böyle orada ahbaplık, sohbet etmek, yalnızlık çekmemek mi iyi? Onun için Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'a daha fazla ehemmiyet vermek nimetini bize istiyor. En yüksek mertebesi Müslümanlığın, okuyorum kitabın kitaplarını, işte kamil insanlar neler yaparlarmış, şöyle zikrederlermiş, böyle namaz kılarlarmış, şöyle hayır yaparlarmış, böyle cömertlik yaparlarmış. En yüksek derecesi diyor, kitaplar okuyoruz, okuyoruz. En yüksek derecedeki Kur'an'a tecrübe olmuş. Kur'an, bizim her şeyimiz Kur'an. Abdülhalik Müjdüvani Rahmetullahi Aleyh ve Kıbrıs'ı Sırrıza Hazretleri nasihatlerinde diyor ki, zahiri de batını da Kur'an-ı Kerim'de ara. Yani tasavvuf da istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de, dünya saadeti de istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de, ahiret selameti de istiyorsan hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Elhamdülillah Müslümanların içine girdi mi bir insan emniyette. Kasası emniyette, canı emniyette, ırzı emniyette, namusu emniyette elhamdülillah. Ama imanı zayıf insanların içine gitti mi ne canından emin olur, ne paradından emin olur, hiçbir şey güvenemezsin ki. Hırsızlık mı yapacak, adam mı öldürecek, şerefe mi tecavüz edecek, ahirete iman olmasın. Bu insanlar canavar gibi birbirlerini yerler. İnsanı insan yapan, yarın Mevla'nın huzuruna çıkacağım, ben bunun hesabını vereceğim diye düşünmüyor. İman ya. Onun için en hayırlı insan, insanlara en hayırlı, en faydalı kimse, mümin kimsedir. Allah-u Teala Hazretleri hem bizi mümini kâmil etsin, hem de imanlının kadrini, kıymetini herkese bildirsin. İmanlı insan müstesna bir cevher gibidir. Yani yerden bulunmuş hani petrol damarı gibi, mücevher damarı gibi bir şeydir. Onu elinde tuttuğu zaman, bulduğu zaman insan başının üstüne koyması lazım. Hepsini nerede arayacağız? Kur'an-ı Kerim. İleride diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz, karanlık gece parçaları gibi fitneler zuhur edeceğiz. Diyorlar ki, ya Resulallah, nedir kurtuluş çaresi bunlar? Ne yapalım? O fitnelere uğrarsak, yaşar da o vakte gelirsek ne yapalım? Neye sarılalım? Diyor ki, çare Kur'an-ı Kerim'dir. Ve benim sünneti seriyim. Kur'an-ı Kerim'e sarılan sımsıkı, sapasağlam bir ipe sarılmıştır. O ip onu çeker, cennete götürür, kurtarır. Kur'an'dan gayri neye dayanırsan, neye sarılırsan, duvara dayansan, yaslansan göçer. İnsana dayansan ölür. Kime dayanacaksın? Allah'tan başka ve Allah'ın kitabından başka dayanacak yerimiz yok. Allah akıl fikir versin cümlemize. Gerçeği görüp de gerçeğe sımsıkı sarılmak nasip etsin.
3: Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık

imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama

Hac'a girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Mensame yevme arafete. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim arafe günü, yani kurban bayramından bir gün önceki arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim savmu yevmi arafe, arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, iki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var. Onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik ve Allahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle

0: bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'alukel afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'alukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahumma rahmetake arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Dil beytini pak eden bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra, akra.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında,

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi.

0: kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmezdi. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumda ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar. Bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da. Akra, Akra, Akra, Akra.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler.

0: İsa Çoşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
4: sizin Allah'ın Teala'yı en sevgiliniz ekallüküm tu'men az yiyenler. Halbuki biz şimdi hayvanlar mesabesinde Allah'a sürge doymak da bilmiyoruz. Çünkü Allah o kadar da nimet vermiş ki şaşkın bir hale dönmüşüz yani. Yedikçe yemek yiyeceğimiz geliyor. Yemesi aç ve her gün bedenen de zayıf olan insanları Allah-u Teala daha çok seviyor. Yine buyurmuş. Her gün ilallah ehasinüküm ahlak. Allah-u Teala'nın sevdiği bahtiyarlardan birisi de ahlakan düzen olan insan. Bu ahlak hakkındaki hadisler pek çoktur. Her zaman çeşitlisini dinliyorsunuz. Bugünkü gelen dersimizde de ehasinüküm ahlak. Allah'a sizin en güzellerinizden birisi, ahsenlerinizden birisi, ahlakı güzel olan insan. Ahlakın güzelliğinin ölçüsü, peygamberin sünnetine uyabilen insan. Kısaca, peygamberin sünnetine uyabilen insan, en güzel ahlak olur. Çünkü ve inneke le ala hulukun azim diyerekten, Cenab-ı Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Azimüşşan'da peygamberi güzel ahlak ile övmüştür. Dengi güzeldi, boyu güzeldi, endamı böyleydi. Yok. Ve inneke le ala hulukun azim. Büyük bir ahlakın sahibi. En güzel ahlak o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamış Cenab-ı Hak. Onun güzelliğini de ahlakının güzelliğiyle övüyor. Yoksa insan güzel olabilir, kuvvetli olabilir, çok zengin olabilir. Onların hiç kıymeti yok. Ahlakının güzelliği kafi insana. Bununla beraber el mutavettu ne? Ekinafen. Mütevazuun manasında. Alçak gönüllü. Ahlak gönlü, yanları da yumuşak. Mesela saflar arasında, ekseriyetle bu Mekke'de ve Medine'de görülen ve bayramlarda görülen hadiselerdir ki, cemaat kalabalık olduğu vakitte, insanlar bazen sıkışmak istemez. Yanındakine müsaade etmez araya girmeye. Binaenaleyh yumuşak ol, onu da arana al. Azıcık sen sıkışıyorsun, azıcık öteki sıkışır, o da arada olur biter iş. Bu yumuşaklığı göstermemek, yumuşak da bir yaptı, yumuşak huylu olabilmek, herkese kolaylık gösterebilmek, ahlakın parçalarına ki bundan dolayı اَلَّذ۪ينَ يَأْلِفُونَ وَيُعْلِفُونَ kendisiyle güzel geçinilir. يَأْلِفُونَ وَيُعْلِفُونَ herkes bundan güzel geçinir, bu da herkesle güzel geçinir. Çünkü yumuşak da bir yaptı, kimseyi incitmiyor. İncitenleri de affediyor, hoş bir hali var. Bu böyle olmakla beraber Cenab-ı Hak bunu överken mukabilinde ve inne ebgadaküm sizin buğuzluğunuz sevilmeyenleriniz Allah-u Teala'nın sevilmeyen buğuzlu insanları elmişşâûn bin nemime dedikodularla meşgul olup laf getirip götürenler aslının aslının ne olduğunu bilmeden birçok sözleri söylerler. Aslının aslının ne olmadığını bilmeden methedici adam hususunda söyler de söyler. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Kardeşler de hata arıyor. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, şöyle söyledi, böyle söyledi. Birçok hata noktaları herkes de buldur ya. Bu hataları ifşa ediyor, yayıyor ve arıyor. Bir puntunu bulsam da şunun söylesem diyerekten kendisine göre el mül temizune lehümül aserat. Aserat ayak kaygınlığı. Hatalar yani. Bu hatalardan insanların salim olmasına imkan yok. beşeri. Hepsimizde bu hatalar mütemadiyen olmaktadır. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Ala bize istiğfarı göndermiş. Peygamberimiz de öğretmiş. Bu istiğfarlarla aman ya Rabbi yaptım bu hatayı ama tövbeler tövbe. Tövbeler tövbe diye. Tövbeler ederiz. O hatalar o türetle silinir. Ve bir de yaptığımız ibadetlerle de otomatik olarak silinir. Mesela abdest alırız. Camiye gelirken o hatalar el üstümüzden silinir gider. E şimdi bu silinen hataları dillere destan ederiz. Şöyle dedi, böyle dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir sürü masallar. Bunlar çok hatalı şeyler. Daha da. El müferrikun beynel ihvan. Kardeşlerin arasını ayırıyor. Niçin? Ona bir fit veriyor. Bir ikine bir fit veriyor. Arayı bozuyor işte. Ara bozuyor. El müferrikun beynel ihvan. Hazreti Enes radıyallahu anh. Çok güzel bir şey. Allah cümlemizi affetti yani. Böyle kardeşlerin arasına fitne sokmak, bunları birbirinden ayırmak ve efendim dedikodulara vesile olacak şekilde birçok sözler söylemek. Bunlar hep olmayan şeylerden. Mesela hepinizin bildiği bir şeyler vardır ki namaz kılmayan bazı ekabire o şöyle namaz kılar, böyle namaz kılar, şöyle topudur, böyle topudur diyerekten bir sürü dedikoduyu dinle durur. Halbuki dinden, imandan alakası yok o zaman. Dinle imandan alakası olmadığı halde bazı insanlar onları methedeyle göklere kadar çıkarırlar. Şöyle topudur, böyle topudur. Bakmayın siz onların insanların arasında namaz kılmadığına filan ama evde seccadesi şöyledir, kitabı böyledir, okur, bular filan diyerekten birçok masallar okunduğu duyula gelmekte ve biline gelmekte hepimiz tarafından. Bu yüzü de var, bu yüzü de var. Mesela böyle bir münafıkı din sizi methederken öte taraftan bir Müslümanı, bir dindarı da yerin dibine batıracak şekilde bir sürü dedikodu, bu da mevcut. Bunlar hep bizden çıkıyor, başkasından değil. Bunlar başka memleketlerden gelme değil bu insanlar. Hep bizim memleketimiz, kardeşlerimiz. Allah kusurlarımızı affetsin, böyle kardeş aralarını açmaktan ve onların hataları arayıp da ortada destan yapmaktan, efendim lafları getirip götürmekten Allah muhafaza. Bu bir ahlak kitabı var, bunda yazılmıştır. Günahların en büyüğü, günahların en büyüğü, gıybet denilen bir şey var ya, gıybet. Arapçadır ama hepimizin bildiği bir şeydir. Adamın arkasından konuşmak. Adamın arkasından onun aleyhinde konuşmak. Adamın arkasından aleyhinde konuşulan sözlere gıybet diyorlar. Bu gıybet o kadar kötü bir şey ki insanın bütün yaptıkları sevapları alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Ne kadar sevabı varsa gidiyor. Bir numunesini söyleyeyim. Hasan Basri denilen bir alim var. Evvelki devirlerde. Bu Basra'da duruyor bu alim. İşte herkes hakkında bu dedikoduyu insanlar yapmaktan kaçmazlar. Ya acayip bu insanların hali. Bu mübarek zat ki evliyalardandır. Bu zatın aleyhinde de dedikodu yapmış birisi. Birisi de gelmiş demiş senin aleyhinde filan şöyle şöyle diyor. Bak şimdi bu adam bir tabak hurma mı bir meyve almış. Birisine vermiş hizmetkarlarına. Götü bunu ona ver demiş. Kendisini gıybet eden adama. Adam bakmış ki tabak kıymetli bir hediye. Ne bu demiş? Filan Hasan Basri Hazretleri yolladı efendim size. Biraz evvel Hasan Basri Hazretleri'ni yeriyordu. Şimdi hediyeyi alınca iş değişti. Ne muhterem efendisine diyerekten başlamış. Neden demişler bu adama bu kadar şey yapıyordun? Baktın aleyhinde konuşuyor. Aleyhinde konuşan bir adama ne bu ikramı yapıyordun sen? Günahlarımı aldı demiş. Bundan daha iyilik mi olur? Ben onları bir türlü atamazdım üzerimden. Bir sürü günahlarım var. Bu adam bu günahlarımı aldı gitti demiş. Ona şimdi bu tabağı çok mu görüyorsunuz? Allah bundan da kurtulamıyoruz işte. Hepimizde bu Allah muhafaza. Hepimizde hata var. Hebullahu abden. Allah Celle ve Ala. Bu kulu sever ki, şu kulu sever ki. Semha cüme. İzâ bâ'a satarken cümetçe veriyor. Cümetçe veriyor. Teraziyi böyle kılı kılına yapmıyor. Sana tarafında ardırı veriyor. Gözünde gördün de bak. Bolca veriyorum diyor. Bu eşteri satın alıyor. Bu kaç para? 5 lira. Canım bunu 3 liraya veriyorlar orada. Sen 5 iken 6 ver lira. Verirken onu sevindir. 5 bin al sana 6. Ver bana şuradan. Alışta da cömertlik yapıyor. Verişte de cömertlik yapıyor. Bu izle kadar borcu var. Ödeyecek. Benim sana 5 lira borcum vardı. Al diyor sana 10 lira. Bu işi senin, 5'i de benden sana hediye. Cömertlik yapıyor. Vezek teda. Alacağı var. Alacağı vakitte adamı sıkıştırıyor.

yakıştırmıyor. 100 lira borcumuz vardı. Ben sana 50'sini helal ettim. 50'sini ver. Neyi veriyor? Alıştı da verişte de böyle. Cömertlikler yapıyor. Allah Teala bunları sever diyor. Bizim de böyle yapmamız lazım yani. Alırken verirken gılı gılına böyle kakışa kakışa. Mesela kurbanlardan kurban vakti sevaptır diyerekten çok pazarlık yapalım. O pazarlıkta sevap var. Bunu cimriliğinden dolayı yapmaz da sevap olsun diye yapar. Mesela 100 liradır. İşte 90 versem olmaz mı, 91 versem olmaz mı, 2 versem olmaz mı? Uzatır lafları, bu laflar sevap yerine geçer deftere. Bundan dolayı. Yoksa 100 lira, pekala ver, 10 lira sana bahşiş der. Buradaki çobana. Ayıp. Ve linnâs mâ tuhibbü linefsik. Bu da Müslümanlıkta güzel bir şey. Sen kendine nasıl muamele edilmesini seviyorsan, nasıl da öyle muamele. Güler yüzlü, tatlı dilli konuşanı seversin. Muamelende sana böyle yapanların hoşuna gider. Sen de böyle. Madem sen öylesini seviyorsun. Sen de nasıl çirkin bakma, sert bakma, kapından kovma. Efendim, nedir bu senden çektiğim deme. Bu gibi şeylerle mesela. Güzel şeylerle seversen Allah-u Teala seni de sever. Bakın şimdi ne güzel bir şey var. Hibbullah. Allah'ı sevin. Hibbullah. Allah-u Teala'yı sevin. Neden? Yattık yatağa. Yorgunluğumuz gitti. Uyuduk, dinlendik. Sabah oldu. Allah Teala bize bir yeni hayat bahsetti. Mezardan çıkar gibi çıktık işte. Bundan evvel kendimizden hiç haberimiz yoktu. Güzel rüyalar da gösterdi bize filan. Kalktık sabahleyin. Suyumuz elimizde bol bol, yıkandık, temizlendik. Kahvaltı hazırlanmış. Efendim, güzel güzel meyveler, güzel güzel yemekler. Bunlar lütfeden hep Allah'a celle var değil mi? Bir vakitte bunları insanlar arayıp da bulamıyorlardı yani. Arayıp da bulamadıkları bu nimetler bugün bizim ayağımıza kadar gelmiş. Çeşitleriyle bizi Cenab-ı Hak nimetine gark etmiş. Bu nimetine gark ettiğinden dolayı sıhhatımız da yerinde elhamdülillah. Kalkmışız dinç, sıhhatlı, kuvvetli gözümüz görüyor. Kulağımız işitiyor. Aklımız, fikrimiz yerinde düşünebiliyoruz. Her şeyleri idrak edebiliyoruz. Bu ne nimet? Aklı olmayan, düşünemeyen zavallıları bir kere hatırına getir. Hasta, yatakta inleyen zavallıları hatırına getir. Eli tutmaz, ayağı tutmaz, gözü görmezleri hasırına getir. Sana Allah-u Teala tam sıha bir vücut vermiş, kuvvet vermiş, kudret vermiş, hepsi yerinde. Bunlardan dolayı bu nimetleri sana verene sevimiz icap eder. Seviniz. Bu nimetleri başkası veremez ki. Gözümüzü aldı kim verir kimse gör. Takma bir gözle karlar ama göremezsin ki. Kulağın duymazsa şey verir ama seni rahatsız eder. Hele aklın olmazsa ne yapar? Tımarhanede bekler durursun işte. Allah muhafaza. Bir de uzun hastalıklar var Allah'ın sebebiyle. Eli ayağı tutmuyor insanların. Bakanlar da pişman. Etrafındakiler de pişman oluyor. Atamazlar, kesemezler. Ama etrafındakilerine hep pişmanlık veriyor, zarar veriyor. Sen de bunları vermiş Allah-u Teala. Bu nimetlerinden dolayı ne yapacaksın? Bunu sevmek mecburiyetinde değil. Her zaman söylerim. Bize bir ikramda bulunsa birisi. Mesela 1 milyon lira verse. Bir apartman verse gayet güzel. 5 katlı, 10 katlı. Kapımız, arabamız, bu da senin olsun efendim. Her ayda sana bu kadar maaş. Sevmezdim de onun için. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği bir göze denk olur mu bu? Bir göz nimetine denk olmaz. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon ne olur o zaman? Göz nimetine, bir akıl nimetine muadil olmayan hayatı ne yapayım? Onun için sevilecek ancak Allah-u Celle ve Alâ. Seveceksen onu sev. Ve ehibbûni bihubbillâh. Beni de sevin. Niçin? Allah-u Teala'yı sevdiğiniz için sevin ki beni. Ben sizin mürşidinizim, sizin dininizin önderiyim. Size peygamber olarak Allah-u Teala beni seçmiş, göndermiş. Size İslam'ı öğretiyorum. Öğrettim. Binlerle beni de seviniz. Allah'ı sevdiğiniz gibi. Çünkü imansız olsanız bütün dünya sizin yolda ne olacak? Bir imansızların yeri cehennem. Bir insan cehenneme gidecek olduktan sonra kainatın olsa ne kıymeti var? Bu hayat hepimize muvakkat. Onun için beni de sevin. Niçin? Allah-u Teala'ya sevginiz varsa beni de seversiniz. Niçin? Ben de Allah-u Teala'nın sevilmesine delilim size. Delil oluyorum, anlatıyorum ki bak bu mülkün sahibi Allah'tır diyerekten elhamdülillah öğretmiş. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demesini öğrenmişiz. Bundan daha büyük bahtiyarlık mı olur? İşte bunu bize öğreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dini bize bildiren iki cihan severidir. Binaenaleyh onu da sevmek mecburidir. Şimdi Hazreti Ömer'i severiz. Niçin? Çok adil diyerekten. Ama gördün mü Hazreti Ömer'i? Görmedim. Hazreti Ali'yi de severiz. Niçin? Allah'ın aslını şöyle bir şey dedi. Gördün

gördünüz mü? Görmedik. Görmedik ama okuyoruz, işitiyoruz ki ne güzel İslam'a hizmetler etmişler. Bu hizmetlerden dolayı onları seviyoruz. Peygamberimiz de böyle işte. Onu da seveceğiz. Çünkü İslam'a hizmeti hepsinden üstün. Ve ehibbu ehli beyti bi hubbi. Benim ehli beytimi de sevin ama. Beni sevmekle kalmayın. Ehli beytimi de sevin. Ehli beyti Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma, Hazreti Ukeyden'den. Zatlar ki bunlar ehl-i beyt tabirleniyor bunu. Bunları da sevmek mecburiyetinde. Allah-u Teala'yı sev, peygamberini sev, peygamberin ehl-i beytini de sev. Onun için bu ehl-i beyt, siz belki bilmezsiniz, bundan daha biraz evvelki zamanlara kadar bunlar memleketlerimizde, her memlekette bulunur. Yani peygamberimizin silsilesinden gelme insanlar, ellerinde şecerelerde bulunur. Biz peygamber silsilesine mensubuz. Diye kayıtlar vardır. Her devrin hükümdarları onları kayıtlarla, bu kayıtlarla bilinir ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinsiresindedir. Buna maaş bağlarlar. Bu maaşlarla onlar rahat rahat geçinirlerdi. Niçin? Biz Resulullah'ı seviyoruz da Resulullah'ın minali. Allah'ı seviniz, nimetleri veren o. Beni seviniz, ben sizin delilinizim. Ehl-i beytimi seviniz, onlar da benim şer'imdir. Ehl-i beytim, binaenle onları da sevmekle bahtiyarız. Allah cümlemizi onları sevenlerden ayırmasın. Ehibbül fukara. Aynı zamanda fukaraları da sevdik. Bu çok dikkate şayan bir şeydir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar çok fakir ettiler. Bu kadar fakir ettiler ki bu şimdi bizim için çok acı bir şey. Fukarayı sevmekten çok uzağız. Hatta fukaraya ters suratla bakarız. Acı da söyleriz. Kovarız da. Ama Allah fıkralarımızda kanaatkâr fıkralardan eylesin. Böyle el açıp dilenenler fıkra cümlesinden değildirler. Fukara kendisini tanıtmaz ve bildirmez. Binaenaleyh bu fukaraları seviniz. Sevmenizle beraber ve calisûhüm onlarla beraber otururum. Ekseriyetle işte davetler olur. Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun. Herkes kendi ayarını çağırır. Ayar. Akran emsalini yani. Zenginler kendi akranlarını çağırır. Orta halkı kendi akranlarını çağırır. Hiçbir fıkra zengini çağıramaz. Çünkü gelmez. Efendim, bir zengin de fıkrayı sofrasına çağırmaz. Onunla oturup yemesini hoşlanmaz. Çağırsa da ona bir parça bir şey yollar, işte verin de kapının önünde yesin de. İçeride otursun da yesin. Fıkrayı seviniz ve onlarla ve calisûhüm. Onlarla beraber oturun. Bu sizin için büyük bir devlettir. Büyük bir devlettir. Yarın ruh kıyamette Cenab-ı Hak bu fukaraları sizler için şefaatçi kılacaktır. Binaenaleyh bunlara ikramınız nisbetinde onların şefaatine nail olun. Vel yerrübbüke aninnâz mâ tâlemü min nefsik. Çok dikkate şayan bir sözdür. Hatadan hiçbirimiz salim olmadığımız halde karşımızdaki hatalı insanı çok aşağı düşürüyor. Halbuki kendi hatalarımızı şöyle gözümüzün önüne bir sıralasak ne kadar yüz kızartıcı, çirkin hallerimiz vardır. Hep mestur kalmıştır. Kimse bilmez bunları Allah'tan başka. Binaenaleyh bunları biz yapmışız. Biz yaptığımız halde bizi Allah affetmiş de bak bugün şey durumdayız. Serbest bir durumdayız. Karşımızdaki adamı niçin tayip edelim? Allah onu da affetsin derim. وَلْيَرُدُّكِ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلِبُ النَّفْسِ Nefsinde bildiğin kusurlardan dolayı nasın ayıplarıyla meşgul olma. Kendinde gördüğün ayıplarından da bir kere çocukluğun hep böyle olgun gelmedi ki bu dünyaya canım. 15 yaşından 40'ta 45 yaşına kadar 50 yaşına kadar yapmadıklarımız çirkinlikler yoktur belki de. Bugün tövbe etmişiz, yola gelmişiz, istihdamışız da başkalarını efendim tayip ediyoruz. Ama bizim de yaptıklarımızı şöyle bir gözümüzü önüne getirirsek ne kadar yüz kızartıcı hallerimiz vardır. Allah bunları setletmiş. Binaenaleyh öteki kardeşimiz hakkında ayıplarını meydana koymaktan çekinmemiz lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber ne güzel bize bir nasihat buyurmuş. Başkalarının hatalarını ortaya dökmekten çekin, kendi hatalarını düşün, kafi sana. Yine bir hadis-i şerifte, miskinleri seviniz, yukarıda fakirleri seviniz dedi. Burada da diyor ki, miskinleri seviniz. Fakirle miskinin arasındaki fark, fakirin evi vardır. Çanağı çömleği de vardır, tabağı bardağı vardır. Akşamlık yemeği de vardır. Ama fakirdir. Yani zenginlik servetine ulaşmamıştır. Mesela bugünkü altın kıymetinde 14 altına muadil bir varlığı yok.

0: sayılır. Binaenaleyh miskin bir şey diyor. Bulursa akşama yiyecek, bulmazsa şükredecek. Bir şey diyor. Yatacak yeri de yok, yatağı yorganı da yok. Veysel Karani gibi. Siz bunları seviniz. Vednu minhum. Bunlara da yakın olun. Bunu yaratan Allah. Bu da Allah. Beni böyle varlıklı yaratmış elhamdülillah. Tam sıhha yaratmış. Çalışır para kazanır diyor. Zeka da vermiş, kuvvet de vermiş. Bu zavallıyı da böyle akıllı zayıf, çalışamaz, ikmini kazanamaz. Bir durumda yaratmış. Yaradan Allah, hor görme. Yaradan Allah'tır, sahibi de Allah. Onun çalışamadığına bakıp da miskin herif çalışsana deme sakın. Seni de o duruma düşürse ne yaparsın sen? Seni de o duruma düşürse, o aklı senden, o zekayı alsa, kudreti kuvveti alsa ne yaparsın yani? Elhamdülillah Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki tamusluha, akıl yerinde, fikir yerinde çalışabiliyoruz. Ekmek paramızı kazanabiliyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Ama yaradan Allah, yaradan Allah. Ötekini de böyle yaratmışlar. Garip. Onun için onu sev. Ve ona yakın ol. Ona yakın ol da. Çünkü gece olmayınca gündüzün kıymeti bilinmiyor. Karanlık olmayınca güneşin kıymeti anlaşılmıyor. Soğuk olmayınca yazın kıymeti anlaşılmıyor. Fakirlik olmayınca sağlığın kıymeti de anlaşılmaz. Varlığın kıymeti de anlaşılmaz. Fakirlikten sağlığın ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti gözünün önünde büyüyecek. Bunu göreceksin ya Rabbi. Bunu böyle yapmışsın. Elhamdülillah. Bak bana da ev vermişsin, mal vermişsin. Sıhhat afiyetle vermişsin. Kızını biliyorum. Bak buna da bir şeyler verebiliyorum. Sana çok şükür elhamdülillah diye daima hamdimize vesile olacağından dolayı onları seviniz ve onlara yakın olun. Ve ednü minüm, onlara karib olun. Niçin? İn tuhibbuhum yuhibbukumullah. Bunu severseniz Allah da sizi sever. Daha var mı ötesi? Onları sevmenizden dolayı Allah da sizi sever. Allah sizi sevdikten sonra en bahtiyar insan sizsiniz. Allah Celle ve Ala sizi sevdiyse en bahtiyar, en mükemmel insan. Ve in tudnuhum, onlara yakın olursanız yudnikumullah, Allah da sizi kendisine yakın eder. Ve in teksuhum, onları giyindirirseniz üst başlarına, bayramlarda vesaire bunlarda iksa giyindirmek, esbab vermek, ister eskilerinden ver, yenisini giymişsin, bu eskisini ver, şu karayı o giysin, bundan da daha çok zaman geçinir. Yüksikumullah, Allah da sizi giyindirir. Ve in tut'imuhum, eğer siz onları yedirirseniz, yut'imukumullah, Allah da size yedirir. Sıhhat verir vücuduna, afiyet verir vücuduna, nimetler bol, yersin, hiç zarar görmezsin. Bakarsın başın ağrır, dişin ağrır, karnın ağrır, bacağın ağrır, sebebi var. Fukaralara bakmıyorsun çünkü. Cömertlik yapınız. Bu cömert olduğundan dolayı, cömerti de sever. Siz cömertlik yaptığınız vakitte Allah-u Teala'ya da cömert olursunuz. Size bakarsınız ihsanlarını, ikramlarını mütemadiyen artır. En azı biri 10 veriyor. 20 de verdi olur, 30 da olur, 50 de verdi olur, 100 de olur. Verilenin ihlasının mukabilinde. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mahsen etsin, sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil.

vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak

0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var, başlıyor.
1: Merak ediyorum, kurban kesme ibadeti ilk nasıl ortaya çıkmıştır?
2: Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere Hazreti Adem'den itibaren var olan bir ibadet olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in iki oğlunun Cenab-ı Allah'a kurban ismiyle bir şeyler sundukları ve birinin kabul edilip birinin kabul edilmediği şeklinde iki ifadelerden insanlık tarihi kadar eski ve tarihi bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında da kurbanın var olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her bir ümmet için biz bir mensek ayet-i kerimede Bismillah ve likülli ümmetin ceanna menseken Allah'ı anmaları için her ümmete biz bir kurbanlık veya kurban şeklinde bir ibadet şekli verdik, kıldık şeklinde ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki kurban ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde de kurbanla ilgili birçok bilgiyi buluyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler hac ibadetiyle ilgilidir. Hepimizin bildiği Kevser suresindeki Fesalli li rabbike venhar ayet-i kerimesindeki venhar kurban kes, deve kurban et şeklindeki ayet-i kerime veya deve boğazlayarak İkram et aslında öyle yorumlanıyor. Bu ayet-i kerime haricindeki kurbanla ilgili ayet-i kerimelerin hemen tamamı hac ibadetiyle birlikte Hac suresinde, Bakara suresinde, Sad suresindeki olsun yine Hazreti İbrahim'le ilgili olduğu için yine hac ibadetiyle ilgili olduğu yorumlanıyor. Dolayısıyla bütün ayet-i kerimeler hacla kurbanı bize hemen hemen birlikte olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kurban ile hac ibadeti arasında bir ilişki var. Hacdaki kesilen kurbanlara hediye kurbanı deniyor ve hacda olmayan Müslümanlar da hacda olan kardeşlerine ortaklık etmek için, onlarla aynı duyguyu yaşamak için dünyanın dört bir yanında onlara iştirak etmek üzere kurbanlarını kesmektedirler. Böyle bir bağlantı da vardır. Özetlersek kurban ibadeti İslam tarihinin en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Sünnet-i Seniyye'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış, bildirilmiş ve uygulanmıştır. Dolayısıyla İslam'ın diğer ibadetler gibi önemli bir parçasıdır diyebiliriz.
3: Kurban ibadetinin amacı nedir?
2: Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin amacı da Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak ve ona şükretmektir. Bizi var ettiği için, yarattığı için, bize nimetler verdiği için, sağlık, afiyet verdiği için, bu dünyayı var ettiği için Cenab-ı Allah'a şükür ve ona

0: teşekkür etmenin bir göstergesidir. Namaz da aynı şekilde, oruç da aynı şekilde, efendim zekat da aynı şekilde, kurban da aynı şekildedir. Kurbanda tabii biraz daha böyle bir mali kısım var, zekatta olduğu gibi. Mali imkanı olan, maddi imkanı olan Müslümanların kurban bayramı günlerine diyelim yetiştikleri zaman bir bedel ödeyerek bir hayvan alıp boğazlayıp Allah'a sunmaları anlamına geliyor. Burada öncelikli hedef Allah'ın rızasını kazanmak ve nefsimizi kurban etmek, arzularımızı kurban etmek. Yani bütün benliğimizi Allah'ın emrine verdiğimizi, onun emrinden çıkmayacağımızı ifade eden bir manayı içeriyor aslında kurban. Dolayısıyla bir anlamda şekli bir takım şartlar olmakla birlikte işte besmele ile hayvanın boğazlanması gibi ve etinin insanlara ikram edilmesi veya yenmesi gibi bir takım şekli unsurları vardır. Bunlar olmalıdır ama mana itibariyle, özü itibariyle kurban ibadeti Allah'a teşekkür, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kulun Allah'a yaklaşmak maksadıyla yapmış olduğu bir ibadettir. İslam tarihteki kurbanlardan ayırarak İslam'daki kurbanı sırf Allah'a yaklaşmak maksadıyla bir ibadet olarak belirlemiş ve etini de helal kılarak bütün hem bireysel hem toplumsal olarak Müslümanların yararlanmasına izin vermiş, müsaade etmiştir. Bazı inançlarda kurban etinin yenmediği, işte israf edildiği gibi veya işte Kur'an-ı Kerim'de müşriklere kınayan ayet-i kerimelerde şuraları helal, şuraları haramdır gibi bir takım kendi şeyleri uydurdukları bir takım hükümlerden bahsediliyor. Bunların yanlış olduğu söyleniyor. Dolayısıyla esas maksat ilahi ente maksudi ve rızake metlubi düsturunda olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a yaklaşıp Allah'a ulaşmak için yapılmış bir ibadettir.
1: Peygamber Efendimizin döneminde kurban ibadeti nasıl uygulanmıştır? Peygamberimizin kurban ibadeti ile ilgili tavsiyeleri nelerdir?
0: Sünnet-i Seniyye'de kurbanla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Kurban ibadeti zekatta olduğu gibi hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf'a göre ve Hanefi mezhebimize göre, diğer mezheplere göre de sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müekket bir sünneti, daima uyguladığı kuvvetli bir sünneti olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren her kurban bayramında kurban kesmiştir. Bazı rivayetlerde bir tane kendi ve ailesi bir tane ümmeti için kestiği, bazı rivayetlerde bir koyun koç kurban ederken şu şekilde dua ettiği söylenmiştir. Allah'ım bu kurbanı Muhammed'den ve Ali Muhammed'den, yani ehli beytin, onun ehli beytinden ve ümmeti Muhammed'den kabul buyur diyerek hem kendisini hem ailesini hem de ümmetini zikretmiştir. Diğer bazı rivayetlerde kurbanın kesimiyle ilgili uyarılarda bulunmuştur. İşte bıçağın keskin olması, hayvana merhametle davranılması gibi. Yine etlerin dağıtılmasıyla ilgili bazı emirleri olmuştur. Medine'de kıtlık zamanında ihtiyaç fazla olduğu, çok nüfus birden arttığı için hicret emredildiği için o durumda kurban etlerini biriktirmeyi o yıl için ve birkaç yıl için yasaklamış. Ama daha sonra bolluk bereket olduktan sonra kurban etinin kurutulup yıl boyunca tüketilmesine izin veren emrini buyurmuştur. Sizi kurban etlerini biriktirmekten yasaklamıştım. Size kurban etleri biriktirmeyi yasaklamıştım. Artık biriktirebilirsiniz. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ an اِتِّخَارِ لُهُمِ الْاَدَاهِ اَلَا فَتَّخِرُوا diye meşhur bir hadis-i şerif vardır. Bu da işte uygulamanın değiştiğini, yani ihtiyaç hasıl olduğunda dağıtmanın esas olduğunu, paylaşmanın esas olduğunu ama bolluk bereket olduğunda artık daha rahat bir paylaşım, isteyen evinde ayırabilir, tüketebilir, dağıtabilir şeklinde bir paylaşım olduğu ortaya çıkmıştır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde kurban ibadetinin önemiyle ilgili konular da vardır. Mesela kurban kesmeyen kişi bayram günü bizim namazgahımıza, bayram namazını kıldığımız yere gelmesin şeklinde bir uyarısı olduğu rivayet edilir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslümanın kurban bayramı günü kurban kesmekten, yani bir hayvanın kanını akıtıp da Allah'a kurban kesmekten daha hayırlı bir iş yapamayacağı şeklinde hadis-i şeriflerde bulunmaktadır. Dolayısıyla imkanı olanları kurban kesmeye teşvik etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de bizatihi uygulamıştır. Müekket sünnet ve Hanefi mezhebimize göre vacip bir ibadet olarak günümüze kadar gelmiştir.
2: Gençler soruyor, Uzmanlar cevaplıyor. Sorularım Var programını dinlediniz. Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir.

Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Taccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk. Mealini anlatalım. Taccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi.

Merhabalar değerli dinleyenler. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamıyla ise Allah Celle Celaluhu'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır. Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşruiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurbanla zekat gibi hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti ise Yüce Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakarlıkta bulunmak, maddi imkanları el vermeyen kimselerin belirli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belalardan korunmak gibi birçok dini, ahlaki ve içtimai hedeflere ulaşmaktır. Kurban kesilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem sizin hem kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Sevgili dinleyenler, kurban ibadetinin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Şöyle ki, Hazreti İbrahim Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre ediniyor, halkın istifade edeceği kuyular açıp mescitler kuruyor, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu sırada malı ve mülkü de çoğalıyor, herkesin sevdiği iyiliksever biri olarak yaşıyordu. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlıyordu. Bu nedenle kendisine konuklar babası denilmeye başlanmıştı. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a mal ve servet bolluğu verince İbrahim Aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok. Ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiş ve "Bir oğlu olursa onu Allah Celle Celaluhu yoluna kurban edeceğim." diyerek adakta bulunmuştu. İsmail Aleyhisselam doğduktan sonra onların Mekke'ye yerleştirilmeleri, kendisinin Hazreti Sare validemizin yanında kalması, iki eşi arasında gidiş gelişleri derken zamanla verdiği adak sözünü unutmuş, bu arada İsmail Aleyhisselam da büyümüştü. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ve büyüyen oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret için Mekke'ye geldiği bir sırada, 3 gün üst üste rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Fahrettin Razi ve Kadı Beydavi tefsirlerinde bu rüyayı şöyle yorumlamaktalar. İbrahim Aleyhisselam Arefe gününden bir gece evvel bu rüyayı görmüştü ki buna Leyle-i Terviye denir. Leyle-i Terviye'nin manası çok derin düşünmektir ki İbrahim Aleyhisselam rüyayı görünce şeytani mi yoksa rahmani mi olduğuna tereddüt etti. Çok derin düşündü. Cenab-ı Hak evladını kurban etmesini, kesmesini istiyordu. Karar veremedi. Arefe günü tekrar aynı rüyayı görünce rahmani olduğunu anladı ve o güne de Arefe denildi. Bayramdan bir gün evvel olduğu için Arefe günü dendi. 3. gün tekrar aynı rüyayı görünce emri ilahinin kesin olduğunu bildi ve kurban kastedildiğini kesinlikle anladı ve o güne de Fahrettin Razi'nin ifadesine göre kurban günü denmiştir. Artık bu rüya onun için ilahi bir vahiydir. Hazreti İbrahim verdiği sözü hatırlatan rüyadan sonra durumu oğluna açıklar. Oğlu İsmail Aleyhisselam da buna hazır olduğunu bildirir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail'e bedel olarak bir koç gönderir. Hazreti İbrahim de İsmail'in yerine onu kurban eder. Böylece İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Bu konudaki ayet-i celileler şu şekildedir. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

İbrahim Aleyhisselam oğlu yerine Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Böylece kurban, Hazreti İbrahim'den sünnet olarak bize intikal etmiştir. İnsan kurban kesmekle İbrahim Aleyhisselam gibi Allah Celle Celaluhu'ya ve onun emirlerine bağlılığını, gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Çok eski zamanlardan beri sürüp gelen kurban kesme, hatta insanları kurban etme inancı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanına kadar devam etmiş. Abdülmuttalip oğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah'ı kurban etmeye teşebbüs etmiş, sonra ileri gelenlerin teklifiyle yerine deve kurban etmek suretiyle vazgeçmişti. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben iki kurbanlığın çocuğuyum buyurduğu da rivayet edilmektedir. Aslında insanlığın varoluşundan bu yana insanlarca kurban kesmek fiili

insanı Allah Celle Celaluhu'ya manen yakınlaştıran ve ulaştıran bir ibadet sayılmıştır. Tabii ki Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir. İyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Esasen Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Allah Celle Celaluhu bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de şu örneği vererek açıklıyor. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da onlardan birinin, Habil'in ki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerinin ki kabul olunmamıştı. O, kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

Görülüyor ki kurban kesenlerden biri iyi niyeti ve Allah Celle Celaluhu'ndan korkması sebebiyle sunduğu kurban kabul görmüş ve diğeri ise kötü niyeti sebebiyle kurbanı kabul edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin el-Hattab'ın rivayetine göre niyet ve amel hakkındaki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan da ancak olur. Değerli dinleyenler, kurban, İslam'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da güzel bir örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah Celle Celaluhu'nun rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirinde varlıklı kullar aracılığıyla Allah Celle Celaluhu'na şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Değerli dinleyenler, kurban hüküm yönünden vacip ve nafile olmak üzere iki çeşittir. Vacip olan kurban çeşitleri şunlardır. 1. Zengin Müslümanın Kurban Bayramı günlerinde kestiği kurban. 2. Adak edildiğinden dolayı kesilen kurban. 3. Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın alarak kestiği kurban. Nafile olan kurban çeşitleri ise şunlardır. 1. Misafirin kestiği kurban. 2. Fakirin kurban niyeti olmaksızın satın aldığı veya mülkiyetinde bulunan hayvanlardan kestiği kurban. Kurban kesmenin hükmü Hanefi fıkhına göre vaciptir, Şafiilere göre ise kurban kesmek müekket bir sünnettir. Ulema, kurbanın vacip olmasına delil olarak Kur'an-ı Kerim'den Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesini göstermektedirler. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse sakın namazgahımıza yaklaşmasın anlamındaki hadis-i şerifte kurbanın vacip olmasının bir delili olarak gösterilmektedir. Zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına kurban vacip olduğuna göre zengin diye kime denildiğinin de açıklanması gerekmektedir. İslam'da herhangi mali bir ibadetin borç olması için öngörülen zenginlik ölçüsü nisap kelimesiyle ifade edilmektedir. Buna göre kurban kesme vacibiyetini ortaya çıkaracak olan zenginlik ölçüsü nisap, kişinin borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da mala sahip olan kimseye denir. Kurbanla zekatın nisabı aynı olmakla beraber, kurban nisabında malın artıcı olması, para veya ticaret malı gibi ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Her ne kadar fıkıh kitaplarımızda 200 dirhem yani 561 gram gümüşe veya bu değerde mala sahip olanların da kurban kesmelerinin vacip olduğu belirtilse de, bugünkü piyasa şartlarında gümüş nisabıyla kurban almak mümkün olamamaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken de göz önünde bulundurulacak temel ihtiyaçlar nelerdir denildiğinde ise bunlar sırasıyla şöyle sayılmaktadır. Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, bineği ve meslek aletleri gibi şeyler temel ihtiyaçlardandır. İslam'a göre zenginlik ve temel ihtiyaçlara bu şekilde değindikten sonra kurbanın vacip olmasının şartlarından bir diğeri olan mukimlik konusuna da açıklık getirmekte fayda var.
Mukim, ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan veya seferde bulunduğu yerde en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimseye denir. Kurbanı temin etmek, kesmek ve etini değerlendirmekte güçlük olduğu için zengin de olsa misafire kurban kesmek vacip kılınmamıştır. Misafir ki en az 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkan ve vardığı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimseye denir. Fakat misafir isterse nafile olarak kurban kesebilir. Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğu şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu kurbanın etinden yalnız çocuk veya akıl hastasının kendisi yiyebilir, etin geri kalan kısmı da elbise ve benzeri gibi bilfiil yararlanabilecekleri bir şeyle değiştirilebilir. Kurbanın rükünleri nelerdir denilecek olursa, kurbanın yalnız bir rüknü vardır, o da kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmektir. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini fakire vermekle kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Kesilen kurbanın sahih olmasının şartları ise şunlardır. 1. Kurban edilecek hayvanın kusursuz olması. 2. Vaktinde kesilmiş olması. Kurban edilmesi caiz olan hayvanlar koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığırla mandanın 2 ve koyunla keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Burada en önemli husus, ortakların hepsinin ibadet niyetiyle vacip olan kurbanı kesmek için katılmış olmalarıdır. Mesela ortaklardan birisi et sahibi olma kastıyla katılmış olsa bu sahih olmaz. Diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bir hayvanın kurban olmasına mani kusurlar kısaca şunlardır. 2 veya bir gözü kör olan, aşırı derecede zayıf olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, kulağının, kuyruğunun

veya tenasül organının üçte birinden fazlası gitmiş olan, dişlerinin yarısından fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan, koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi korunmuş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan. Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değilmiş. Bunun için kurbanlık satın alırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk üç günüdür. Arife günü veya bayram namazından önce bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesmek kurban olmaz. Bununla ilgili bir kısım hadis-i şerifleri şöyle sıralayabiliriz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifle bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazdan önce kurban kesmiş olan bilsin ki kestiği kurban değildir. Ailesine et takdim etmiştir. Yeniden kesin. Cundub bin Sufyan radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kurban bayramı günü Hazreti Peygamber aleyhisselamla beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleriyle karşılaştı. Bunun üzerine kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemişse besmele ile kessin buyurdu. Kişi kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu bir ibadettir. Onu kişinin kendisinin yapması, başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Müslim'de kaydedildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 deve kurban etmiş, bunların 63 tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hazreti Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir. Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır buyurmuştur.

Hayvan kesmede ehil olmayan, yani bunu beceremeyen kimseler hayvana eziyet ederler ki bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler. Yurt dışında bulunanlardan kurbanlıklarını memleketlerinde kestirmek isteyenler bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş hem de daha iyi değerlendirilmiş olur. Bu şekilde yapılabildiği gibi bu husus tersine de işletilebilmektedir. Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması kurbanın sahih olması için gerekli değildir. Bunlar vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil, hakiki şahıs olabileceği gibi hükmî şahıs, yani özel veya resmi bir kuruluşta olabilir. Kesilecek hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Buradaki tekbirlerin teşrik tekbirlerinin ilahi sırrı şöyle anlatılmaktadır büyüklerimizce. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman ilahi senaya mazhar olarak Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine koç getirilmişti. İşte bu sırada Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber demekteydi. İbrahim aleyhisselam da bu tekbirleri duyunca karşılık olarak kendisini zorda ve darda bırakmayan Allah'ı, Rabbini La ilahe illallahu Allahu Ekber deyip tevhid ve tekbir eyledi. Bunları duyan İsmail aleyhisselam da yattığı yerden Rabbül Alemin olan Allahü Teala'nın rahmetinin yetiştiğini anlayarak o da Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir ve tahmid ederek mukabelede bulundu. İşte ümmeti Muhammed'e Arefe günü sabah namazından bayramın son günü ikindiye kadar 23 vakit namazın farzını edadan sonra bu tekbiri getirmek vacip oldu. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının boğazının alt çeneye yakın yerinden kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah Celle Celaluhu rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilen hayvanın etini taksim etmek gerekmez. Bunun gibi ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara veya bir hayır kurumuna verecek olurlarsa yine kurban etini taksim etmeleri gerekmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caizse de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğuyla yemektir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse bu takdirde kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk çocuğu için alıkoyması daha uygun olur. Çünkü kan akıtmakla kurban vecibesi yerine getirilmiştir. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra çevre temizliğinin iyice yapılması, hayvanın artan parçalarının toprağa derince gömülmesi, mümkün olduğu ölçüde dışarıda hiçbir parçanın bırakılmaması gerekir. Bu husus kurbanlık hayvana ve kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık kuralları ve çevre temizliği açısından da son derece önemlidir.
kurban kesmenin veytini ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın ecrini çevre kirliliği meydana getirerek ve kulaklarını ihlal ederek azaltmamak gerekir. Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı iyi anlayarak Müslümanlığın güzelliklerinden olan bu ibadetimizi gönül hoşluğuyla, severek, isteyerek yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi. Kurban özel belgeselimiz sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Akra. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: Dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Biliyorsunuz Ramazan'dan ayrı uzak bir aydayız ama Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının 10 günü. Bu Zilhicce ayının 10 günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Vel fecri ve leyalin aşrindeki bu leyalin aşrin 10 gece. Zilhicce'nin 10 gecesidir diye efendim müfessirler İbn Abbas'tan ve diğer alimlerden ve sahabeden Rıdvanullah aleyhim ecmaîn rivayet ediyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'de yine Musa aleyhisselam anlatılırken buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve vaadna Musa selasine leyle. Biz Musa ile sözleştik 30 gün için ve etmemnaha bi aşrin, sonra bu 30 günü 10 gün daha ekleyerek 10 gün ile tamamladık, yani fırka tamamladık. Ve etmemnaha bi aşrindeki bu aşrin alimlere göre yine aşri zilhicce, yani şu içinde bulunduğumuz günler. Fetemme mikatu rabbihi erbaine leyleten, yani Musa aleyhisselam Tur dağında Mevlasına münacata, huzuruna varmaya, likasına kavuşmaya hazır hale gelmesi için tabi 30 gün oruç tutarak 10 gün daha eklenerek ondan sonra Rabbinin huzuruna varmış da Rabbi erini enzur ilek, ya Rabbi sesini duyuyorum, cemalinde göster, kendini göster de göreyim dediği o toplantıya böyle hazırlanmış. Bugünlerde hazırlanmış bu eyyamı zilhicce, yani hacca doğru giden günlerdeyiz. Çok kıymetli günler. Bu günlerde tabi çok muazzam bir ibadet var. Hac ibadeti var hacca gelenler için. Ama hacca gelmeyenler için de tabi bu günlerde ibadetleri Ramazan'daki gibi arttırmak, çoğaltmak lazım. Allah'a en güzel ibadetlerden birisi olan namazları, nafile namazları çok kılmak lazım. Ve nafile oruçları çok tutmamız lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hatunlarından rivayet edildiğine göre kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesûmü tıs'a zilhicce. Peygamber Efendimiz zilhicce'nin 9 gün orucunu tutardı. Yani hacca kadarki günler. Ve yevme aşura, aşure, yani Muharrem'in 10. gün orucunu tutardı. Ve selâsete eyyâmin min külli şehir, her arabi aydan 3 gün oruç tutardı diye rivayet var. Sonra bu günlerde yapılan ibadetlerin Allah-u Teala Hazretlerine çok sevimli ve çok sevgili geldiğini, Allah-u Teala Hazretlerinin çok sevip razı olduğunu şey yapmıştım. Yine Kur'an-ı Kerim'de haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahü fî eyyâmin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayeti kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi, yani hamdü sena etmeyi efendim çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. ve sahabe

0: İkram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi. Abdullah İbni Ömer Mina'da bu günlerde yüksek sesle tekbir getirirmiş. Evinde, namazların arkasında, yatarken, bahçesindeyken, arkadaşlarıyla toplandığı haldeyken, yolda yürürken böyle çok Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirir, zikredermiş. Bunu aşikare yaparmış hatta. Aşikare olmazsa da müstehaptır diye bildiriliyor. Onun için bugünleri böyle zikirlerle, ibadetle, taatle, aşk ile, şevk ile, namazla, oruçla değerlendirmek lazım. Şimdi tabii orucun sevabı ile ilgili bazı hadis-i şerifleri size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki "Men sâme yevmen tatavvuan." Tatavvu olarak, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak ibadet ve taat etmiş olayım diye insan Ramazan'ın dışında böyle bir tatavvu niyetiyle, sevap kazanmak niyetiyle bir gün oruç tutarsa, eğer yeryüzü dolusunca felev a'ta mil el ardı zeheben ma vefa ecrahu, yani yeryüzü dolusu altın tasadduk etse, sadaka verse, hayır yapsa, hasenat yapsa, düne yevmil hisab, hesap gününden evvel böyle yapsa, sadakalar verse, bu orucun sevabı kadar sevap kazanamaz. Demek ki orucun çok büyük sevabı var. Bu oruca o bakımdan biz de böyle konumuzu tahsis ettik. Oruca tahsis ettik. Orucun teşvikini yapıyoruz. Çünkü sevabı çok. Yani nefsi terbiye edici bir ibadet olduğu için, insanın da nefsi terbiye olunca, kamil insan olduğundan, nefsi terbiye etmediği zaman da çok ham ve kusurlu kaldığından oruç böyle büyük mükafatlı bir oruç. Zaten oruç bana ait bir ibadettir. Onun mükafatını ben vereceğim. Nasıl vereceğim? Kendi izzet ve celalime uygun olarak veririm diye hadisi kutsi de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Oruca ait mükafatın çok verileceği işaret edilmiş. Şimdi tabii bu günlerde çok mübarek günler, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zikredilmiş günler. Sahabe-i kiram da, Peygamber Efendimiz de bu günlerde ibadetlerini böyle aşk ile, şevk ile arttırmış. Onun için biz de bu ibadetlere canlandıralım, yani unutulmuş olan bu ibadetleri canlandıralım ve sünnet-i seniyeye dönüş, asr-ı saadete dönüş, böylece adım adım, gün gün, fiil fiil, eylem eylem tahakkuk etmiş olsun. Oruçla ilgili yine Peygamber Efendimiz'in Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhmadan rivayet edilmiş bir hadisini belirteyim. Samtus saimi tesbihun ve nevmuhu ibadetun ve duauhu müstecabun ve ameluhu mudaafun. Yani oruç tutanın susması tesbihe geçer. Yani susuyor, sükut ediyor, tesbih ediyormuş gibi sevap kazanır. Nevmuhu ibadetin, uyuması ibadete geçer. Yani mecbur oldu, uyudu, çok çalıştı, yoruldu, gece uykusuz kaldı vesaire, uyudu. Neyse gündüz o da ibadete geçer. Uykusu bile ibadete sayılır. Ve duauhu müstecabun. Evet, hacıların duası müstecab olduğu gibi, bakın hacca gelemeyenlere de müjde bu. Memlekette oruç tutanların da duası müstecaptır. Ve ameluhu mudaafun ve işlediği amellerin mükafatı da kat kat fazladır. Yani oruç tuttuğu için sevapları da kat kat fazla veriliyor. Onun için size bugünlerde namaz tavsiye ederiz. Sevaplı namazları kılın. Oruçları tavsiye ederiz. Oruçları tutun. Zikiri tavsiye ederiz. Tesbih, tehlil, tekbir, tahmid. Bu zikirleri yapın. Hayır hasenat yapın. Ve bugünlerin feyzinden istifade edin, kaçırmayın. Şimdi bütün bu günleri 9 gün Peygamber Efendimiz oruç tutarmış da, özellikle Arafe gününün orucuyla ilgili hadis-i şerifleri size okuyayım. Abdullah İbni Amr İbni As'tan yine Ebu Said El-Hudri'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ben sâme yevme Arafete gufre lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim Arafe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafe günü olan günde oruçlu olursa, 2 senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamahu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halbahu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, savmu yevmi arafe, arafe gününün orucu yükefferu seneteyni. İki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyeten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Aşure orucu ne zaman olacak? Bu Zilhicce ayı bitecek. Yani bir ay kadar sonra olacak. Muharrem ayı girecek. Muharrem'in 10'unda. Peygamber Efendimiz o günde oruçlu geçirirdi diye biliyoruz hadis-i şeriflerden. Namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütfu keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Leyl Suresi. Uyarıcı ve öğüt verici kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Leyl Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 21 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki gece anlamına gelen Leyl kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde yaratılışındaki olağanüstü durumlarına dikkat çeken varlıklara yemin edilerek başlar. Allah için verenler, günahlardan sakınanlar ve kelime-i tevhidi tasdik edenlere müjde vaat ederek devam eder. Leyl suresinde salih amel ve iyilik sahibinin cennetlik, cimri, kibirli ve yalancının cehennemlik olduğu anlatılmaktadır. Sure son ayetlerinde arınmak için malını iyilik yolunda harcayan, bunu da yalnız Allah rızası için yapanların mutlaka memnun ve mutlu edileceklerini vurgulayarak biter. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise, o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Uyeyne'yi öğütlemesi ve birlikte Müslüman olmaya niyetlenmeleri. Uyeyne bin Hıs'ın bozguna uğrayarak yakalanmamak için Atik adlı atının üzerinde hızla kaçıp giderken Haris bin Af ile karşılaştı. Haris bin Af ona "Dur" dedi. Onu durdurmak istedi. Uyeyne "Hayır, durmaya gücüm yetmez. Muhammed'in ashabı beni yakalamak için arkamdan geliyor." diyor ve durmadan atını tepiyordu. Haris bin Af, "Senin için durum ve tutumunu göz önünde tutup düşünmek zamanı daha gelmedi mi? Ey Uyeyne, sen bu kadar kısa görüşlülüğünden daha vazgeçmeyecek misin? Muhammed memleketler fethedip duruyor, sense başka konular üzerinde bulunuyorsun." dedi. Haris bin Af der ki, "Muhammed'in süvarilerinin yolundan öyle bir köşeye çekildim, sindim ki ben onları görebiliyordum, onlar beni göremiyorlardı. Güneşin zevalinden geceye kadar orada oturdum. Ne bir kimseyi görebildim ne de Uyeyne'yi yakalamak isteyeni. Görebildiğim ancak onun kalbine dolmuş olan korkuydu." Haris bin Avf Uyeyne'nin yanına varıp ona "Seni arayan bir kimse gördün mü?" diye sordu. Uyeyne, "Benim bu kaçışım şunun içindir. Ben esir düşmekten korktum. Sen başka bir yerde benim nasıl tutulacağımı bilebilir misin?" dedi. Haris bin Avf, "Be adam, Beni Nadirlerin, Hendek günü Beni Kurayzaların, ondan önce de Beni Kaynukaların ve nihayet Hayberlilerin işlerini sen de açıkça gördün, biz de açıkça gördük. Halbuki bunların hepsi de Hicaz Yahudilerinin en şereflileri ve en güçlüleriydiler. Kendilerinin cesaret ve sehavetleri dillere destandı. Onlar geçilmez, aşılmaz kalelere sahiptiler. Hurmalıklar sahipleriydiler. Vallahi bütün Araplar onlara sığınsalardı, kendileri Arapları koruyacak güçteydiler. Harise bin Evs, kavmiyle aralarında çıkan savaştan dolayı onlara sığınınca, onlar bütün halka karşı onları korumuşlardı. Fakat onlar kuşatılıp teslim oldukları zaman, bu yiğitlik ve kahramanlıklarının nasıl tükenip gittiğini, nasıl ağır şartlar yüklendiklerini görmüşsündür." dedi. Uyeyne bin Hısın, "Evet, bütün bunlar vallahi öyle oldu. Fakat bir türlü içime sinmiyor." dedi. Haris bin Af, "Git Muhammed'le birlikte bulun." dedi. Uyeyne, "Ben ona tabi olurum ama ona benden önce tabi olmuş bulunanlar kendilerinden sonrakilere biz Bedir'de ve başka savaşlarda bulunmuşuzdur diyerek övünmeye kalkacaklardır." dedi. Haris bin Af, "Bu ancak senin görüşündür. Eğer ona tabi olmakta önce davranmış olsaydık, biz de muhakkak onun yüksek sahabilerinden olurduk. Bununla birlikte onlardan sonraya kalan yalnız biz değiliz. Onun kendi kavminden de onlardan sonraya kalıp muahedeyle bulundukları hali devam ettirenler de vardır." dedi. Uyeyne bin Hısın, "Vallahi bu görüşü benimsedim." dedi. Her ikisi Medine'ye hicret etmeye, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmeye hazırlandılar. Uyeyne bin Hısın'la Haris bin Avf, yolda Ferve bin Hübeyretül Kureyşi'ye rastladılar. Ferve umre yapmak için Mekke'ye gidiyordu. Uyeyne ile Haris, Ferve ile konuştular. Üzerinde durdukları işi, yapmak istedikleri şeyi ona haber verdiler. Ferve, "Bence şu Hudeybiye müsalahası süresi içinde kavminin ona ne yapacağını görünceye ve ondan edineceğim haberi size getirinceye kadar acele etmezseniz iyi olur." dedi. Bunun üzerine Haris bin Af'la Uyeyne bin Hısın, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmeyi geri bıraktılar. Ferve bin Hübeyre Mekke'ye vardı. Kureyşilerin haberlerini araştırıp incelediği zaman, onların Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı son derece düşmanlık beslediklerini, kendilerine hiçbir zaman boyun eğmek istemediklerini gördü. Onlara Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayberlileri nasıl yere serdiğini haber verdi ve onların ileri gelenlerini de sizin Muhammed'e karşı beslediğiniz düşmanlık kadar düşman olarak geride bıraktım dedi. Kureyşiler, "Ya senin görüşün nedir? Sen göçebe halkın ulususun." dediler. Ferve, "Sizinle onun aranızdaki şu musaliha müddeti içinde davamızı halledeceğiz. Bütün Arapları kendimize çekeceğiz, sonra da yurdunun ortasında onunla çarpışacağız." dedi. Ferve Mekke'de oturduğu müddetçe Kureyşilerin danışma meclislerine katılırdı. Nefer bin Muaviye Eddili, Ferve'nin Mekke'ye geldiğini ve Kureyşilerin meclislerine katıldığını işitince Ferve'nin çölüne indi. Ferve Kureyşilere neler söylediğini Nefel'e haber verdi. Nefel, o halde ben sizde muhakkak bir şeyler bulacağım demektir. Bizim için düşman yurdu yakın olandır. Onlar Muhammed'in samimi heybesi gibidirler. İşlerimizden bir harf bile onlara gizli kalmaz dedi. Ferve, kimdir bunlar diye sordu. Nefel, kim olacak? Huzalar, hayırsız kötü huzalar, Muhammed'in sağ yanında oturanlar dedi. Ferve, bu da ne demek diye sordu. Nefel, sen huzalara karşı Kureyşilerin bize yardım etmelerini sağla, ötesine karışma dedi. Ferve, ben size bu hususta yeterim dedi. Ve Nefel'e yardımlarını sağlamak için Kureyşilerin Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Rebi'a ve Süheyl bin Amr gibi başkan ve liderleriyle buluştu. Onlara, başınıza neler geldiğini görüyor musunuz? Siz Muhammed'in selametle gelip gitmesini sağlamayı kabul ettiniz dedi. Kureyşilerin bu başkan ve liderleri, bizler böyle yapmasaydık başka ne yapabilirdik? Ne yapabiliriz ki dediler. Nefel, size düşman olan huzalara karşı Nefel bin Muaviye'ye pekala yardım edebilirsiniz dedi. Kureyşilerin lider ve başkanları, o zaman Muhammed bizimle çarpışır, bize galebe çalar, çiğnenir ve onun hükmüne boyun eğmek zorunda kalırız. Halbuki biz şimdi barış süresi içinde ve dinimize bağlı bulunuyoruz dediler. Ferve, Kureyşilerle konuştuktan sonra Nefel'le buluşup ona, Kureyş kavminde iş yok dedi ve obasına döndü. Sonra Uyeyne bin Hısn ve Haris bin Af'la buluştu. Onlara Kureyş müşriklerinin durumunu bildirdi ve gördüm ki Muhammed'in kavmi onun muzaffer olacağına kesin olarak kanaat getirmişler. Onun üzerine yürümeye yeltenir gibi oluyorlar fakat işin sonucunu düşünüp geri duruyorlar. Ayaklarının birini ileri atarlarsa diğerini geriye atıyorlar dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünü Mesut Kurtiş'e ayırdık. Kendisi Üsküp'te Türk-Makedonyalı bir aileden dünyaya gelmiş. İlk eğitimini de burada aldıktan sonra genç yaşlarda İngiltere'ye gidip eğitimini orada devam ettirmiş. Wales Üniversitesi'nde insan bilimi ve İslam hukuku okumuş. Ailesinin muhafazakar olması, özellikle de dedesinin dini ilimleri hıfzetmesi içinde ilim aşkını kıvılcımlandırmış, kendi deyimiyle bu ilim aşkının ifadesi olarak küçük yaşta ilahilere ve sufi müziğine gönül vermiş. Şöyle bir anısı var. Bir gün camide amcası onu öne çıkararak bir ilahi söylemesini istemiş ve bu yüzlerce insanın önünde okuduğu ilk ilahi onun adeta geleceğindeki kariyerinin bir başlangıcı olmuş. Şimdi kendisinden bir parça dinleyelim. Never Forget.

0: yaşamın sesleri. Evrensel ahenk.
1: Mevla'ya salli ve sellim daimen.
2: Mesut Kurtiş daha ilkokul yıllarından itibaren birçok radyo programında ve özel günlerde ilahiler söylerdi. Üsküp İlahi grubuna dahil oldu. Balkanlarda özel birkaç albüm çıkarttı. Evladı Fatihan grubuyla çalıştı. Diğer birkaç ilahi gruplarıyla da çalışarak birçok yurt dışı programına katıldı. Kendisi yerel Makedon dilini, Türkçeyi, İngilizceyi ve ailesinin Arapça bilmesi sebebiyle bu dili de öğrenmiş. 2004 yılında ilk albümü olan Salavat'ta Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar yer almış. Çekimleri Türkiye'de çekilen ilk müzik videosu El Burda Eseri oldukça ilgi görmüş. Şimdi kendisinden bu eseri dinleyelim.

Akra. ...2009'da ikinci albümü Beloved'ı çıkaran Mesut Kurtiş... ...birkaç yıl sonra da üçüncü albümü Tebessüm'ü çıkarmıştır. Albüme özellikle Tebessüm, yani Gülümse ismini verdiğini söyleyen Kurtiş... ...bunun nedeninin insanların birbirine yakınlaşmasını, selamlaşmasını... ...pozitif olmalarını istediği için olduğunu söylemiş. Yine bir röportajında... ...kültür ve müziğin öyle bir gücü var ki... ...sanki insanlarla yıllardır tanışıyormuş gibi hissediyorsun, diyor Kurtiş... Müziğin birleştirici bir özelliği var. Biraz da dil öğrenip onların dilinde iletişime geçince aramızda bir fark olmuyor. Tüm İslam alemi bir oluyor diye sözlerine devam ediyor Kurtiş.

0: Evrensel Ahenk.
1: Mesut Kurtiş, şöhret olmak için müzik yapmadım. Bir boşluk vardı, bunu doldurmak gerekiyordu, diyor. 2000'li yılların başlangıcında İngiltere'de bunu fark ettiğini ve kendi kültürü olan Doğu kültürüyle Batı kültürü müziğini birleştirerek evrensel bir müzik ortaya çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Kendisinin Sami Yusuf ve Maher Zain ile de çalışmaları oldu. Birbirimizi tamamlayalım, dayanışma içinde olalım istedik. Zaten bizim mecrada bir tek adam olma isteği yok. Çünkü yapılabilecek çok şeyler var. Yetenekli genç kardeşlerimizi de destekliyoruz, diyor Mesut Kurtiş. Şimdi kendisinin Sami Yusuf'la birlikte söyledikleri Ey Allah'ım isimli eseri dinleyelim.

Hissederek söylemediğinizde insanlar da hissetmez diye bir sloganı var Mesut Kurtiş'in. Bu aşk ve samimiyetle yaptığı müziğin daha birçok gönüller fethetmesini, insanların iyiliklerine vesile olmasını diliyor ve Evrensel Ahenk'te Mesut Kurtiş'e ayırdığımız bu programımızı burada sonlandırıyoruz. Selametle, sevgiyle kalınız sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı evrensel ahenk sona erdi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
2: Akran, yol arkadaşım.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. İslam tarihinin ikinci büyük savaşı Uhud gazasını okuyoruz. Önce Medine'de kalınması düşünülse de ordu Uhud'a hareket etmişti. Bedir'den daha kalabalık olsalar da Müslümanlar yine müşriklerden daha az sayıdaydı. 40. bölüm. Ordunun üçte biri geri dönünce bazı sahabiler telaşa düştü. Bedir'de her mücahit üç müşrikle çarpışmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi Uhud'da her askere dört müşrik düşüyordu. Binek ve silah sayısında da çok büyük bir fark vardı. Bu yüzden sahabiler, "Ya Resulallah, bize düşman olmayan Yahudilerden yardım isteyelim." diye sorduklarında, Efendimiz, "Onlara ihtiyacımız yok." dedi. Peygamberimiz Kureyş ordusuna güvenli bir şekilde yaklaşmak istiyordu. Sahabilerden Hazreti Haysem'e ilerideki bir bahçeden geçmeleri halinde Uhud dağının eteklerine güvenli bir şekilde ulaşacaklarını belirtti. Haysem'in tarif ettiği bahçe Mirba adlı kör bir müşriye aitti. O bahçeden geçerlerken Mirba bu durumu öğrenip dışarı çıktı ve eline bir avuç toprak alıp, "Ey Muhammed, bu toprağı senin başına atmak isterdim ama başkasına gelir diye atmıyorum." diye bağırdı. Sahabiler bu adama çok kızmışlardı. Fakat Allah Resulü, "Onu bırakın, onun hem gözleri hem de kalbi kördür." buyurdu. Bahçeden geçip gittiler. Peygamberimiz Uhud dağının arkasını aldıktan sonra hiç kimse emir almadan çarpışmasın buyurdu. Peygamberimiz 50 kişiden oluşan okçu birliğinin başına Abdullah bin Cübeyr'i kumandan tayin ettikten sonra düşman atlılarını oka tut ki üstümüze gelmesinler. Durum ister lehimize ister aleyhimize gelişsin, sen yerinde sabit kal ki düşman atlıları arkamızdan senin bulunduğun yönden saldırmasınlar. Onları bozguna uğrattığımızı görseniz bile ben size haber göndermedikçe bulunduğunuz yerden sakın ayrılmayın. Onların bizi yendiklerini hatta öldürdüklerini görseniz bile yerinizden ayrılıp da bize yardım etmeyin diye emir verdi. Sözleri bittiğinde, "Allah'ım, okçulara verdiğim emirlere şahit ol." dedi. Okçular savaş meydanına hakim bir tepeye çıktıklarında Peygamberimiz ordunun sağ, sol ve arka kanatlarını yerlerine geçirdi. En önde ise her iki elinde de birer kılıç olan Hazreti Hamza vardı. Peygamberimiz bu arada Mus'ab bin Umeyr'i çağırarak, "Sancağı sen alacaksın." buyurdu. Mus'ab sancağı alarak en öne geçti. Tam bu sırada Amr bin Sabit adlı bir kişi geldi. Daha önce müşrik olan bu adam Efendimizin yanına çıkarak, "Ya Resulallah, ben sizinle birlikte savaşmaya karar verdim. Ne zaman Müslüman olmamı istersiniz? Savaştan önce mi yoksa sonra mı olayım?" diye sorunca Peygamberimiz, "İlk önce Müslüman ol, sonra savaş." buyurdu. Hazreti Amr bunun üzerine hemen Müslüman oldu ve biraz sonra başlayan harpte şehit düştü. Büyük sahabilerden Ebu Hureyre onun için, "Bir vakit bile namaz kılamadan, bir kere bile secde edemeden cennete giden adam." derdi. Peygamberimiz Hazreti Amr hakkında, "Az bir amelle çok büyük bir mükafata kavuştu." buyurmuştu. Sahabilerin Kuzman adlı bir adamın İslam ordusuna katıldığını görünce çok şaşırdılar. Çünkü Allah Resulü ara sıra bu kişiden bahseder ve "Bu adam muhakkak ki cehennemliktir." derdi. Kuzman'ın şöhreti her yere yayılmıştı. Son derece güçlü bir savaşçıydı. Savaş başladığında müşriklerden 7 kişi öldürdü. Daha sonra yaralanıp evine götürüldü. Bazı sahabiler onun Allah yolunda savaşmakla gazilik makamına ulaştığını, belki de şehit olarak cennete gireceğini müjdelediler. Fakat Kuzman, "Şehitlik ve gazilikle ilgim yok. Ben Allah için değil, kavmimden utandığım için savaştım." dedi. Daha sonra da aldığı yaranın acısına dayanamayıp bileklerini keserek intihar etti. Allah Resulü'nün sözü yine doğru çıkmıştı. Çünkü intihar etmek dinimizde kesinlikle yasaklanmıştı. Peygamberimiz bu hususta ümmetini sık sık ikaz ederek çok detaylı açıklamalar yapıyordu. Ümmetini bu felaketten uzak tutmaya çalıştı. Onun bu ikazları büyük sahabilerden Ebu Hureyre tarafından bize ulaştırıldı. İslam ordusu Uhud'a hareket ettiğinde Medine'de kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar kalmıştı.
Hazreti Hüseyin ve Hazreti Sabit adlı sahabiler de çok yaşlı kişilerdi. Bu ihtiyarlar, önümüzde iki yudum su içecek kadar kısa bir ömür kaldı. Kılıçlarımızı alıp Allah Resulü'nün

0: Peygamberimizin yanına gitmek ve müşriklerle çarpışmak için neden bekliyoruz ki? Belki Allah bize şehitlik nasip eder deyip yola çıktılar. Uhud'a geldiklerinde savaş devam ediyordu. Bu yüzden orduya katıldıklarını gören olmadı. Hazreti Sabit müşrikler tarafından şehit edildi. Hazreti Hüseyin ise onun savaşa katıldığını bilmeyen Müslümanlar tarafından yanlışlıkla vuruldu. Hüseyin'in oğlu Hüzeyfe babasını vurulduğu anda fark edip "Babam, babam o!" diye feryat etti. Hüseyin'i vuran kişiler Allah'tan af dileyip "Vallahi onu tanıyamadık." dediler. Hüzeyfe "Allah sizi affetsin, babam kadar merhametli bir insan yoktu." dedi. İslam'da kazayla öldürülen kişiler için diyet ödenmekteydi. Peygamberimiz Hüseyin'i vuranların diyet ödemesi gerektiğini söylediyse de Hüzeyfe bu diyeti istemedi. Hazreti Hüseyin kazayla öldürülmüş olmasına rağmen muradına erişip şehit düştü. Talha'nın Hazreti Ali tarafından öldürülmesinden sonra ordunun bayrağını diğer müşrikler aldı. Fakat onu kim eline aldıysa İslam okçuları tarafından vuruluyordu. Bunun üzerine bayrak yerlerde kaldı. Müşriklerden ilk hücumu yapanlar Halid bin Velid komutası altındaki süvari birliğiydi. Fakat İslam okçuları onları engelledi. Hepsini geri püskürtmeyi başardılar. Savaş kızıştığında peygamberimiz kılıcını gösterip hakkını vermek için bu kılıcı kim alır diye sordu. Sahabilerin hepsi onu almak için can atıyordu. Ebu Ducane "Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir?" deyince peygamberimiz "O kılıcın hakkı eğilip bükülünceye kadar çarpışmaktır. Onunla zafer kazanıncaya ya da şehit oluncaya kadar Allah yolunda vuruşmaktır." buyurdu. Ve Zülfikar'ı bu sahabiye verdi. Ebu Ducane son derece cesur bir savaşçıydı. Ölmeyi göze alınca başına kırmızı sarık bağlardı. Yine öyle yaptığını gören askerler Ebu Ducane ölüm sarığını başına sardı dediler. Zübeyir bin Avvam anlatıyor. Ben o kılıcı Ebu Ducane'den önce istedim. Fakat Allah Resulü bana vermedi. Bunun üzerine Ebu Ducane'nin o kılıçla ne yaptığını görmek için peşinden gittim. Bir taraftan çarpışırken bir yandan da onu gözlemekteydim. Ebu Ducane müşriklerin moralini bozmak için öyle kasılarak yürüyordu ki onun bu haline çok hayret ettim. Düşmana yaklaşınca bir anda onların içine daldı. "Ben Allah'ın Resulü'nün kılıcıyla vururum," diye bağırıyordu. Müşriklerin içinde yaralı Müslümanları tek tek öldüren bir adam vardı. Ebu Ducane'nin o adamı görmesini çok istiyordum. Sanki aklından geçenleri duymuş gibi o tarafa yöneldi ve o müşriği çarpışarak öldürdü. Bu arada birisiyle karşılaşınca kılıcını kaldırdı, hemen sonra vazgeçti. Yine çok şaşırdım. Bir de baktım ki o kişi Ebu Süfyan'ın karısı Hint'tir. Ducane'ye seslenip "Ne oldu?" diye sordum. "Allah Resulü'nün kılıcıyla bir kadına vurmaktan korktum," dedi. Hint, Bedir Savaşı'nda öldürülen babası, amcası ve kardeşinin intikamını almak için savaş meydanında fırsat kollamaktaydı. Hazreti Hamza'nın peşindeydi. Bir yıl önce yapılan Bedir Savaşı'nda Ukkaşe bin Mıhsan'ın kılıcı kırılmış ve Peygamberimiz ona kalınca bir değnek verip bununla savaş demişti. Allah Resulü'nün verdiği değnek Ukkaşe'nin elindeyken bir kılıca dönüşüp El-Avn, yardımcı adıyla şöhret bulmuştu. Bu mucizenin aynısı Uhud'da da yaşandı. Ve Peygamberimizin kılıcı kırılan Abdullah bin Cahş'a verdiği hurma dalı bir kılıç haline dönüşüverdi. Abdullah bin Cahş şehit olana kadar bu kılıçla savaştı. Urcun adıyla ün salan bu kılıç, Hazreti Abdullah'ın çocukları tarafından daha sonraki yıllarda bir Türk beyine 200 altına satıldı. Bu Türk beyi Halife Mu'tasım'ın Bağdat'taki kumandanlarından biriydi. Büyük şehit. Allah düşmanlarından bazıları bir yıl önceki Bedir Savaşı'ndan bahsederlerken "Bedir'de başımıza ne geldiyse Hamza yüzünden geldi, bizi perişan etti," demişlerdi. Hazreti Hamza her iki eline de birer kılıç alarak çarpışırdı. Aklı başında olanlar ondan uzak dururdu. Bu yüzden de müşrikler Vahşi adlı köleyi tutmuşlardı. Bu köle mızrak atma konusunda son derece ustaydı ve Hazreti Hamza'yı öldürmek için fırsat kolluyordu. Savaş devam ederken Siba adlı bir müşrik, "Benimle çarpışacak bir yiğit var mı?" diye bağırdı. Bu adam, Hazreti Habbab'ın başını kor haline getirilmiş bir kılıçla dağlayan Ümmü Enmar adlı kadının oğluydu. Hazreti Hamza Siba'yı görünce, "Ümmü Enmar'ın oğlu, bana doğru gel," dedi. Siba, Müslümanlara meydan okumakla hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Çünkü böyle durumlarda diğer sahabilerden önce ya Hazreti Ali ya da Hazreti Hamza ileri atılırdı. Onlarla çarpışmaksa kesin ölüm demekti. Hazreti Hamza Siba'yı kısa bir süre sonra öldürdü ama ayağı bir yere takılıp düştü. Onu adım adım takip eden Vahşi de bu fırsattan yararlanıp mızrağını fırlattı. Mızrak Hazreti Hamza'nın kasığına saplandı ve arka taraftan çıktı. Hazreti Hamza bulunduğu yere çökerek şehit oldu. Hazreti Hamza'nın şehit düşmesine rağmen Müslümanlar kesin bir zafer kazanmıştı. Sahabilerden Hazreti Zübeyr ve Berâ bin Azib, başta Ebu Süfyan'ın karısı Hint olmak üzere bütün müşrik kadınlar yanlarına alabildikleri şeylerle kaçmaya başladılar demişlerdi. Peygamberimizin bir tepeye yerleştirdiği okçular, Kureyş ordusunun bozguna uğradığını gördüklerinde onların peşinden giderek ganimetten pay almayı arzu ettiler. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr, "Allah Resulü'nün söylediklerini unuttunuz mu?" diyerek onları engellemeye çalıştı fakat dinlemediler. Tepede sadece 10 okçu kaldı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban sözcüğü yakın olmak anlamında, Arapçadaki kurbiyetten ya da yaklaşmak anlamındaki takarruptan türetiliyor. Bunda hiç sorun yok. Ama dini bir terim anlamında da zaten muayyen bir zamanda belli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre Allah rızası için kesmek. Fakat bu meselenin arka planı çok anlamlıdır. Gerçekten de kurban dediğimiz andan itibaren bence Hazreti İbrahim hatırlanmalı. Bu noktada da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresi 97 ve devamındadır. Hazreti İbrahim'in bir düşü vardı. Bizim ne düşümüz var? Mesela ümmetin bu parçalanmışlığının nasıl giderileceğine dair bir düşümüz mü var? Verdiğimiz hakikaten gönlümüzden çıkarak mıdır? Mesela bugün kurban deyince eminim ki ben de dahil olmak üzere pek çok kimse kavurma geliyor aklına. O yüzden kurban da hakikaten Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak ama bir rüyamızın olması lazım. Hakikaten bir isteğimizin olması lazım. Ona yaklaşma irademizin bütün samimiyetimizle olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Hac suresinde kurbanın ne etleri ne de kanları bana ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak gösterişten uzak takvamızdır. Bu yüzden de bana göre kurbanın sembolize ettiği derin hakikat, hayat sermayemizi ve mallarımızı onun yoluna adadığımızı bir kez daha ispat etmektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Hepimizin malumudur ki Anadolu irfanı pek çok kültürel özellik taşısa da ana unsur Türk kültürüdür ve Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar taşınmıştır. Bugün bahsedeceğimiz köy odaları da aslında eski Türklerdeki bey otağlarının fethedilen coğrafyalarda aldığı yeni bir biçimdir. Özenle yapılan bu mekanlar pek çok fonksiyonu barındırdığı için köyün ileri gelenlerince kurulur, himaye edilir ve masrafları karşılanır. Köy odasını yapan ustalar çeşitli yerlerine adlarını yazar ya da bir işaret koyarlar. Odayı yaptıkları tarihi de tavana ya da duvarlara işlemeyi unutmazlar. Köy odaları dayanıklı taşlardan ve ardıç ağacından sağlam bir temel üzerine yapılmıştır. Genellikle estetik bir yapı özelliği vardır. İç gereç tümüyle işleme ve oymadır. Tarihi 200 yıla dayanan köy odaları bile vardır. Köy odaları yolcunun, misafirin, yoksulun teklifsiz yararlanabildiği sosyal tesisler hüviyetini taşırlar. Bu odalarda Allah misafirleri ve kapısını çalan herkese ikramda kusur edilmez. Hayvanına yem verilir, kendisinin karnı doyurulup yatak açılırdı. Köy odaları her şeyden evvel birer eğitim kurumuydular. Bu odalarda bilhassa kış geceleri düzenlenen sohbetler, anlatılan veya okunan öykülerden çıkarılan hisselerle kültürel değerler kuşaktan kuşağa taşınırdı. Belirli bir yaşa gelmiş çocukların da katılımına izin verilerek onların sosyalleşmesi, sözlü ve fiili geleneği kavraması sağlanırdı. Özellikle uzun kış gecelerinde odalarda toplanılır, uzun ve doyumsuz sohbetler edilir, kitaplar okunur, oyunlar oynanarak genci yaşlısıyla toplumun kaynaşması sağlanırdı. Aslında buralar birer halk okulu gibiydi. Odalarda oturma düzeni de öyle gelişigüzel olmazdı. Misafir yaşına bakılmaksızın baş köşeye oturtulur, ondan sonra yaşlılar oturur, çocuklarsa en aşağıda edeplice otururlardı. Odalarda hizmeti de çocuklar ve delikanlılar yaparlardı. Gençler kapı yanında bardaklık denilen yerde oturur, çay ve su servisinin yanı sıra abdest alacak olanların abdest suyunu dökerlerdi. Günümüzde nadiren bir araya gelen gençler ve yaşlılar, toylar ve hamlar kitleleri bir araya gelir, birbirlerine heyecanlarını, tecrübe ve deneyimlerini aktarırlardı. Bu köy odalarını genellikle hali vakti yerinde olanlar açık tutardı. Bununla birlikte odanın yakacak ve diğer giderlerinin karşılanmasına gönüllü olarak köy halkının iştiraki de söz konusuydu. Mesela kış günlerinde köy odasına gidenler ellerine bir parça odun ve tezek alır, ceplerine de semaverde demlenecek olan çay içinde kesme şeker koyarlardı. Evlerde hazırlatılan hedik ve kavurga gibi çerezler köy odalarına taşınır, birlikte yenirdi.

Köy adaları, seyirlik oyunların sergilendiği doğal sanat kurumlarıydı aynı zamanda. Meddahlık yeteneği olanların anlattıkları kahramanlık öykülerinin duygu yoğunluğunda geçirilirdi kış geceleri. Aşıklar geleneğinin ürünü olan halk öykülerindeki deyişler, sesi güzel olanlarca terennüm edilir, böylece bu toplantılar bir musiki meclisine de dönüşürdü. Yine okuma bilenler Siyer-i Nebi, Hazreti Ali Cenkleri, Köroğlu Destanı, Battal Gazi Destanı, Kerem'le Aslı, Leyla ile Mecnun gibi kitapları okurdu. Şiir ise önemli terennümlerin arasındaydı. Osmanlı halkının eğitim öğretim kitapları, Muhammediye, Bostan ve Gülistan gibi benzeri şiir diliyle yazılmış eserler okunur, hatta ezberlenir, nesilden nesile aktarılırdı. Kurban ve Ramazan bayramlarında bütün köy halkına köyün varlıklı aileleri tarafından yemek ikramı yapılırdı.

0: yapılır ve toplu bayramlaşma töreni düzenlenirdi. Düğünlerde zaman zaman sadıç evi olarak, bazen de düğüne katılan misafirlerin ağırlandığı bir mekan olarak kullanılırdı köy odaları. Odalarda nöbetçilik sistemi vardı. Nöbetçi olan kişi ilk olarak odaya gelir, yerleri süpürür ve sobayı yakardı. Sonra diğer insanlar birer ikişer odada toplanmaya başlar, nöbetçi o gün odanın hemen her ihtiyacıyla ilgilenirdi. Sohbetin bir esnasında kalkar, çayı demler ve herkese dağıtırdı. Çayı dağıtırken yaşça kendisinden küçük olanlar kalkar ve nöbetçiye yardım ederlerdi. Nöbetçi yine sohbetin bir esnasında diğerlerini rahatsız etmeden çayın bulaşığını yıkar ve işini bitirirdi. Nöbetçiliğini iyi yapamayanlar oda ahalisinden tepki görür, mesela yemek yedirmek cezasına çarptırılır, iyi yapanlara ise alkış verilirdi. Odalarda çok çeşitli uygulamalar vardır. Ancak bunlardan en ilginci ve dikkat çekeni yalancı köşesidir. Bununla birlikte ışık söndü gibi şiddet usulüyle ceza vermeye yönelik gelenekler de vardır. Bu uygulamalar oda fertlerince bir tür oyun gibi de kabul edilir.
1: Anadolu İrfanı.
0: Köy odalarının köylerin meclisi ve mahkemesi olarak kullanıldığı da anlatılır. Önemli kararların alınması gerektiğinde toplantı yeri olarak kullanılır, köyün meseleleri, diğer köylerdeki ihtilaflar, yapılacak imeceler buralarda karara bağlanırdı. Bir olay anında tarafların karşılıklı dinlenip yatıştırılması, küskünlerin barıştırılması, arazi ihtilaflarının halledilmesi hep bu odalarda yapılan görüşmelerin sonucu olarak ortaya çıkardı. Tarihsel aktarımıyla bazı değişiklikler geçiren ve yörelere göre çeşitli biçimde adlandırılan odalar, hem düzenini korumak bağlamında kendi iç hukuku hem de toplumdan bağımsız olmadığı için yerel hukuk bağlamında önemli toplumsal kurumlar olmuştur. Toplantılar düzenleme, yemek verme, oyunlar için kapalı mekan olma ve misafir ağırlama gibi pek çok faktörü bünyesinde taşıyan odalar aynı zamanda hukuksal uygulamalarıyla da dikkat çeker. Yaran mahkemeleri denilebilecek uygulamalarıyla köy odaları geleneksel oda hukukunun canlı örnekleridir. Sohbette uyum, düzen, disiplin, dürüstlük gibi değerlerin korunması için bunları ihlal edenleri cezalandırmak gerekir. Bu cezalandırma işlemi de gelişigüzel yapılmaz. Bunu bir sisteme, bir usule göre yapmak gerekir. İşte yaran sohbetleri kendi içlerinde bu tür durumlarda mahkeme kurulmasını, suçluların yargılanmasını öngörür. Adab ve erkana uymayanlar sorguya çekilir, cezaları verilir. Mahkemede başağı hakim, küçük başağı savcı, köylülerse jüri olarak görev yaparlar. Meclislerde uyumu bozan, istenmeyen, kuralları çiğneyen davranışlar cezalandırılarak düzen sürdürülmüş olur. Katılanlara ilişkin hukuk kuralları kuşkusuz tarihi koşullardan kaynaklanırdı. Eski Türk töresi ve geleneklerimiz yaran hukukunun kaynağını oluştururdu. Büyük başa her mecliste yollumuz yolsuzumuz var mı diye sorar, bu düzensizlik yapan var mı demek olur. Eğer o hafta suç işlemiş kimse yoksa sesi güzel olan biri Kur'an-ı Kerim okur ve meclis açılır. Geçen bir hafta içinde suçlu durumları görülmüş olanlar, sarhoşluk, sohbetin başlama saatinden sonra gelme, dışarıdan yarenlere selam vermeme, kavga etme, sarkıntılık, kumar, sır saklamama, başka bir yaren sohbetine gitme, yaren hakkında dışarıda ileri geri konuşma, küfür etme, yemeklerin fena yapılmasındaki dikkatsizlikler, hakaret etme gibi suçları olan yaren varsa cezalandırılır. Cezalar yarenin suçunun şiddetine göre değişir. Genellikle yarenleri tıraş ettirmek, tüm yaranı hamama götürmek, hamamda yağlı pide ısmarlamak, ziyafet vermek, çay ısmarlamak, ayakkabı boyatmak, helva yaptırmak, çalgı getirtmek, hindi dolması ziyafeti vermek, yaranı bir yerlere götürüp gezdirmek gibi cezalar verilir. Bunlar maddi külfeti fazla olan ağır cezalardır. Meclislerin en ağır cezası ise meclisten kovulmaktır. Anadolu halkının sıkı bağlarının, kültürlerini canlı ve diri tutabilmelerinin arkasında köy odalarının yeri önemlidir. Elbette çağlar değişip toplum farklılaştıkça değerler dünyası da değişmiş, gıpta edilen ve nesilden nesile aktarılan güzel ahlak, dayanışma, eğitim ve öğretim yerini yeni toplumun aktardıklarına bırakmıştır. Artık eski önemini yitiren, modası geçen, değerlerimizi sadakatle aktaran ve yaşatan köy odaları değil, ne yazık ki değerlerimizdir.
1: Anadolu İrfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus Aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suç

0: suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu yüz bine, hatta daha fazla kimselere, Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı

hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Madem mal vermiş Allah bize, para vermiş, efendim böyle bir hayvanı alıp kesme imkanı vermiş, sağlığı vermiş, öyleyse biz bunu o cinsten yapmalıyız. Yani oturduğumuz yerde yarabbi şükür, yarabbi şükür demek olmaz. Eski peygamberler yapmışlardır. Efendim bizim peygamberimiz yapmıştır. Kurbanlar kesmiştir kendisi. Efendim kendi eliyle kestiği olmuştur, kesmiştir. Ondan sonradan da bunlar çok güzel bir fedakarlık örneğidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi eliyle mübarek kesip ondan sonra da diğer insanlara dağıttığı efendim olmuştur. Bunlar bize örnek olmuştur, canlı örnek. Ümmet hep bunu devam ettirmiştir. Asırlardır süren, senelerdir gelen bu şey sıradan bir gelenek değil. Aynı zamanda bu bir ibadet. Peygamberimiz bana bunu gösterdi, bunu haber verdi. Allah'ım benden bunu istedi. Madem o istedi, binaenaleyh bunu yapmak güzel bir iştir. Canı gönülden isteye isteye o sevaba nail olmak, Allah'ımızın rızasına nail olmak düşüncesiyle bunu yaparsak hem et de yemiş oluruz hem de sevap kazanmış oluruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ni'mel yevmü yevmü arafete yenzilillahu azze ve celle ile seba'id dünya. Ne güzel gündür Arafa günü. Arafa günü ne güzel bir gündür. Allahu Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzül buyurur diyor. Arafa günü dediği ne?

0: Bir Kurban Bayramı'nın bir evvelki günüdür. Yevmi Arafa. Hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hem gün mübarektir hem de Arafat'ın mahalli mübarektir. Hacılar oraya gitti mi yer de mübarek, zaman da mübarek. Artık etsinler duaları, Rabbinin rızasına eri versinler. Çünkü bugün gözüne, kulağına, diline sahip olan efendim hayra erer diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Gözüne sahip olacak, harama bakmayacak, diline sahip olacak, kimseyi incitmeyecek, duayla meşgul olacak filan. Mübarek bir gündür. Ama hacca gidememiş insan da zamanın mübarekliğinden faydalansın. Yani Arafat'a gidemiyor ama burada da var Arefe günü. Bu günde, Arefe gününde oruç tutmak çok sevap. Yani geçmiş senenin ve gelecek senenin günahına kefarettir diye hadis-i şerif var. İki senenin. İki senenin günahını bağışlattırır diye hadis-i şerif var. Arefe gününde oruç tutmaya yazın defterlerinize, kaydedin, ona gayret edin. Ama hacıların oruç tutması mekruh. Neden? Hacı vazife yapacak orada. Şeyin altında, güneşin altında Arafat'ta vazife yapacak. He, ben tutuvereyim de o sevabı ben sağlayayım. Mekruh. Efendimiz tavsiye etmemiş. Duymadın mı mekruh? Yani söz dinlemek iyi. Gene bak, söz dinlemediği zaman, idare iyi yapayım dediği zaman iyi yapmıyor. Hadi bayılıyor. Hadi bayılıveriyor bu sefer. Kaldı. Bütün şeyler, tesbihat, dualar kaldı.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 69 ila 111. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme," dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yakup'un oğulları onlara dönerek, "Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?" dediler. Dediler ki, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır." O seslenen, "Buna ben kefilim," dedi. Yusuf'un kardeşleri, "Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz," dediler. Onlar da, "Eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir?" dediler. "Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. "İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir." Yusuf'un kardeşleri, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı," dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, "Bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür," dedi. "Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir." Kardeşleri, "Ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset, yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz," dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan, içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen, hakikaten sen Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Doğrusu biz yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babasını ve annesini

0: tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstünden geçerler. Onların pek çoğu Allah'a ortak, şirk koşmaksızın inanmazlar. Onlar bu halde yaşarken farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben basiretle, bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 69 ila 111. ayetleri dinledi.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

0: Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: kez Göri Biletal programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. Uzak yollardan geldi. Endonezya'dan misafirimiz İsmail Münir Karaca. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Ayağınızın tozuyla stüdyoya aldık hemen sizi.
1: Evet, biz de seve seve geldik.
0: Efendim biliyorsunuz Gez Gör İbretal programımızda gezen, gören, seyahatlerindeki tecrübeleri bizimle paylaşan misafirlerimizi konuk ediyoruz. Tecrübelerini bizimle paylaşıyor, tavsiyeleri oluyor. Bu bizim için çok değerli bu arada. Tabii yolculuklar sadece bir ülkeye seyahat etmek veya bir yere seyahat etmek gibi değil de insanın hayatının bütünü de aslında yolculuğun tamamı. Hayatımızdaki süreçler de bizim için yolculuk kapsamında. İsmail Bey'in bir Endonezya macerası, Endonezya hikayesi var. Bununla birlikte Duha Kurban Organizasyonu ile alakalı çok ciddi çalışmaları var. Bunlarla alakalı konuşacağız ama önce İsmail Bey'i bir tanıyalım. Buyurunuz.
1: Merhaba, ben İsmail Münir Karaca. İstanbul doğumluyum, aslen Ankaralıyız. Yine İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Uluslararası Ticaret bölümünü bitirdim. 6 yıllık evliyim. Eşim yine Endonezyalı.
0: Efendim siz İsmail Bey'i görmüyorsunuz ama İsmail Bey çok genç bir arkadaşımız ve genç evlilik yapmış ve Endonezyalı bir hanımefendiyle evlenmiş. Hikayesi böyle başlamış.
1: Evet, 21 yaşında. İlk 2019 yılında Endonezya'ya bir staj programı için gittik bir üniversiteye, Jakarta yakınlarında. Orada ilk defa 50 gün kadar Endonezya'da kalma imkanımız oldu. Yine Endonezya insanını tanıma imkanımız oldu. Yaşadık, gördük, beğendik. Uzun vadede de burada yaşayabileceğimize dair bir kanaat oluştu sevdikten sonra. O şekilde Endonezya ile alakamız başlamış oldu.
0: Son dönemlerde böyle medyada, sosyal medyada sizler de rastlıyorsunuzdur. İlginç bir şekilde bir Güney Asya'ya bir akım var. Hem evlenme, hem ticaret yapma, oraya yerleşme kararları alan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Hı-hı. Tabii çeşitli sebepleri vardır diye düşünüyorum. Sizin sebebiniz bir evlilik vesilesi var. Evet. Endonezya bir hanımefendi. Hem bir ticaret, uluslararası ticaret okumuşsunuz. Bunun da en iyi idrak edilebileceği bölgelerden bir bölge. Biraz Endonezya'yı da konuşabiliriz. Yani adalar ülkesi, çok sıcak. Şimdi Türkiye'den baktığımızda çok fazla adanın olduğu, tabii biz bir parçayız Türkiye olarak ama orada binlerce ada var ve o binlerce adanın da yaşamak ne kadar kolay, zor. Böyle tatil yapmak isteyenlere sempatik geliyor ama yaşamak tamamen ayrı bir şey.

0: Yani oraya gidip bir hafta, 10 gün yaşamak ayrı, ama orada bir yaşam kurmak, hayat kurmak, yaşamak tamamen ayrı şeyler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
1: Tabii yani Endonezya, özellikle Asya'daki diğer ülkelerde buna belki dahil olabilir. Genç, dinamik nüfusları olan ve yüksek nüfusu olan ülkeler. Bu noktadan hem ekonomik olarak hem de birçok açıdan böyle bir çekim durumu var. Endonezya'da yaşama noktasında tabii Türkiye'den çok çok farklı. Ama bizim hani yaşımız biraz genç olduğundan dolayı böyle adaptasyonumuz belki daha hızlı oldu iklimine, insanlarına. Yani bir de insan sevince böyle daha
0: Daha hızlı adapte
1: yani
0: oluyor.
1: insan sevince daha hızlı adapte oluyor. Evet.
0: Evet. Peki evlendiniz ve Endonezya'ya yerleştiniz. Ve
1: Evet.
0: orada ticaret
1: Ya
0: yapıyorsunuz.
1: ilk evlendiğimiz zaman ben şimdi 6 yıllık evliyim. 3 sene kadar Türkiye'de yaşadık. Bizim için de çok iyi oldu. Eşim hani Türk kültürünü daha iyi anladı. Türkçe konuşmaya başladı vesaire. O açıdan çok iyi oldu. Yani biz gittiğimiz zaman eşim Türk yemeklerini yapabiliyordu, ekmek yapabiliyordu.
0: O
1: O
0: derece.
1: açıdan yani bizim için böyle daha iyi adapte olabileceğimiz bir altyapıyla gittik Endonezya'ya. Son 3 senedir de yine Endonezya'dayız. O şekilde.
0: Evet, orada ticaret yapıyorsunuz.
1: Evet, orada ticaretle uğraşıyoruz. İnşaat malzemeleri üzerine bir üretimimiz var.
0: Peki çocukların orada okulu, oradaki insanlarla kaynaşma konusunda nasıl?
1: Endonezyalılar genelde sıcakkanlı insanlar. Yabancıya karşı yani böyle ırkçılığın tam tersi. Böyle daha diğergen, daha cana yakın, daha tolere edilebilir yaklaşıyorlar. O açıdan yani bu hani belki diğer ülkelere de bir dezavantaj olarak görebilir ama Endonezya'da da bu çok ciddi bir avantaja dönüyor. Sizin yabancı olmanız birçok açıdan. O bağlamda memnunuz yani. İnsanların dil bilmeseniz bile birçok yerde bir turist olarak geldiğiniz zaman ben şimdi tabii Endonezya dilini konuşabiliyorum normal olarak ama dil bilmeseniz bile yani karşıdaki insan sizi anlamaya yönelik böyle çok yüksek bir çaba gösteriyor. Yani bu da gerçekten insanı böyle o ülkeyi böyle ısındıran, sevmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi.
0: Biz tabii en çok Endonezyalıları Umre ve Haç'ta görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani Malezyalılarla da karıştırılabiliyor. Ama Endonezyalılar daha bir tık daha sanki insani olarak daha sıcak gözüküyorlar. Zaten onların normal yaratılıştan da yüzleri tebessüm ediyor gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani özellikle mi gülüyorlar, tebessüm ediyorlar diye bir bakıyorum ama onun haricinde yüzleri de tebessümlü.
1: Evet. Yani sıcak memleket belki D vitaminini çok fazla alıyorlar ama
0: Ondan kaynaklanıyor diyorsunuz.
1: ya gerçekten öyle yani, fıtri de olabilir. Bir de Endonezya'da somurtkan olmak, kızgın olmak bir böyle düşük bir ahlak göstergesi. Yani sen işte duygularını kontrol edemiyorsun. Kızgınsın, somurtkansın. Ondan sonra gibisinden. Yani o da bu bir aslında eksiklik olarak gözüküyor.
0: Ama çok
1: Yani
0: ilginç.
1: bu aslında bir insanın güler yüzlü ve pozitif olmasının normal olan olduğuna dair bir kanaat var yani toplumda. İnsanlar da o şekilde pozitifler. Yani havada böyle güneşli genel olarak güzel böyle yeşil yeşil doğası var. Yani o şekilde böyle bir coğrafyada yaşayan insanlar da genelde bu pozitif olması da çok şey değil yani. Beklenen bir durum.
0: Şey ilginç değil midir? Mesela son yıllarda özellikle böyle batı kısmına, hani coğrafya olarak Türkiye'de dahil olmak üzere insanların bireyselliği çok pohpohlanırken ve bireysel olarak işte sizin moraliniz bozuksa ben zaten hani insanlar buna anlayış göstermeli gibi. Ben somurtuksam zaten bir sebebi vardır, kimseyi ilgilendirmez gibi. Ya da böyle daha bencillikle bütünleşen bir hal vardır ya. Bu dediğiniz şey Endonezya'da çok ters gibi algılıyorum
1: Evet.
0: ben.
1: Çok ters. Endonezya'da yani mesela bakınca özellikle Batı toplumlarına kıyasla bireysellik çok azdır yani. Genel olarak hep beraber bir şey yapma. Ondan sonra insanların ne düşündüğünü çok önemserler. Karşıdaki insanların ne düşündüklerini. Ondan sonra bir karar alırken bütün aile üyelerinin yani fikri sorulur. Yani bu şey demek değil. Herkesin onay alınmasından ziyade yani hani sen ne düşünüyorsun bu konuda gibi. Biz evleneceğimiz zaman da öyleydi yani. Hani mesela bizim hanım belki 45-50 kişiyle işte böyle böyle ben evleneceğim. Ondan sonra işte siz ne düşünüyorsunuz? Tabii kolay kolay kimse böyle olumsuz bir şey söylemiyor ama en azından böyle bir kibarlık var yani. Hani beraber bir şey yapıyor olmuş olmak adına.
0: Ne kadar
1: Güzel.
0: güzel istişare etmek.
1: İstişare etmek.
0: Zaten hani dinimizin temel
1: Evet.
0: şeylerinden, uygulamalarından bir tanesi
1: Evet.
0: istişare ederek hareket etmek. Ne kadar güzel. Peki zorlanmadınız mı bu 45 kişiden sonra size evet cevabı nasıl geldi?
1: Yani hani genelde insanlar pozitif yapıcı oluyor. Bu hani o insanın onayını almaktan ziyade biraz hani gönlünü alır gibi, haber verir gibi bir şekilde soruluyor yani. Genelde insanlar da çok böyle müdahaleci olmuyorlar.
0: kolaylaştırıcı.
1: Kolaylaştırıcı oluyorlar.
0: O zaman kalabalık bir aileye damat gittiğiniz gibi algılıyorum ben. Öyle midir?
1: Yaklaşık evet. Öyle.
0: Peki zorlandınız mı? Yani bayağı kültürel farklılıklarımız var.
1: Tabii biz çok genç evlendik. Ben evlendiğim zaman eşim daha yeni üniversite bitirmişti. Ben üniversite öğrencisiydim. İlk evlendiğim zaman da burada yaşadık. Yani biz de tabii daha genç olduğumuz için çok bir tecrübemiz yoktu hayatta. Birçok şeyi tolere edebilir haldeydik yani. Birçok şeyi beraber yeni yeni keşfeder, öğrenir haldeydik. O açıdan kolaylık oldu yani birçok noktada genç olmamızdan kaynaklı.
0: O zaman teşvik ediyorsunuz gibi algılıyorum.
1: Yani şimdi sadece gençleri de teşvik etmiyoruz yani. Tabii biraz şimdi evlilik yaşları artıyor. Normal yaşı biraz daha kemal almış arkadaşlar.
0: Evet. Şimdi neden Endonezya demeyeceğim? Çünkü zaten okuldan başlayarak giden bir şeyiniz var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet, bir staj programıyla ilk Endonezya'ya gittik.
0: Evet, o stajda Endonezya hoşunuza gitti.
1: Evet.
0: Daha sonra da evlilik vesilesiyle yerleşmeye karar verdiniz.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir karar, yerleşim kararı bu arada.
1: Evet, yine yani hadi biraz genç olduğumuzdan dolayı birçok şeyi tolere edebilir halde oluyoruz. Risk alabilir halde oluyoruz.
0: Peki biz Endonezya'ya gelsek, sizin bulunduğunuz yer ada bölgesi mi, daha sıcak tropikal bir bölge mi, nasıl bir yer?
1: Endonezya tabii yine yani ekvator kuşağı yakın tropikal bir ülke. Biz de Java Adası'nın yani başkentin bulunduğu Jakarta'nın biraz aşağısında Bogor şehrinde yaşıyoruz. Nispeten bizim Bogor'da büyük bir dağ var. O dağın yamaçlarında doğru oturduğumuz için nispeten daha serin oturduğumuz bölge.
0: Yanardağ ama falan var mı?
1: Yanardağlar var ama yani Java bölgesinde. Java bizim herhalde İç Anadolu bölgesinden biraz daha küçüktür yüz ölçümü. 150 milyon kadar insan yaşıyor. Yani nüfus yoğunluğu çok yüksek bir bölge. Java'da aktif yanardağ şu anda çok fazla yok. Yani hani çok uzun aralıklarla patlıyorlar. Çok ciddi bir hayati risk şu an için mevcut değil yani.
0: Çünkü son zamanlarda medyada sürekli yanardağ patlama haberleri geliyor Endonezya'dan. Hı. Ya da yani çok mu bunlar? Yanardağ mı çok? Evet. Son dönemde çok aktifleştiler.
1: Yanardağ sayısı çok fazla ve ülke yüz ölçümü olarak bayağı büyük. Yani bir ucundan bir ucuna belki yanlış olmasın 5-6 saat gidilebiliyor yani en uç noktasından öbür ucuna. Benim de mesela akrabalarımız vesaire bazen arıyorlar. İşte yanardağ patlamış vesaire diye. Yani çok uzak bir yerde belki bizim işte İstanbul'dan İngiltere'ye kadar bir mesafede bir adada çok fazla insan yaşamadığı bir yerde bir yanardağ patlamış. Genelde çok böyle risk teşkil edici bir durum olmuyor.
0: Endonezya'da mesela sizin bulunduğunuz bölgede nereler gezilir? Tarihi mekanlar var mıdır?
1: Yani doğal güzellikler ön çıkıyor. Doğal güzellikler diyebiliriz. Orada mesela Bromo var. Mesela Gunung Bromo var. Bir çok güzel bir yanardağ. Bromo. Ondan sonra Lombok'ta yine doğasıyla, şelaleleriyle mesela şey var.
0: Doğal güzellikler öne çıkıyor diyorsunuz.
1: Güzel, doğal güzellikler, evet doğal güzellikler öne çıkıyor.
0: Bazen böyle Endonezya deyince böcekler, özellikle Avustralya'da da aynı şey gündeme geliyor. Hayvanlar ve çeşitli böcekler. Gerçekten hayatın içinde mi?
1: Yani hayatın içinde ama öyle tehlike unsuru teşkil edecek kadar değil. Yani mesela işte böcekler, kertenkeleler oluyor ama böyle bir ısırılacak ya da böyle bir hastalığa sebep olabilecek şekilde çok fazla değil yani. Yani normal yaşamımızda da o tür şeylerden çok tedirgin olmuyoruz genelde.
0: Alışıyorsunuz herhalde.
1: Alışıyoruz.
0: Bu hayatın gerçeği diyorsunuz. Hı. Aynı böceği belki Türkiye'de bir evde görseniz daha tedirgin olursunuz.
1: Evet, çok tedirgin oluruz.
0: Evet, o hayatın gerçeği bu diyorsunuz ve alışıyorsunuz.
1: Yani tabii bir de sık sık görünce insan daha tolere edebilir hale geliyor.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
0: Peki bizim de merak ettiğimiz dua organizasyonu Mahmut Esat Çoşan Vakfı'nın yıllardır Endonezya'da faaliyet gösterdiği kurban organizasyonu var. Biz de böyle dua dediğimizde gerçekten göğsümüz kabarıyor açıkçası. Çünkü kıtalar arası birçok adanın olduğu bir bölgede canla başla gerçek ihtiyaç sahiplerine kurbanlarımız ulaştırılıyor. Siz bu organizasyonun hangi parçasındasınız?
1: Daha Endonezya'ya gitmeden evvel buradaki kurban kesin ve dağıtımım organizasyonlarında yine bulunmuştum. Endonezya'da da kurban etlerinin dağıtımıyla ilgili organizasyonlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. O şekilde bu yardım organizasyonlarına.
0: Endonezya'da olduğunuz sürece o zaman duhanın Endonezya ayağında bulunuyorsunuz. Orada nasıl bir sistem var? Yani şimdi şöyle, bunu söylemek çok kolay bir cümle. Efendim kurbanlarımız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
1: Evet.
0: Fakat bu süreci gün içinde başka bir kıta. Kıta hemen uçağa binip 1 saatte, 2 saatte, 3 saatte gideceğiniz bir rota değil. Neredeyse gün oluyor Endonezya'ya ulaşmak.
1: 2 saatte.
0: Ve adalar var ve adalar arasındaki idari sistem de farklı anladığım kadarıyla. Evet. Buradaki sistem nasıl yürüyor? Yani ben internete girdim, doğadan vekaletimi verdim, kurban vekaletimi güvenli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak diye gönül ferahlığıyla tıkladım ve vekaletimi vererek kurbanımı verdim. Bundan sonraki süreç nasıl başlıyor?
1: Bundan sonraki süreç tabii işin Avustralya'da uygun hayvanların, en güzel hayvanların bunun kesilmesinden sonra bizim alakalı olduğumuz Doha Endonezya'daki faaliyetleri. Biz orada genelde devletin sosyal işleri ya da böyle yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle beraber çalışıyoruz. Onlardan en ihtiyaç sahibi olan insanların verileri isteniyor. Ve biz bu insanlarla uzun uzadıya toplantılar yaparak hassasiyetlerimizi, biz bu işi nasıl yapmak istediğimize dair bilgilendiriyoruz.
0: Oradaki de bürokrasiyle çalışıyorsunuz
1: oradaki
0: aslında.
1: Oradaki bürokrasiyle beraber en ihtiyaç sahibi olan insanları tespit ediyoruz.
0: Yalnız çok özür diliyorum. Sıcak ülkelerdeki bürokrasi de çok yavaş işliyor.
1: Yani
0: değil
1: şöyle
0: mi?
1: Endonezya'da tabii eyalet sistemi var. Her şehirden şehire, eyaletten eyalete işlerin işleyişi, zamanı değişebiliyor. Bu yüzden şimdi Doha'da da ihtiyaç sahibi bir insana ulaşmak istiyoruz ama sürekli de aynı insanlara ulaştırmaktan ziyade farklı insanların her defasında kurban etlerini dağıtmak istiyoruz. O yüzden farklı bölgelerde dağıtım yapıyoruz her sene. Tabii bu da bir zorluk oluşturuyor ama en azından aynı insana iki defa et götürmemiş olduğumuzdan emin oluyoruz.
0: Gerçek ihtiyaç sahibini tespit yönünde kısmında oradaki bürokrasiyle çalışıyorsunuz ve onlar diyor ki bu bölgedeki, bu adadaki insanlara götürebilirsiniz diyor.
1: Evet.
0: Anladığım kadarıyla. Ve bu sistem içeride bir yapıyla evet. Server Yayasan değil mi?
1: O da Yayasan Server kuruluşumuz var. Bizdeki buradaki vakıf derneğe tekabül ediyor. Oradaki o kuruluşumuz bu işleri yine oradaki ilgili devlet birimleriyle koordineli olarak organize ediyor.
0: Yalnız şöyle baktığımızda düşünsenize biz kurbanımızı verdik Avustralya'da. Özenle seçildi kurbanlarımız. Avustralya'dan bahsediyorum. Yani Avustralya neredeyse birkaç günlük mesafe. Orada kurbanlarımız kesildi ve orada da ayrı bir işlem var. Yani kesilmesi ve çok titizlikle davranılan bir yapı var. Seçilmesi bir olay. Kesilmesi bir olay. Onun organizesi bir olay. Onun parçalanması, dağıtılması, soğuk zinciri. Yani çünkü başka bir kıtaya getirecekler eti. Çok ciddi bir çalışma değil mi bu? Yani insanı böyle hayrete düşürecek. Oo falan denilecek bir çalışma.
1: Evet. Yani biz etleri dağıtırken oradaki insanlar da bu etler Avustralya'dan geldi deyince ona da şaşırıyorlar yani. Oradan buraya nasıl geldi? İşte yani şimdi baktığım zaman yine Avustralya'dan Endonezya'ya da uçakla yine 7-8 saat yani. Buradan mesela Endonezya 12 saat kadar direkt uçarsanız. Oradan Avustralya'ya bir yaklaşık bir o kadar daha gidiyorsunuz. Yani
0: buradan hani, direkt Endonezya'ya kaç saat?
1: 11,5 saat kadar.
0: Bir de biraz yüksek uçak fiyatları yani muhtemelen aktarmalı gidilebilir. O da bir gününüzü alır yani.
1: Tabii bir güne yakın alıyor. Sezonsal olarak biletleri kollamak lazım. Bazen çok uygun biletler ortaya çıkabiliyor. Yani Malezya'dan vesaire bazı yeni hava yolları var şimdi. Yani sürekli bakar olursanız böyle iyi avantajlar da ortaya çıkabiliyor.
0: Bir de Doha'nın sitesinde şu benim dikkatimi çekti. Dağıtıma katılabilirsiniz diye.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki ben bir form doldurayım ve ben de bu sene dağıtıma katılmak istiyorum diye. Çok heyecanlı değil mi?
1: Yani gerçekten çok heyecanlı böyle ve insanın...
0: Yani şurada kurbanımı kestim hemen ihtiyaç sahibini buldum da etini ulaştırıyorum gibi bir duygu. Gerçekten
1: evet.
0: İhtiyaç sahibi belki de yıl içinde hiç Doğan'ın haricinde kurban eti görmüyor ya da et görmüyor bu kişiler.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir şey. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Örneğin kesilen etler işte Afrika kıtasına gidiyor. Afrika kıtasında dağıtılıyor. Tabii ki herkesinkini Allah kabul etsin. Bu ayrı bir şey. Ama şimdi ben Türkiye'deyken Avustralya kıtasında kurbanım kesilecek. Oradan gelecek Endonezya'ya soğuk zincirle neyle geliyor? Uçakla mı geliyor?
1: Gemiyle geliyor.
0: Gemiyle geliyor ve gemiyle geliyor. Endonezya'nın binlerce adasında yapılabilecek. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaşıp bunu ulaştırmak çok muazzam bir şey. Yani bu organizasyon normal bir kurban organizasyonunun üstünde bir çalışma.
1: Evet. Yani bu birçok fonksiyonu var. Yani kardeşliği pekiştirici bir fonksiyonu var.
0: Yani şöyle düşünün, seyahat eden birisi olarak biliyorsunuz programımızda Gez, Gör, İbret Al, biz de seyahat ediyoruz. Bazen çok böyle modern bir şehirde bile bir yerden bir yere gitmek çok ciddi külfet haline gelebiliyor. Aynı şehrin içinde yani navigasyonla bile sokağı bulamıyorsunuz. O kadar ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz ki diyorsun ki bu modern dünyada elimde telefonum var, navigasyonum var. Ben bunu özellikle bu Türkiye Cumhuriyetler'de çok yaşadım. Hı hı. Oradaki operatörlerle alakalı, uyduyla alakalı belki de. Mesela 3 sokak sonrasını göstermiyor. Kaldın orada. Şimdi düşünüyorum bu organizasyonu. Düşünsenize ki Avustralya'da kesildi. Efendim dağıtım için organize edildi. Yüzlerce insan bunun ve gönüllü bir şekilde. Bu bence çok önemli bir şey. Gönüllü bir şekilde insanlar organize oldu ve Endonezya'ya geldim. Endonezya'da da gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtım için ekstra bir şeyim var, planlamam var. Şimdi benim vermiş olduğum örnekte o kadar basit bir şekilde 3 sokak sonrasını bulamıyorsun ve o sana bir külfet oluyor. Böyle bir organizasyonda çok ciddi bir manzara gözüküyor dışarıdan.
1: Evet, dediğiniz gibi yani etleri ulaştığımız bölgeler de gerçekten çok zorlu bölgeler oluyor genelde. Şimdi mesela haritadan bakıyoruz işte 200 kilometre yani tamam işte 2 saatte gideriz araçla gibi gözüküyor ama yani 40 kilometre hızla gidiyorsunuz ve 200 kilometreyi virajları döne döne yaklaşık 5 saatte alıyorsunuz. Ondan sonra böyle dağları geçiyorsunuz, ırmakları geçiyorsunuz, bir köye geliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz burada insanlar yaşıyor bir sürü. Nereden gelmiş bu insanlar buraya diye siz de şaşırıyorsunuz. Onlar da şaşırıyor sizi gördüklerine bunlar burayı nereden buldu gibisinden. Ondan sonra tabii insanlar yine mütebessim. Güzel böyle ahenkli bir şekilde yani bir seferde belki 2000 adet et dağıtılıyor ama böyle insanların o gülümserliği, pozitifliğiyle birlikte hızlı bir şekilde o etler dağıtılıyor, bitiliyor. Üzerinizde böyle çok tatlı bir yorgunluk kalıyor. Ondan sonra ertesi günü böyle iple çeker şekilde kalacağınız yere tekrar dönüyorsunuz.
0: Onlar şaşırmıyor mu ya Türkiye'de mesela?
1: Çok çok şaşırıyorlar yani. Bir benim mesela aklımda kalan bir sizi gördüklerine çok şaşırıyorlar. Bir de etlerin büyüklüğüne çok şaşırıyorlar. Yani bizim
0: paylar büyük tabi, o zaman.
1: Yani şimdi mesela orada bizim hanımın memleketindeki böyle bazı kurban kesimlerine falan şahit olmuştum kurban bayramında. Yani bir insan belki bir elin yarısı kadar bir et alıyor. O da etin kemikli kısmı düşerse kemikli kısmı bazısına organ düşebiliyor.
0: O da çok azmış
1: ya. Ne oluyor mesela bir köyde birkaç tane inek kesiliyor ve o bütün ahaliye sanki yetirilmeye çalışılıyor. Şimdi biz
0: çıkart... İmkan o kadar.
1: İmkan o kadar. Evet. Yani belki o köyde inek kesebilecek 3 kişi var, 4 kişi var. Yani kurban kesebilecek belki en fazla bir 7 kişi bulabiliyorsunuz. Ama mesela bizim şimdi Doha'da dağıttığımız böyle koca butu çıkartınca bir de Avustralya'nın hayvanlarında böyle besili dolgun dolgun böyle küçücük teyzeler böyle gözleri böyle şey alıyor.
0: Şaşırıyor.
1: Işıldıyor böyle açıyor gözlerini zaten o but da zaten teyzenin belki yarısı kadar. Ondan sonra onu alıyor mutlu mutlu böyle motorunun önüne böyle asar. Sonra evlerine giderler. Böyle çok güzel bir manzara oluyor.
0: Çok duygulu ya. Anlatırken bile çok duygulu olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi hayal ediyorum öyle bir ortamda. Yani insanların imkansızlıklarına en azından bir nebze de olsa onları hoşnut etme özelliği. Bir de sloganlar da çok tatlı değil mi?
1: Evet.
0: Hangileri?
1: Ya hak için hakkıyla yap mesela.
0: Hak için hakkıyla yap.
1: Evet.
0: Hak yani, için hakkıyla yap.
1: Yani bu mesela benim en böyle Doha'ya yakıştırdığım slogan olabilir. Şimdi baktığımız zaman yani en güzel hayvanı belki Avustralya'da bulduğumuz için. Çünkü oranın hayvanları böyle daha iyi, daha besili ve böyle nasıl diyeyim besiye çekilerek değil de normal kırsalda otlayarak yetişiyorlar. Sağlıklı aynı zamanda.
0: Şimdi o zaman bu, hayvan seçimi de tabii çok titizlikle yapılan bir olay haline geliyor. Yani örneğin işte 9 kiloluk değil de 6 kiloluk değil de 13 kiloluğu tercih ediyoruz kesimlerde gibi diyebilir miyiz?
1: Tabii. Yani hayvanın mümkün mertebe en besilisini belki biz kesiyoruzdur yani. Hayvanın en besilisini biz doğal olarak biz kesiyoruzdur. Yani bunu söyleyebilirim herhalde.
0: En besili hayvanlar bizde diyorsunuz.
1: Yani yaklaşık olarak yani.
0: Yani hak için hakkıyla herhalde oradan geliyor değil
1: yani
0: mi?
1: Hayvanlar bayağı porsiyon şeyleri hayvanların boyutları bayağı büyük. Kilogramları büyük. Birincisi bu. İkincisi en iyi hayvanı kestikten sonra ikincisi en ihtiyaç sahibini bulma gayreti var Doha'nın. Yani bunun için ta uzak adalardaki ücra kasabalara kadar ulaştırılmaya çalışılıyor.
0: Peki mesela ben bağışçı olarak bundan nasıl haberdar oluyorum? Yani benim kurbanım kesildi bilgisi geliyor mu?
1: Tabii.
0: Mesela.
1: Size tabii bir SMS'le bilgilendirme anında ulaştırılıyor.
0: Ben bir anımı anlatayım. Dinleyicilerimize de teşvik olsun daha doğrusu. Çünkü kurban, şimdi biz Kurban Bayramı'nda vacip olan kurbanımızı kesiyoruz, vekalet veriyoruz. Fakat yıl içinde, bence bu hizmet de çok önemli bir şey. Yıl içinde insanız, hani dünya hali, başımıza bir kaza, Allah muhafaza bir bela olabilecek bir şey, olay gelebilir. Ya da bir malımı temizlemek istiyorum. Yani içinden insanın başına gelebilecek şeylerin önüne geçmesi için de kurban kesebilir. Ya da sadaka verebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde geçen, kurban vermek ve sadaka vermek insanı korur. Kazadan beladan da korur. Benim başıma bir şey geldi. Bir ev kazası geldi. Şimdi ev kazası saat 5'te geldi. Ben 6'da duhaya hemen bir kurban bağışında bulundum. Dedim ki aman sakata gelmeyeyim. Başıma bir şey, daha büyük bir şey gelir. Muhtemelen daha büyük bir şey gelecekti. Belki de daha önceki verilenler

0: önüne geçti diye düşündüm. Gayet gönül ferahlığıyla verdim bir şey, adak kurbanı oluyor herhalde değil mi sitede?
1: Evet, adak, akika,
0: akika, sadaka, adak, sadaka. Sadaka. Onlardan bir tanesini verdim. Çok kısa bir süre sonra, yani yanlış olmasın, birkaç hafta sonra bana kurbanımın kesildi bilgisi geldi. Maille geldi, WhatsApp'la geldi, mesajla geldi. Bakın 3 tane SMS'le geldi. 3 kanaldan geldi. Aa, çok sevindim, tamam kesildi. Burada bitti diye düşündüm ben. Fakat daha sonra birkaç gün geçti herhalde. Yani çok kısa bir süre geçti. Kesilen kurbanın gittiği kişilerin fotoğrafları geldi bana. Yani o kişilerin elinde işte bağışçı kim? Tülay Arsal işte, ya da Ayşe, Fatma, neyse isim yazılmış ve işte onlarca kişi var ve onlarca kişiye o kurban gitmiş. Ya ben dedim ki, yani daha önceden de başka yerlere kurban bağışında bulunan birisi olarak söylüyorum. Çok geçmiş yıllarda, en azından bir 20 yıl önceden bahsediyorum. Çünkü dua olduğundan itibaren kurbanımızı biz duaya veriyoruz ailece. Şimdi bu başka bir segment gibi geldi. Yani zaten kurbanının kestiği bilgisi, vekaleti vesairesi zaten gelir. Ama bu kurban kimlere gitmiş bilgisi. Tabii ki bu bana şahsıma ait bir drive'da yüklenmiş birkaç tane fotoğraftı. Tabii ki sosyal medyaya kurbanını bunlara verdi diye zaten o etik olarak olmaz, hoş olmaz. Ahlaki olarak da hoş olmaz. Ama o kişinin bilgilendirilmesi çok hoşuma gitti benim. Benim kurbanım onlara gitti diye.
1: Ve oradaki insanı görünce aslında fotoğraftaki bir ünsiyet oluyor yani. Sen, evet, tanımıyorsunuz, evet. O sizi tanımıyor ama böyle tanımadığınız bir insana karşı bir sevgi, muhabbet belirtiyor. Belki yani ahirette bu vesileyle belki bir zaman geçirebiliriz. Yani.
0: Zaman geçirebiliriz. Bir de tabii ben şey olarak da baktım, ya dağıtıma ben de gitsem mi? Gitmek çok istiyorum gibi böyle bir şeyim oluştu. Çünkü çok güzel bir şey o. Bazı duyguların açığa çıkması anlamında da insanın içindeki merhamet duygusunun veyahut da kardeşlik duygusunun, paylaşma duygusunun hoş bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Siz katılımcı olarak ne diyorsunuz? Dağıtımlarda yaşadığınız muhakkak anılar vardır diye düşünüyorum.
1: Birçok anı var. Dediğim gibi yani insanların o etin porsiyonunu gördükleri anki böyle yüz ifadesi ilk seferde. Ona mesela çok dikkat ederim. Herkes de böyle. Özellikle yaşlı teyzelerde böyle bakarım yani. O teyzenin o şaşırması beni böyle çok şey yapar. Beni de şaşırtır, mutlu da eder aynı zamanda. Yani böyle düzgün bir iş yapıyor olduğumu böyle bir kanaat oluşuyor onu gördüğüm zaman. İkincisi yani organizasyonumuz, bizim hani Türklerin de öyle bir hani şeyi var. Çok iyi organizasyon kurabiliyoruz yani. Birçok kurum, oradaki sosyal işlerde çalışan arkadaşlardan duyuyoruz. Oralara farklı farklı işte yardımlar ulaştırıyorlar. Kimi zaman devlet eliyle, kimi zaman başka kuruluşlara vesaire. Yani sizin yaptığınız diyorlar çok düzenli, intizamlı ve sorunsuz oluyor. Şimdi sabahtan oraya gidiyoruz. İşte kamyonet yanaşıyor, şeritler çekiliyor, bir ilahi açıyoruz. Çocuklara balonlar şişiriliyor. Ondan sonra insanlara saatler veriliyor. Böyle yavaş yavaş, yormadan, kimseye böyle bir izdiham olmadan, uzun süre bekletmeden o iş hallediyoruz. Önünüze bizim organizasyonu yapış şeklimize, özellikle oradaki beraber çalıştığımız yerel idaredeki arkadaşlar böyle her defasında çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Yine o zaman çamat diyorlar. Yani bizdeki mahalle muhtarı ile ilçe arasında bir yani yerel idare. Onun mesela başkana bir hanım gelmişti. Ya dedi, ben biraz geç kaldım buraya. Şimdi burada izdiham vardır. İnsanları böyle sakinleştirmek lazım falan, yapmak lazım diye bir işlerim vardı. Geç geldim ama bir baktım diyor, siz yani yarısından fazlasını bitirmişsiniz sabahleyin erkenden. İşte problemsiz oldu. Kadın yani böyle bana yarım saat memnuniyetini belirtti. Sonra gitmişti yani. Ben tabii onun farkında değildim. Çünkü böyle sürekli yapa gelmiş bir şey olduğu için, ama oradaki insanlar, özellikle oradaki beraber çalıştığımız yerel idaredeki yetkililer bundan çok memnun oluyorlar.
0: Herkes her şeyin farkında diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu sloganlarıyla alakalı dilerseniz bizim takipçilerimize ve dinleyicilerimize soralım bakalım. Onların aklında kalan dua sloganları nelermiş? Siz mesela bir tanesini söylediniz.
1: Evet. Hak için yap, hakkıyla yap.
0: Hak için yap, hakkıyla yap. Bunun haricinde geçmiş yıllarda da ben hatırlıyorum, bu tişörtlerde, şapkalarda ve balonlarda da yazan bazı sloganlar vardı. Bize WhatsApp'tan bu sloganlardan en az iki tanesini yazan ilk üç dinleyicimize Mahmut Esat Çoşan hocamızın Hac ve Umre kitabını hediye edelim diyoruz. Ne dersiniz?
1: Çok güzel. Hem de bu mübarek günlerle de alakalı olarak,
0: evet,
1: anlamlı bir hediye olur.
0: Evet. Bakalım sloganlar ne kadar akılda kalmış. Onu da check edelim. Tabii şu anda dinleyenler hemen açtılar arama motorunu ve dua organizasyonunun, Duha Global'e ve organizasyonun internet sitesine hızlıca giriş yaptılar. Geçmiş senelerin,

0: yazan dinleyicimize hediyelerini göndereceğiz.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
0: Bir anınız var mı peki böyle, ya bunu da paylaşmak isterim. Bazı şeyler tabii ki paylaşılamayabilir. Buna da anlayış gösteriyoruz. Ama böyle ya bunu da hiç unutmadım dediğiniz.
2: Yani bir keresinde dağıtımı aynı gün içerisinde iki farklı noktada yapacaktık ama çok uzak bir bölgeye gitmiştik. Ondan sonra etlerin bir büyük bir kısmını dağıttık, az bir şey kaldı. Sonra gideceğimiz ikinci noktaya gittik ama gideceğimiz ikinci noktada öbür konuma mesafe olarak uzaktı. Gittiğimiz zaman yani o da insanların sabahleyin erkenden kalkıp biz yani öğleden sonra gitmiştik. Bütün böyle ellerindeki o barkodlarla, belgelerle o da heyecanlı bir şekilde hala daha bizi bekliyor olması. Yani ikinci defa giderken yani burası da çok uzak bir bölge. Acaba hani gideceğiz belki 3-5 insan için mi vesaire gibi düşünürken bu da çok ciddi bir kalabalık. Ondan sonra insanların böyle uzun süreden beri çünkü kuponlar şey yapın önceden dağıtılıyor. Belki bir hafta önceden dağıtılıyor. Yani belki o adam bir hafta boyunca günü gelse de ben de bu kuponla gidip etimi alsam diye bekliyor yani. Onu görünce ya böyle şey yapmıştım yani bu aslında yaptığımız için ne kadar o insanlar için bir önem ihtiva ettiğini fark etmiştim. Ve o da mesela böyle yaşlı teyzeler şey gibi sanki böyle yani böyle yoğun dini bir durumun içindeymiş gibi böyle duygulanmaları böyle şey salavat getirmeleri zikirlerle vesaire böyle size karşı böyle bakışlarından o gördüğünüz samimiyet böyle her defasında çok etkiliyor.
0: Yani düşünsenize ateş böceği gibi.
2: Evet.
0: Ateş böceği de gittiği yeri aydınlatıyor karanlıkta. Aslında sizler de gittiğiniz yerde onların en azından hem bağışçılar için hem alıcılar için bir ferahlatıcı yönü oluyor değil mi sanki?
2: Kesinlikle. Mesela bir tane teyze fonunu kaybetmiş. De yaşlı. Ondan sonra gelmiş orada oturuyor, ağlıyor. Yani ne etini isteyebiliyor, ne de işte kuponumu kaybettim de diyebiliyor falan filan. Gidince zaten ihtiyaç sahibi, beli bükülmüş. Ya mesela veriyorsunuz onu. Ya mesela sanki o kuponunu kaybetmiş olmasına rağmen onu verdiğin zaman sanki çok büyük bir iyilik yapmışsınız gibi böyle bir hissediyor. Ama halbuki biz o zaten onun için getirdik yani. Yani böyle bir karşılıklı bir şey var. Nesin böyle yoğun duyguların yaşandığı böyle durumlar.
0: O kadar
2: böyle
0: uzak bölgelere gidiyorsunuz değil mi?
2: Tabii çok yani çok uzak bölgelere gidiyoruz. Hatta ben değil de mesela bizim bu bir yanardağ patlaması olmuştu. Bizim diğer oradaki görevli arkadaşlar gitmişler. Şehrin valisi bile ben bile gitmedim oraya demişti. Yani siz oraya da götürmüşsünüz, zekirlaştırmışsınız. Ben gitmedim. Yani valisi olmasına rağmen daha evvel oralara uğramamış.
0: Siz tabii
2: yani
0: buraya gidilecek dediniz ve gidildi.
2: Yani oraya giden arkadaşlar başka arkadaşlar, ben değil
0: mi? Yok, genel olarak. Yani Duha dedi ki buraya gidilecek.
2: Buraya, tabii Duha o da bir şey gösterip inisiyatif alıp
0: evet,
2: buraya gidilecek dedi. Kimsenin gitmediği yerler. Oradaki insanların da tabii çok böyle memnuniyete vesile oldu.
0: Yani çok ulvi bir hizmetin içindesiniz. Bundan dolayı sizi misafir etmekten gerçekten onur duyduk. Böyle anlatırken biz de hayal kurduk. Dedik ki biz de acaba gidebilir miyiz? Hatta dinleyicilerimizden Duha'nın sitesinde var. Dağıtıma katılmak isteyenler oradan ulaşabilirlerdi ayrıca. Çok keyifli. Hem yerinde görülebilir hem de gerçekten insanın kendisini motive hissetmesi için de çok büyük bir olay diye görüyorum Duha organizasyonunu.
1: Gez, gör, ibret al.
0: Değerli Akra dinleyenleri, bugün Gez Gör İbret Al programımızda hayatımızın süreçlerinden bir yolculuğu konuştuk. Kurban Organizasyonu Endonezya özelinde İsmail Münir Karaca Bey'i stüdyomuzda misafir ettik. Kendisi Endonezya'dan gelip ayağının tozuyla stüdyoya girdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah daha farklı rotalarla da veya daha farklı konularda da sizi misafir ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

0: انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum, bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: أَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde

0: Sadece ol der, o da hemen olur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
0: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardi rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ.
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim, dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Akra.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine

0: ulaştırıyor. Dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran, reklam.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30. Akra.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Akra'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Program konuğumuz eğitim iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İnançla ilgili bazı konularda size sorular sormak istiyoruz. Bunlarla ilgili bizi ve dinleyenlerimizi aydınlatırsanız, bilgiler verirseniz çok memnun oluruz. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. İnanmak nedir?
2: İnanma aslında insanın kendi iç dünyasında temelli oluşturan düşüncelerini, duygularını ve yapacaklarını ve yapmak istediklerini belirleyen altyapı diyebiliriz. Aslında tabii inanca ilişkin literatürde, psikoloji ve insan bilim literatüründe var. Believe diye geçer. Ama sizin kastettiğiniz inanma ya da bizim anladığımız inanma ise çok daha farklı bir şey. Bir emniyet içinde hissetme kendini, emin olma, güven duyma ve o çerçeveden dünyaya bakmayı belirleyen bir tür frame, yani şeyin çerçevesi, hani bir resim yapacaksınız, onun önce sınırlarını çizersiniz ya, işte öyle bir sınır aslında insanın. Ve bu inanma bir anlamda sizin kesin var dediğiniz, araştırmadığınız, araştırmaya gerek duymadığınız, varsaydığınız her şey o inancın içerisindedir. Eğer varsaydıklarınız bir anlamda çok değil ve karışıksa, o sizi o temel, çürük bir temel haline getirir. Üstüne kuracağınız binaları yapsanız bile yıktırır. O yüzden temeldir insan için inanma.
1: İnanma bir duygu mudur?
2: Yani tabii inanmanın duygu değil bir kere. Duygu olsaydı çok değişken bir şey olurdu. Ama duyguyla ilişkisi çok yüksek. Çünkü güven bir duygudur aynı zamanda. O duygunun oluşturulmasında duygu boyutuyla tek başına yeterli değil. O manada söylüyorum. Zihin boyutu da var. Yani düşünce boyutu da var. Aynı zamanda daha en altta inançlarınızın o belirlendiği kognitif yasalar gibi de düşünülebilir. Bir kıs şeyinden üstüne duygular da oluşuyor. Dolayısıyla duygu yanında var denilebilir.
1: İnanmak insan için elzem midir? Yani bir zorunluluk veya şart mıdır?
2: Varsaymak, yani hani dedik ya bir temel, o şart. Ama neyi varsaydın değişebilir. Bizim anladığımız anlamda inanmayı kastediyorsanız, hani ister inanın ister küfredin ya da örtün anlamında kullanılıyorsanız, o elzemli değildir. O işte neyi temel alıyorsun? Birden fazla şeyi temel alırsan şirke girersin. Tek bir şeyi temel alman lazım. Tek bir varlığı, tek bir yaratıcıyı ve onun getirdiği her tür hududu kabul etmek lazım. Onun verdiği fıtratı doğru alarak, kabul ederek gitmek gerekiyor. Temel dediğimiz şey bu. Dolayısıyla bunu hani insan için, varoluş için, diyelim ki ben inanmıyorum kardeşim diyen bile bir şeye inanmak zorunda. Hareket edemez, düşünemez. Bir varsaydığı bir şey vardır. Ya işte doğayı varsaymıştır. Ya tesadüfleri varsaymıştır. Ki altı çürüktür. Ya kendini bu konuda o kısmı kapatmıştır. Ama mutlaka ve mutlaka kapatsa bile üstüne inşa etti. Nasıl olsa bunda bir şey vardır diyeyim. Yani hani Kur'an diyor ya, düşünmezler, sefihler, görmezler, işitmezler. Aslında akletmemek buna denir. Yoksa gördüğünde herkesin bir şeye inandığını görürsün. Ama doğru şeye inanmak önemli. O inancı doğru bir temele oturtmak ve o temeli berraklaştırmak. tek bir imana, tek bir ilaha, vahid olan tek bir ilaha o temeli oturtursan, üzerine istersen 100 trilyon kat çık artık. Çıkarsın, zirveye çıkarsın ama o temel sağlam olmalı, o üstü taşımalı, çelişmemeli sonraki katlarda. Altta koyduğun o varsayımın içerisinde şeyler varsa böyle ne çelişkili olabilir. Mesela Allah bu işe karışma, Allah ona da mı bakacak canım, tövbe estağfurullah diyenler var mesela. Niye sen mi tayin ediyorsun onun ne yapacağını? Diyor ki bir yaprak bile düşmez onun izni olmadan. Her şeye bakıyor. Her şeye bakıyor derken o hay ve kayyum. Her şeyin yönetimi onun elinde zaten. Sen Rabbini ne zannediyorsun? Dolayısıyla hani o temelde sadece ve sadece aslında her tür yetkiye, her tür otoriteye, her tür mükemmelliğe layık olan bir Rab sana bir imkan sunmuş, bir vahiyle lütufta bulunmuş. Ola ki, ola ki fark etmeyebilirsin. Ola ki hani bana hiçbir uyarıcı gelmedi, Rabbim niye beni uyarmadın demeyesin diye bunu gönderiyor. Bir bak kendin için, senin inanman inanmaman Allah'ı ne etkilesin? Kendin için aklını kullan. Dolayısıyla inanmak elzem. İnanıyorsun zaten ama neye inandığını tabii onu seçimi sana bağlı. Bir ihtiyaç inanma ve bunun için Rabbimiz bize belli melekeler vermiş. İşte ebsar vermiş, sem'i vermiş. Yani işitmeyi, görmeyi.

0: etmeyi ve hissetmeyi Fuat'ı vermiş ve biz bunlara bakarak bir karar veriyoruz. Ve verdiğimiz kararda da ister küfrediyoruz ister şükrediyoruz. Diyor ki ayette üç yerde aynı şekilde gelir. Odur size inşa eden Ebser-i Semi'yi Fuat'ı. Hala mı şükretmeyeceksiniz? Ya da ne kadar az şükrediyorsunuz? Şükretmek demek zaten farkına varmak. Dolayısıyla inanç hani bir kere belirledim artık onun üzerine inşa edeceğim diyorum ama her seferinde temelim temiz mi kontrol etmem lazım. Sağlam mı kontrol etmem lazım. Sürekli check etmem lazım. Dolayısıyla inancın kendi içinde bir kalitesi de elbette var. Hatta bunun için sürekli o zikir her daim sürekli anmak. Sürekli anmak dediğimiz şey aynı zamanda bellek işlevi. Doğru bir yerde miyim? Temiz mi? Yeniden yeniden. Allah muhafaza. Farkında olmadan bir şirke de girebiliriz. Farkında olmadan hemen. Bunun için zaten Allah'ın esmaları bizim için ip, sağlam ipler. Niye? Çünkü hemen o iplerle kontrol edebiliriz, somutlaştırabiliriz. Örneğin bir şey oldu, hep şunun yüzünden dedik. Ya da hep benim başıma geliyor dedik. Aslında hemen altını açmalıyız. Yani dünyada başımıza gelen şeylerin Allah katındaki karşılığı neydi? Sınanmaysa sınanıyorum. Ki sınanacağım açlıkla, korkuyla, eksiklikle. Değilse kendi elimle de yapmış olabilirim. Farkında olmadan nefsimin bir arzusuna, hevasına uymuş olabilirim. Rabbim beni bununla terbiye ediyor olabilir. Yine de bakın hep söylüyorum. Dünyada yaşadığımız herhangi bir olumsuzluk, en beterinde düşünerek, sanmayın ki ceza, eğitim, yetişiyoruz, ahirete yetişiyoruz. Ahirette yüzümüzün akı olması adına yetişiyoruz. Hem ahirette hem dünyada kaybedenlerden olanlar ancak aptallardır, sefihlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu noktada inançlı insanın duruşu kendini sürekli kontrol eden, başkasını kontrol etmekten vazgeçendir.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: İnanç akılla bulunur mu yoksa duygularla bulunabilecek bir şey midir?
0: Tabii akıllı nereye konumlandırıyoruz, duyguyu nereye konumlandırıyoruz'a göre cevaplandırmak lazım. Bir kere insanı merkezleri var. Bir kere karar veren merkez akıldır. Bunun karargahı da kalptir. Kalp size onu verir. Ama kalp belli araçları kullanır. Karar verebilmek için, bağ kurabilmek için. Nedir? Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor, böyle oluyorsa nasıl sonuçlanıyor, niçin ve nasıl sorularının cevabını verecek araçlara ihtiyaç var. Bunlar da ne? Bizim organlarımız inşa edilen, biraz önce de söylemiştim. Dolayısıyla bunlara karar verirken bu işlem bir akletme işlemi. Akletmeyenler inancı bulamaz. Bulamaz yani. Ya da inancın o kalitesi olmaz. Karışık, temel, birden fazla ögelerle dolu olabilir. Orayı temizleyecek tek meyiz, ayırt eden bir akla ihtiyaç var. O yüzden inançta akıl çok değerli bir şey. Kesinlikle kabul ediyorum.
2: Duygular burada nerede devreye girer?
0: Şimdi duygu aslında insanın biraz nasıl diyeyim hani muhalefet alanı bir bakma. Çünkü duygunun kaynağı nefs. Nefs kendine düşkündür. Nefs hırslıdır. Nefs kıskançtır. Nefs kendini özel sanmak ister. Kibirlidir. Nefs korkularla doludur. Kuruntuları vardır. Nefs tembeldir. Şimdi bu dip duyguların ürettiği bir takım duygularla biz şeye gidiyoruz. Hangi duygudan bahsediyorsun bilmiyorum ama mesela
2: belki his desek daha mı?
0: Ama o his akılla alakalı. Sezgi de diyorsun sen ona. O duygu değil. Duygu dediğimiz bizzatihi yönetemedi. Mesela gözyaşını durdurabilir misin? Ya da çok komik gördüğün, çok mutlu olduğun bir anda pat diye başka bir sinirli bir ana geçebilir misin? Geçemezsin. Yani insanın aslında bir bakıma enerjisi duygularıdır ve duygu

0: o duygu alanını sağlayacak. Mesela cennet ve cehennem niye sıkça tekrar edilir? Cennet sahneleri niye insanın en korkutucu ve en umutsuzluk, en karamsarlığı götüren bir şeydir de cennet sahneleri, dünyada eksikliğini yaşadığımız her şeyin verileceğini söyleyen sahnelerdir. Sizin o duygularınızı, atınızı cezbetmek içindir. Tabii. Çünkü nereden bakarsan bak, senin duygun seni korumak üzere kurgulanmış bir yapı. Ayrıcalıklı olmak istersin, sevilmek istersin, ihtiyaçların görülsün istersin, ne bileyim her türlü destek, yardım görmek istersin vesaire vesaire. Bunların kökeni işte duygular, duyguları. Şimdi bana bir duygu söyle, herhangi bir duygu söyle. Duygun hemen altında ben sana çok rahat şeyi söyleyebilirim. Tamamen seni ilgilendiren, egoizmin içerisinde yer alan, yani o kötülük anlamında söylemiyorum. Bu olmak zorunda. O Esfel-i Sefilin'in katındaki dünyadaki magma gibi ben öyle değerlendiriyorum. Yani magma olmadan biz yeryüzünde yaşam olmazdı. O kayganlığı, o yakıcılığı yer çekimini oluşturuyor. O çekirdekteki magma. Onu ama yönetmek gerekiyor. Neyle yönetmek gerekiyor? Dağlarla yönetmek gerekiyor. Zirvelerle yönetmek gerekiyor. Zirveler de bizim faziletlerimiz. Yani öfkenin olmadığı yerde sükunetin ne anlamı var? Korkunun olmadığı yerde cesaretin ne anlamı var? Ya da işte kibrin olmadığı yerde tevazuun ne anlamı var? Tabii ki kibire rağmen tevazuyu göstermek esastır. Esas olan odur. Yoksa o duygu sende yoksa zaten istediğin kadar ben mütevaziyim diyemezsin bile. Seni insanlar ay yazık bilen der bir de üstelik o mütevaziliğe.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
2: İnancın kazancı nedir? Bize ne getirir inanmak?
0: Yani kazanç olarak her ne görüyorsanız onu getirir. Başarı ise başarı, felah getirir. İşte Fevzül Azim dediği kurtuluş, büyük kurtuluş. Kazanç olarak mülk düşünüyorsanız mülkü getirir. Cennet bir mülktür. Başarı mutluluk olarak görüyorsanız, saadet olarak görüyorsanız kazanç onu getirir. İnanç, doğru inanç insanı kazandıran tek yoldur. Akıllı insan bunu görür zaten. Yoksa durduk yere görünüşte neden kendini bazı nimetlerden alıkoysun? Değil mi? Neden kendini sınırlar çizsin? Ve belli maruflar, belli münkerler belirlesin de ona göre kendini her daim emin kılsın. Keyfim geldi, yapmıyorum diyemesin. Neden? Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu kadar basit. İnsan bu kadar primitif bir haldir yani. Sonuçta hep hesap içinde yapar. Ha, hasbilik bir katman yukarısıdır ama ya hesapla başlar tabii ki. Hesap yapacak. Kazanç olmasa ne diye onu şey yapsın? Tabii ki kazanç getirir. Getirmez mi? Hem de ne güzel bir kazanç getirir.
2: İnanan insan depresyona girer mi?
0: Yani depresyon belki çok modern bir kavram. İstersen şöyle diyelim. İnanan insan panikler mi? İnanan insan ümitsizliğe düşer mi? İnanan insan yaşamdan vazgeçer mi? İnanan insan şikayet eder mi? Hayır, etmez. Bunların hiçbiri. Bunların hepsi de depresyon özelliği. İşte bu umutsuzluk, karamsarlık, yaşamama isteği, hiçbir şeyi yapmada enerji bulamama. İnanan insan bunları yaşamaz ki. Dolayısıyla inanç aynı zamanda insanın diri olmasını sağlayan, hayat veren, ruhuna hayat veren de bir şeydir. Çünkü gittiğin yol bir ince uzun yol ve sonu da yok. Ebeden, halidin. Yani gittiğin neresiyse cehennemse cehennemde ebeden, cennetse cennette ebeden. Orada ölüm yok. Bilmiyoruz yani. Ebeden dediğine göre yani benim zaman hafızam bunu anlıyor. Yani sonsuzluk işte o. Ya arıyorsan gelecek sonsuzluk mu? Gittiği yolun götürdüğü yer bitmeyecek bir yol. Ha, ölümden sonrası biraz senden çıkıyor. Ölüme kadar ama zaten en heyecanlı yer de orası değil mi? Ölüm meleğiyle karşılaşıncaya kadar o heyecanla, o gayretle, o

0: ve haliyle her an her an kendini düzelterek bir gideceğin durağa kavuşacağın zata. Çünkü eninde sonunda herkes dönüp dolaşacak, ona varacak. Heyecanla gitmek ve bu olumsuz duyguların ne anlamı var? Ne gereği var? Değil mi? Yani umutsuz, diyelim ki bir şey oldu. Birden istedikleriniz olmadı. İşte o şey, hani Peygamberimiz bile yaşamış. Terk etti zannetmiş kendisini. Ama ayet geliyor. Rab terk eder mi? Sen veçini döndükten sonra ona, onun veçini ararken döner mi? Mucib, el mucib, her türlü size icabet eden, tabii ki nöbetçi memurumuz değil Rabbimiz bizim. Estağfurullah lazım. Ama Rab'le kurulan rabıtada, o bağda sana o olumsuz duygulara izin vermez. Vermez yani, kalbine bir sıcaklık, bir güven duygusu gelir oturur ki o güven duygusu senin kalbini şerh eder. Açar, genişletir. Nefes alma ihtiyacı bile duymazsın. Ama kalbi işte inkar edenlerin öyle diyor. Kalpleri daralır, sıkışır. Böyle nefes alamayacak gibi yukarı yukarı doğru çıkmak isterler. Hava almak isterler, hava bulamazlar. Düşünsene şey tasavvuru. Nasıl tanımlamış? Müthiş bir metafor o. Hakikaten. Yani o gönlü açmanın, temizlemenin ve imanla çok yakından ilişkisi var. Ne güzel bir şey iman etmek. Allah herkese nasip etsin.
1: Amin. İnançla huzur arasındaki
0: Evet,
1: ilişki nedir?
0: şüpheyle arasındaki
1: Evet.
0: ilişkinin tam
1: Tam
0: zıttıdır.
1: tersi.
0: Evet, inanç varsa huzur vardır. Huzur dediğimiz şey mutluluk değil. Bu mutluluk günümüz modern insanın tipik bir şeyi, mutluluğu arıyor. Huzur başka bir şey. Huzur sükunet. Sükunette genişlik vardır. Sükunette müdahaleye izin yoktur, dıştan müdahale. Yani birileri seni panikletemez mesela. Evet. Niye panikletsinler? Şu oluyor, bu oluyor, bu oluyor. Yani Allah var, gam yok. İbrahim peygamberimiz ateşe girmiş ya. Yani sonuçta ateşin Rabbi var. Ateş de bir kul. Anlatabiliyor muyum? Hiç paniklemez. Huzur, sükunetin içinde huzur dediğim şeyde panik yoktur. Yeis hiç yoktur, umutsuz. Bir sürü şey başına gelebilir. Ama bil ki onda ne umutlar, ne fırsatlar vardır. Her tehdit bir fırsattır diye batılılar bugün ekol oluşturdular. SWOT analizi yapıyorlar birçok. Tehdit olsun ki fırsat çıksın oradan. Çünkü her değişim bir tehdit ama aynı zamanda bir fırsattır. Aynı zamanda huzur insanlara olumlu enerji veren demektir. Yani sabrı öneren, gücü öneren, destek olan ve bunu yaparken de asla çıkar gözetmeyen. O yüzden huzurlu insanların yanında olmak isteriz hep. Bize iyi gelir. Hiç konuşmasak da onun yanında otursak, değil mi, saatlerce. Ne kadar iyi gelir. O dursun, o orada dursun. Biz de onun yanında oturalım. Böyle bir şeydir huzur. O yüzden Allah sayılarını artırsın. Gerçek inançlı, huzurlu insanların sayılarını artırsın. İnşallah. Bize de o huzurdan nasip etsin.
1: Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer vereceğiz. İlk programımıza Üstad Ali Ulvi kurucuyla başlamak istiyoruz. İslam çirkini güzel yapar, güzeli daha da güzelleştirir. Ali Ulvi kurucu bir ömür boyu dilinden düşürmedi, halinden de eksik etmedi bu sözü. Bir münezzeh güzelliğin peşine düşürülmüştü besbelli. İslam'ı güzellikle anlayan ve güzellikle anlatan bir ortamda dünyaya geldi. Ve sonra da sanat denen güzelliğin birkaç dalıyla birden tanıştı. Öyle ki sözün, sesin, süsün ve yazının güzelliklerine daldı. Bir başka zemin, başka zaman çerçevesinde eşsiz güzelin vasfına ermek hevesinde. Bu beyit Ali Ulvi kurucunun bir başka güzellikle kabul gören duasıydı. Allah Resulüne komşu olma arzusunda olan Hazret 60 yıl boyunca Medine-i Münevvere'de yaşadı. Peygamber aşkıyla yoğrulan kalemi en güzel mısralarını İslam'la aydınlatılmış bu şehirde yazdı. Pek çok kez hac yolculuğuna çıkan Ali Ulvi kurucu bu yolculuklar sırasında yaşadıklarını şöyle anlatmaktadır. Biz Mekke-i Mükerreme'ye ilk kez 1939 yılında gelmiştik. Konyalı Şeyh Abdüllatif Efendi'nin evine indik. Bu zat Konya'dan gelen hacıları ağırlar ve hac etmelerine yardımcı olurdu. Evlerinde kaldığımız ilk gece heyecandan uyuyamadık. Zaten sabaha az kalmıştı. Sabah namazında ev sahibimizle birlikte Kabe'ye gittik. Mekke-i Mükerreme'ye gidip de Kabe'yi ilk defa görmenin tadı, lezzeti, şevki, feyzi anlatılamaz. Babam orada Peygamber Efendimizin veda haccında nasıl gözyaşı döktüğünü anlatmıştı. Veda haccı sırasında Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Efendimiz'i görmüş, gözyaşları içinde bulunan Peygamberimiz Hazreti Ömer'e "Ey Ömer, gözyaşları işte burada dökülür." buyurmuş. Sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra tavaflarımızı yaptık. Hepimiz ağlıyorduk. Daha sonra Safa ve Merve arasında sa'y yapmaya gittik. Babam her ibadete başlamadan önce o ibadetin manasını söylüyordu. Merve'ye giderken iki tepe arasında bir yerde arazinin durumundan dolayı İsmail görünmüyordu. İşte oğlunu tekrar görünceye kadar Hazreti Hacer o yeri koşarak geçmişti. Şimdi bizim sa'y ederken koşarak geçtiğimiz işaretli yer işte orasıdır. Burasının başı ve sonu sonradan yeşil direklerle işaretlendiği için buraya Mileyn Ahtareyn denir. Biz de o arada koşarken Hacer validemizin o sırada okuduğu duaları okuruz. Zemzem kuyusunun hikayesini anlatırken de latife etmiş, "Her şeyde bir hikmet var. Eğer akıp yayılsaydı Zemzem'in kıymeti bilinmezdi."

0: Şimdi bu mübarek suyu yalnız değerini bilenler içiyor demiş ve peygamberimizin bir hadisi şerifini hatırlatmıştı. Eğer Hacer annemiz suya dur dur demeseydi ırmak olup akacaktı. Medine-i Münevvere'nin yeri ve değeri de oldukça yüksektir. Bu herkesin malumudur. Ahzab suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. O peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Resul-ü Zişanımızın aileleri de müminlerin anneleridir. Böylece Medine hem en çok sevdiğimiz Resulümüzün hem de annelerimizin diyarıdır. Burada insan asli vatanında, kendi köyünde, mahallesinde sayılır. Bir Müslümanın burada kendisini sanki doğduğu yerdeymiş gibi hissetmesi icap eder. Ki gerçekten de müminler kendilerini öyle hissederler ve buraya tekrar tekrar gelmek isterler. Bu mübarek şehrin en güzel ziynetlerinden biri hurmadır. Peygamberi Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem validelerimizin, onlarla birlikte sahabe-i kiramın ve daha sonra aşıkların, sabırlı muhacirlerin, mücavirlerin, hacıların yegane gıdası olan bu mübarek meyvenin ve cinslerinin Arapların arasında birçok ismi vardır. Belli başlı olarak ham yani yeşil olanına seraban veya bela, kızarmış veya sararmış olanına zehu, tazesine rutab, kemale ermiş olgun haline temr denir. Araplar bizim umumi olarak hurma dediğimiz meyveye temr derler. Ruhani dünyasıyla ve sunduğu nimetleriyle Medine, gönlünüzde serin rüzgarlar estiren, manevi alemleri sır perdesiyle örtülü mübarek bir şehirdir. Mekke ve Medine şehirlerinin değerini, umre ve hac izlenimlerini hatıratlarında gelecek nesillere de aktaran Ali Ulvi kurucu, göreni cezbeden yapısıyla insanlar üzerinde ciddi tesirler bırakan seçkin bir şahsiyetti. Aşığı olduğu ve civarında bulunmaktan şeref duyduğu İslam peygamberinin nezaket ve nezafetini sergileyen, günümüzde pek örneği kalmamış olan bir Osmanlı efendisini temsil ediyordu. Aynı zamanda imanıyla, bilgi ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık ve nezaketiyle, itidal ve basiretiyle Hazreti Peygamber'in varisi olan bir edip ve alimdi. Söze daima besmele ve hamdele ile başlar, Peygamber Efendimiz'i andığında mutlaka salat ve selam getirir, sohbetini ayet, hadis, büyüklerin sözleri ve örnek insanların menkıbeleriyle süslerdi. Allah ondan razı olsun.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yiğit iken ölen...

yerlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat içmiş gibi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dukûlun beyti dukulun fihi hasenetin ve hurucun min seyyi'e. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklolunduğuna göre buyuruyor ki dukulul beyti dukulun fihi hasenetin ve hurucun min seyyi'e. Beyte giriş, hasenat kazanmak üzere giriştir ve çıkış seyyiattan kurtulup günahlarının affolup temizlenmesinden sonraki tertemiz çıkıştır. Bu beytten murat, Beytullah'ın ortasında bulunan El-Kâbetül Müşerrefe, yani bizim namazlarımızda istikbal edildiğimiz, yöneldiğimiz mübarek bina. Siyah örtüsü üzerinde ayet-i kerimeleri, lafz-ı celalleri yazılmış olan örtüyle örtülü bulunan o mübarek bina ki

Onun Lübnü Hacer ile Lübnü Iraki arasında bir kapısı vardır. İnsan boyundan yukarıdadır. İnsan elini uzattığı zaman ancak eşiğine eli değer. Ve orası duaların çokça kabul olduğu yerdir. İnsan fırsat bulup da o kapının eşiğine elini atar, Mevlasına tazarru ve niyaz ile gözyaşlarıyla yalvarırsa duaları kabul olur. Oradan içeri işte girmek, tabi yüksek kapısı çok yüksekte, herhalde merdivenle başka bir şekilde girmek lazım. İnsan onun içine girer de, Kabe-i Şerif'in içine, onun içerisi bir odadır, mübarek bir odadır. Oraya girer de insan namaz kılabilirse ki, o herkese nasip olmaz. Hacıları bilen kolay kolay başarabileceği bir şey değil. Çok müstesna kimselere o kapı açılır, oraya girme izni nasip olur bazı bahtiyarlara. Orada namaz kılmak, orada dua etmek fevkalade kıymetlidir. İnsan bu Kabe'nin kendi binası içine girerse hasenat, büyük ecir-i cezil sahibi olur. Burada hasene kelimesinin müfret olarak gelmesi cinsi bildirmek içindir. Çeşitli ecir, çeşitli haseneler kazanır. Pek çok hasene kazanır manasındadır. Yani çok sevaba girer, günahından çıkmış, soyulmuş, sıyrılmış olarak dışarı çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa girmiş hacca gittiği zaman. Girmemiş de Fethi Mekke'de, Mekke-i Mükerreme müşriklerin elinden fethi olunduğu zaman, o zaman Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmiş ama veda haccına gittiği zaman girmemiş. Demek ki her zaman girme gibi bir durumda asıl konusu değil. Duhûlül mu'mini alel mu'mini tür atın ve duhûlül mu'mini alel kafiri hüccetün ve mü'minü yeseru nuruhu li ehli sema. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan. Peygamberimizin amcası Abbas var, onun oğlu Abdullah var. Bu genç yaşta Peygamber Efendimizin yanına böyle meclislerine katılma şerefine ermiş bir sahabi. Yeğeni aynı zamanda pek geniş, derin bir anlayışa sahipmiş genç olduğu halde. Hazreti Ömer gibi celalli bir halife, emir-i müminin bunu yanından hiç ayırmazmış. Gel bakalım sen benim sahama otur diye. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın yanına oturtulmuş. Gençliğine rağmen demek ki ilim vermiş ona, hikmet vermiş. Hemen diyor ki, hikmete fıkat ü'diye hayran kesiren. Kime Allah o hakiki dinini ihsan ederse çok hayır verilmiş demektir. Böyle bir zat-ı muhterem. O naklediyor yine Peygamber Efendimiz'den. Bir Müslüman, bir Müslümanın yanına girse, bu Müslümanın yanına girmek sanki bir bahçeye, bir gül bahçesine, gülüstada bir böyle çiçekli, yeşillik yere girmiş gibi olur. Yani Müslümanın Müslümana böyle girmesi hoş bir şeydir. Ve duhulü mümini alel kafir, Müslümanın bir kafirin yanına uğraması da onun aleyhine bir hüccettir. Yani mümin oraya gitti mi onun kalbinde iman var. Onun dilinden hak söz çıkar. Kafirle konuştuğu zaman o kafirin aleyhine hüccet olacak. Kıyamet gününde mazereti kalmayacak. Yani ya Rabbi işte ben duymadım, etmedim. Sana bir mümin kulum gelmedi mi? Filanca zaman yanına girmedi mi? Niye ondan imanı telakki etmedin, almadın diye aleyhine hüccet olacak. Müslüman kafirin yanına girerse bu hüccettir onun aleyhine. Mümin o kadar kıymetli bir kimsedir ki ve müminin yeseri nuruhu li ehli sema gök ehli. Gök ehli kimdir? Gökteki melekler. Mümini nurundan tanırlar dünyada. Çünkü dünyadaki müminin nuru gök ehline ışıldar. Nasıl karanlık bir gecede ışık gördük onu biliyoruz. Sema ehli yani melekler Müslümanı ışığından, nurundan tanırlar. Nuru sema ehline bir alamet olur. Hani şurada Müslüman var diye bilirler yani ışığından, nurundan. Böyle kıymetli bir zattır Müslüman. İnsan iman sahibi oldu mu böyle mazhariyetlere sahip olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi imana kamile vasıl etsin. Çünkü iman bir taklittir, bir tahkiktir. Yani insan takliden başkası öyle söylüyor, babamdan böyle gördüm diye takliden başlar işe ama bu taklit makbul bir şey değil. Taklitten işit özüne intikal etmesi lazım. Gerçekleri kendisinin duyması lazım. Vasıtasız, kesintisiz Mevlasına bağlantısını sağlayıp da kamil mümin olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri o imanı bize ihsan eylesin. Onun lezzetini duyursun.
ondan bizi ayırmasın. Derecül cenneti alâ kadri âyil Kur'an. Bir cümle ayetin derecesi. Sitte sittetü alâfin ve mi'etâ ayetin ve sittetü aşere ayetten. Beyne küllî dereceteyni miktâru mâ beyne semâri vel ardı ve yentehî bihî ilâ ahdel a'lâ illiyyîn lehâ seb'ûne elfe rüknin ve hiye yâkûdetun tuzdîru mesîrete eyyâmi meleyâli. Yine İbn-i Abbas'tan rivayet edilmiş bu üçüncü hadis-i şerifte. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zat-ı muhteremin bize naklettiğine, duyup da ilettiğine göre cennetin dereceleri Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Cennette kaç derece var? Ne derecelerde olacak insanlar? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Her bir ayet bir derecedir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Sittetü alâfin ve mi'edâ ayetin 6216 ayettir. O halde cennet de 6216 derecedir. Her bir derecenin arası sanki gökle yerin arası miktarındadır. O kadar yüksektir. Derecelerin arası da o kadar farklıdır. Ve bu en sonunda a'lâ-yı illiyyin denilen yere kadar çıkar. A'lâ-yı illiyyin en yüksek makam, en yüksek mertebesidir. Ve buranın 70 bin ayağı direği vardır. Ve her birisi yakuttandır. Ve nice günlük, gecelik mesafeden nuru etrafa saçılır. İnsan Kur'an-ı Kerim'e sahip oldukça, onun ayetlerini öğrendikçe, onların insanlara telkin etmiş olduğu kemal ile iktisat ettikçe, vasıflandıkça, o ayeti kendi gönlüne yerleştirip onun mucebince hareket eden kimse haline geldikçe bir derece kazanır cennette. Öteki ayette de tahakkuk edince bir derece daha kazanır. Böylece Kur'an-ı Kerim'in tamamını insan kendi içine sindirir de ehli Kur'an olursa tam manasıyla o zaman âlâ-i illiyyine yükselir. En yüksek derece. Âlâ-i illiyyin arşın sağ ayağında imiş ve cennetin en yüksek derecesi semanın, yedinci semanın üzerinde bir mübarek mahal ve makam imiş. Onun için insan kemalin sonu yok. Hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı, çok öğrenmeli, çok nüfuz etmeye çalışmalı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tatbik etmeye çalışmalı. Bir ayet-i kerimeyi tatbik etti mi göklerle yerler arası kadar bir yüksek merhaleye, daha yukarıya çıkıyor, daha yüksek dereceye çıkıyor. Onun için herkesin çokça çalışması lazım. Ama nasıl olmuşuz artık, alışkanlıktan mıdır? Öyle gördük, taklit iman sahibi olduğumuz için, hakiki imana ermediğimiz için. Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim göndermiş. Okumasını bilmiyoruz, içinde ne yazıldığını bilmiyoruz. Efendim bize ne emrettiğini bilmiyoruz. Hem de Müslümanız diyor. Evet, insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman mümin olur ama ondan sonraki zamanını İslamiyet'in derinlemesine, inceliklerini öğrenmek için sarf etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i ne okumasını biliriz, ne ezberleriz, ne ayetlerinin mealini biliriz, ne de onlara göre kendi ahlakımızı düzeltmeye çalışırız. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakını sordular Hazreti Ayşe validemize. Tevcat-ı Tahirat'tan ya, Peygamber Efendimiz'in her halini, ev halini de biliyor. Ahlakı nasıldı ey anamız, ey Müslümanların arası Ayşe'yi sildikten? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ahlakı nasıldı diye sormuşlar. Diyor ki, siz Kur'an okumaz mısınız? Yani hulukuhu Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte bize bildirdiği gibi kendisi Kur'an-ı Kerim'in her ayetini üzerine işlemiş. Kur'an-ı Kerim'in her ayetini sindirmiş içine ve Kur'an-ı Kerim olmuş baştan aşağı mücessem Kur'an-ı Kerim olmuş. Yani Resulullah işte ahlakı, işte hayatı, işte yaşayışı, bak Kur'an-ı Kerim her şeyi, alışı, verişi, efendim oturması, kalkması. Allah-u Teala Hazretleri bize kemal nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'e sahip olmak, onun kadir kıymetini bilmek nasip etsin. İnsan kabre gittiği zaman el kaburu sandukul amel diyor şair. Amel sandığı. Kabir ne? İnsanın amellerinin konulduğu sandık. Oraya gittiği zaman
amelleriyle karşılaşacak. Bazen böyle giden kimselerin böyle hayatlarından haberler intikal ediyor Evliya Allah tarafından. Gittiği zaman güzel

0: bir kimseyle karşılaşırlarmış. Sorarmış, sen kimsin? Ben senin hep okuma ihtiyacında olduğun Tebareke suresiyim. Sana arkadaş olmaya geldim demiş. Kabilde, böyle kapkaranlık yerde kalmak mı iyi? Gül yüzlü, böyle güneş yüzlü, nur yüzlü varlıklarla böyle orada ahbaplık, sohbet etmek, yalnızlık çekmemek mi iyi? Onun için Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'a daha fazla ehemmiyet vermek nimetini bize istiyor. En yüksek mertebesi Müslümanlığın, okuyorum kitaplarını, işte kâmil insanlar neler yaparlarmış, şöyle zikrederlermiş, böyle namaz kılarlarmış, şöyle hayır yaparlarmış, böyle cömertlik yaparlarmış. En yüksek derecesi diyor, kitaplar okuyoruz, okuyoruz. En yüksek derecesi Kur'an'a en çok okunmuş. Kur'an, bizim her şeyimiz Kur'an. Abdülhalik-i Mücdivani rahmetullahi aleyh ve Kıbrıs'ı Sırrıza Hazretleri nasihatlerinde diyor ki, zahiri de batını da Kur'an-ı Kerim'de arar. Yani tasavvuf da istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de. Dünya saadeti de istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de. Ahiret selameti de istiyorsan hepsi Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah Müslümanların içine girdi mi bir insan emniyette. Kasası emniyette, canı emniyette, ırzı emniyette, namusu emniyette. Elhamdülillah. Ama imanı zayıf insanların içine gitti mi ne canından emin olur, ne paranından emin olur. Hiçbir şey güvenemezsin ki hırsızlık mı yapacak, adam mı öldürecek, şerefe mi tecavüz edecek? Ahirete iman olmasın. Bu insanlar canavar gibi birbirlerini yerler. İnsanı insan yapan, yarın Mevla'nın huzuruna çıkacağım ben bunun hesabını vereceğim diye düşünmek. İman yani. Onun için en hayırlı insan, insanlara en hayırlı, en faydalı kimse, mümin kimsedir. Allah-u Teala Hazretleri hem bizi mümini kâmil etsin hem de imanlının kadrini, kıymetini herkese bildirsin. İmanlı insan müstesna bir cevher gibidir. Yani yerden bulunmuş hani petrol damarı gibi, mücevher damarı gibi bir şeydir. Onu elinde tuttuğu zaman, bulduğu zaman insan başının üstüne koyması lazım. Hepsini nerede arayacağız? Kur'an-ı Kerim. İleride diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Karanlık gece parçaları gibi fitneler zuhur edeceğiz. Diyorlar ki ya Resulallah nedir kurtuluş çaresi bunlar? Ne yapalım? O fitnelere uğrarsak, yaşar da o vakte gelirsek ne yapalım? Neye sarılalım? Diyor ki çare Kur'an-ı Kerim'dir. Ve benim sünneti seviyemdir. Kur'an-ı Kerim'e sarılan sımsıkı, sapasağlam bir ipe sarılmıştır. O ip onu çeker cennete götürür, kurtarır. Kur'an'dan gayri neye dayanırsan, neye sarılırsan, duvara dayansan, yaslansan göçer. İnsana dayansan ölür. Kime dayanacaksın? Allah'tan başka ve Allah'ın kitabından başka dayanacak yerimiz yok. Allah akıl fikir versin cümlemize. Gerçeği görüp de gerçeğe sımsıkı sarılmak nasip etsin.
1: Bir hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Akra.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhane zil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي

0: اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahum aqsim lana min khashyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayelletî fîhâ ma'âşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işlere

0: batırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna vardina varda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Ultra Magic.
1: Akra Magic programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'nın İslam'la tanışmasına dair notları aktaracağız. Endonezya asırlar boyunca Asya, Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden tüccarların uğradığı ve yerleştiği stratejik bir konuma sahip. Binlerce adadan oluşan, yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Endonezya, Güneydoğu Asya'da bir takım adalar ülkesi. Toprak ve nüfus bakımından dünyanın en büyük İslam ülkesi Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 270 milyon ve ülkenin %90'a yakını Müslüman. Kaynaklar İslamiyet'in Hicri 1. asırdan itibaren Müslüman deniz tüccarları vasıtasıyla Güneydoğu Asya'ya ulaştığını haber veriyor. Sahabe ve Tabiyon döneminde Çin'in Kanton Limanı bölgesinde yayılmaya başlayan İslam, miladi 9. yüzyıla tekabül eden Tang Hanedanlığı döneminde binlerce tüccar tarafından benimsenmiş. Çin ile İslam dünyası arasında sık temaslar, öncelikle Endonezya sularından geçen deniz yolları aracılığıyla sürdürülmüştür. Güneydoğu Asya ve İslam dünyası arasındaki en erken karşılaşmalar, Çin ticaretine dahil olan Müslüman tüccarlara dayanıyor. Bu tarihlerde Sumatra ve Java'da Kanton, Hint ve Araplardan oluşan bir Müslüman topluluğu oluşmuş. İslam'ın Hindistan alt kıtasında pekiştirilmesinden sonra mutasavvıf tüccarlar bölgeyi ziyaret ederek İslamiyet'i tebliğ etmeye başlamışlar. 13. yüzyılda Güneydoğu Asya, Çin, Bengal, Gujarat, İran, Yemen ve Güney Arabistan Müslümanlarıyla temas halinde. Tarihi vakalar İslami etkilerin ana kaynağı olarak Güney Hindistan'a doğruluyor. Orta Çağ'ın en kapsamlı kaşifi olan Faslı Seyyah İbni Battuta 1345-46 yıllarında Çin'e gidip gelirken Sumatra'dan geçmiş ve hükümdarın bir Müslüman olduğunu, halk içinde Arap ve Çin ırkından Müslümanlar bulunduğunu, yerli Malayların ise Budist olduğunu yazıyor. Çin'in Yunan bölgesinden Müslüman Amiral Cenko'nun Ming Hanedanlığı döneminde Endonezya'ya ilk yolculuğu sırasında Orta Asya ve Çin'deki Moğol istilasından kaçarak bölgeye gelen Çin asıllı Hui Müslümanları var. 14.

Örne gelindiğinde Chen Kuin'in seyahatleri ve görevlendirdiği yerli Huiler, İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasına katkıda bulunmuş. İslam'ın kitlelere yayılmasının Endonezya 1258 civarında Moğolların Bağdat'a saldırmasının ardından gelen mutasavvıf Müslüman tüccarlar vesilesiyle olduğu da söylenir. 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır ve Orta Asya'dan Java'ya gelen Sufi tüccarlar bölgeye yerleşerek İslam'ın takım adalarda akın halinde yayılmasına vesile olmuşlar. Hicri 597 yılında miladi 13. yüzyılda Sumatra adası Aluazamat Han olarak bilinen soyu Hazreti Hüseyin'e dayanan kişilerce İslami hükümlerle yönetilmiş. 13. ve 14. yüzyıllarda takım adaların çeşitli yerlerinde gerek yazılı mahalli kaynaklarda gerekse sözlü geleneklerde fakir, veli gibi doğrudan tasavvufla alakalı teknik terim ve ünvanlar bulunuyor. Şeyh İsmail adındaki bir velinin faaliyetleri sonucunda Sumatra adasındaki Perlak ve Samenra-Fasai şehir devletleri Müslüman olmuş. Hükümdarı Merah Silahı Müslüman olduktan sonra Melike Salih adını almış. Mezar taşı İslam'ın bölgede ne zaman yayılmaya başladığının tarihsel bir işareti olarak gösteriliyor. Java Adası ve Jakarta'da çoğunlukla Hadramet'ten, bir kısmı Mısır'dan, Orta Asya ve Çin'den gelerek buralarda yaşamış ve vefat etmiş önemli şahsiyetlerin türbeleri bulunuyor. Bu kimselerin bölgenin dini ve sosyal kültürel alanlarında etkisi var. Arap dili ve belagatı, buna bağlı da Arap şiir edebiyatı oralarda tesis edilmiş. Gittikleri bölgenin dilini öğrenmiş, İslamiyet'le bağdaşan örf ve adetlerini benimsemiş, onlarla evlilik yoluyla akrabalık kurmuş, İslam, ilim ve felsefesini bölgede yaygınlaştırmışlardır. Hatta temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan köleleri satın alarak onlara insani muamelelerde bulunmuş, şahsiyet ve onuru koruma altına almışlardır. Endonezya takım adalarında İslamiyet'in yayılması barışçıl yollarla gönüller fethedilerek kardeşlik köprüsü kurmak suretiyle icra edilmiş. Böylece bölge halkının İslam'a rağbeti artmış, mescit, medrese ve kütüphaneler tesis edilmişti. Halk tarafından tasavvuf kültürü benimsenmiş, adet, kültür ve ananeler yaygınlaşmış, zikirler okunur hale gelmişti. Bütün bu gelişmeler bölgede önemli bir kültür sentezi inşa edildiğini, dini, sosyal ve kültürel alanlarda müesseseler kurulduğunu, neticede de bölgenin maddi manevi açıdan kalkınmasında muhacirlerin önemli rol üstlendiklerini gösteriyor. Gördükleri muamele ve tavırlara güven duyan yerli halk, mutasavvıf tüccarlara saygı duymuş, hatta yönetim tarafından vatandaşlık dahi verilmiş onlara. Bir asırlık süreçte İslamiyet'i seçenlerin sayısı milyonları geçiyor. Dağlık ve ormanın derinlikleri gibi ulaşılması zor yerler hariç günümüzde İslamiyet Endonezya'nın her tarafına yayılmış durumda. Endonezya'ya göç eden velilerin uyguladığı davet yöntemlerinden biri de kabile reisleri ve yöneticilere İslam'ı anlatmaları. Kabile hayatı yaşayan toplumlar liderlerine bağlıdırlar. Müslümanlığı benimseyen lider beraberinde halkının da İslam'a girmesine öncülük eder. Devlet reisleriyle kurulan yakın temas ve evlilik yoluyla kurulan akrabalıklar netice vermiş, mescit ve medreselerin kurulmasına zemin hazırlamış. İslam'a girenlerin sayısını artırmış. Dini sahiplerle hareket eden veliler, böylece kabile reisleriyle ilişkiler, kabileler arası anlaşmazlıkları çözme girişimleri ve benzeri siyasi etkinliklerde rol oynamaya başlamışlar. Bunlara bir örnek olarak Müslüman Mataram Kralı Sultan Agong döneminde ulemanın yönetimde aktif rol almasına izin verildiği görülüyor. Onun teşviğiyle yerel takvim olan Saka takvimine Hicri takvim de eklenmiş, eski dönemlere ait eserler İslami kavramlar eklenerek yeniden neşredilmiş, böylelikle İslami Java Edebiyatı adı verilen yeni bir literatür oluşmuştur. Bu kimseler bir cemiyet veya bir dernek çatısı altında değil, tamamen ferdi ve kendi imkanlarıyla has bir şekilde çalışmışlar. Kendilerine has tebliğ yöntemleri uygulamışlar. Zira bulundukları yerin iklim şartları, bölge halkının dini ve sosyal hayat düzeyleri farklı farklı. Allah inancının benimsenmediği bölgelerde Allah inancı üzerinde çok durulmuş, gönüllerde tevhid inancının yer etmesi hedeflenmişti. İçine İslami unsur ve ilkelerin serpiştirildiği güzel sanatlar tatbik edilmiş, bölgede söylenen yaygın türkülerin dizelerine İslami kavramlar eklenerek ibadete ve Allah sevgisine yaklaşmaları sağlanmıştı.

0: Mesela Seyyid İshak bin İbrahim tedavi ve ilaç yöntemini kullanmış, hekimlik vasfı taşıyan bu zat teknesiyle bölgedeki en ücra adalara ulaşarak tedavi işlemlerini uygularken inşaat vazifesini de icra etmişti. Kullanılan metotlarda başarı sağlandığı vakit bunu daha sistemsel hale getirmek amacıyla medrese ve mescitlerde inşa edilmişti. El emeğiyle helal para kazanıp yaşalarını temin etmeye önem verdiklerinden ticaretle meşgul olmuşlardı. Hicret sebepleri arasında ilk etapta ticaret ve maddi kazanç izlenimi görünse de ana gayeleri İslamiyet'i yaymaktı. Akaid ve fıkhın yanı sıra ahlak kaidelerini ön plana çıkararak Kur'an ve sünneti sevgi yoluyla ve hal ilmiyle anlatmışlardı. Nefis tezkiyesini, ahiret hayatına yönelmeyi, takva ve sünnet-i seniyeye uyma gibi konulara önem vermişlerdi. İslami ilimlerin yanı sıra pozitif ilimlerin öğretilmesi, sahih akidenin yaygınlaşması ve manevi ıslah hareketlerine büyük önem verdiler. 15 ve 16. asırlarda da İslamiyet hızla yayılırken, putperest bir toplum olan Cava halkı içerisinde İslamiyet'in yayılmasını da 9 mutasavvıfın sağladığı kaydedilir. Cava adasında 9 evliya lakabıyla anılan bu zatlar farklı dönemlerde yaşamış olan, kimi zaman aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerdi. Endonezya'nın birçok bölgesinde irşat faaliyetleri sürdürdüler. İslam medeniyetinin tüm Endonezya'ya yayıldığı ve takım adaların ilim ağını oluşturan merkezler oldular. Yerli halkın kitleler halinde İslam'la şereflenmesi 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır, Orta Asya ve Çin'den Cava'ya gelen Sufi tüccarlar vesilesiyle oldu. Bilhassa 15. yüzyılda Cava adasında 9 veli olarak bilinen bu şahısların faaliyetleri de dikkat çekiciydi. Kendilerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala hürmet ve muhabbetle söz ediliyor, türbe ve makamları ziyaret ediliyor. Bu 9 veli Mevlana Melik İbrahim, Ahmet Rahmetullah, İbrahim bin Ahmet, Sultan Abdülfakih, Haşim bin Ahmet, Muhammed Eşşehit, Cafer Sadık, Mevlana Radin Ömer Said bin Cafer Sadık ve Mevlana Şerif Hidayetullah isimleriyle biliniyor. Kabirleri Cava'da sık ziyaret edilen ve Müslümanların çoğu tarafından halen hürmet gösterilen ve tanınan mekanlar aynı zamanda. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın geçmişinden bugüne İslam'la tanışmasına dair tarihsel notlarla birlikte burada oldukça etkili olan Endonezya'yı etkileyen 9 Allah dostunun isimlerini de zikretmiş olduk. Bir kısmını paylaştığımız bu iki dosyanın detaylarının tamamına akra.media sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları af olur ve gelecek senesinin günahları da af olacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir Esma'dan Yansımalar programında daha huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız da stüdyoda yerimizi aldık. Öncelikle hoş geldiniz Ayşen hocam. Evet, her hafta farklı bir ismi, Esma-ül Hüsna'dan farklı bir ismi ele alıyoruz. Bugün hangi ismi öğreneceğiz? Hayatımıza yansıması nasıl olacak o ismin? Sizden dinleyelim hocam, lütfen buyurun.
2: Bugünkü ismimiz El Hadi, mutlak rehber, yol gösteren, doğru yolu yönelten, eşsiz benzersiz yol gösterici, hidayet veren, hidayet sağlayıcı. El Hadi ismi bizim için belki de hayatımızda sonraki zamanlarımızı, planlarımızı ve yönelmemizi sağlamada garantör bir isimdir. Çünkü Allah'ın rehberliği olmadan bizim kendimizi yöneltmemiz çok zordur. Tabii her esma, daha önceki programlarımızda dile getirmiştik, öyle esmalar vardır ki sadece Allah'a özgü. Bütün isimlerin en sahibi Allah'tır. Bu noktada şüphemiz yok. Ama bazı isimlerin tecellileri, bazı isimler bizde de
1: tezahür edebilir.
2: Ama bazı isimler de yoktur. Hidayet verme, yol gösterme noktasında Kur'an da mesela bir hüdadır. Peygamberimiz de, peygamberler de bir anlamda yol gösterir. Öğretmenler de bir yol göstericidir. İmamlar da bir yol göstericidir. Fakat en yol gösterici, en sağlam hidayet verici, tek hidayet verici, sağlayıcı Allah'tır. Allah'tan başka kimse hidayeti sağlayamaz. Yol gösterebilir, yol göstericilik yapabilir ama esas Hadi isminin sahibi Allah'tır. Ve biz bugün bunu işleyeceğiz. Evet. Bu ismin bize kazandırdıkları ve bu ismin bizdeki yansımalarını ve bizim hayatımızdaki ilişkilerimize yöneltmedeki kolaylaştırıcılarını işleyelim inşallah. Evet. Hidayet dediğimiz zaman yol gösterme, yol kavramına girmek gerekiyor. Çünkü yol denildiğinde bir hareket var demektir. Sabitelik yok demektir. Eğer bir yerde bir hidayetten bahsediliyorsa bir menzil üzerine bir yürüyüş, bir hareket var. Ve yol kavramı Kur'an'da önemli bir değere sahiptir. Sırat-ı müstakim, doğru yol, sebilillah, Allah'ın yolu, sebil ve tarik dediğimiz bildiğimiz yol.
1: Yol manasında.
2: Şimdi yol üzeri olmak ve bir yolda olmak ve o yolun istikametini, doğrultusunu ve o yolu değiştirme ve yolu dönüştürme noktasındaki her türlü girişim bir hadiliktir aslında. Ve bu anlamda eğer girdiğiniz yol doğru bir yolsa sizi doğruya, sizi hakka, sizi felaha, kurtuluşa götüren yoldur esas yol, rehberlik. Bu anlamda bizi yönelten sadece Rabbimizdir. Ve bu yöneltmesinde, hidayet vermesindeki amaç da bizi hani serbest bırakıp hadi bakalım ne yapıyorsunuz demez. Her daim bize bu Hadi ismiyle bize müdahil olur. Hayatımıza müdahil olur. Bazen fark ettirerek ve bize kitabını, vahyini göndererek, bize peygamberler göndererek, bize rol modeller göndererek hidayet olmanın yollarını göstermiştir. Ve Allah hidayet üzere olanları, doğru yol üzere olanları hep korur, hep yöneltir ve bu anlamda da över kitabında. Dolayısıyla biz El Hadi isminin gözetiminde ve onun yönlendirmesiyle yol üzereyizdir. Ve hidayet Allah'a kavuşma değildir. Allah'ın hidayetinde, rehberliğinde doğruya, hakka ve esasa kavuşma şeklidir ya da yönelme şeklidir. Bu anlamda dünya hayatı bir yoldur. Dünya hayatı bir gidişatta doğruyu bulma ve doğru üzerine olma noktasında bize yol gösterici olarak en büyük yardımcımız Allah'tır.
1: Evet. Aslında tek bir yol yok, birçok yol var. Oradan biz hidayet yolunu seçmekle mükellefiz.
2: Aynen öyle. Zaten Allah herkese hidayet vermiyor, söylüyor da. Allah zalimlere hidayet vermez diyor. Allah kafirlere hidayet vermez diyor. Allah yalancılara hidayet vermez diyor. Yani ayetle bunu söylüyor zaten. Hidayeti bulmanız için belli şartlar yerine getirmeniz gerekiyor. Herkes hidayet sahibi olmuyor. Allah dilediğine hidayeti verir, dilediğine delalete yöneltir. Derken ayetteki vasıf, o kim bunun hak edişini sağlayandır? İşte o hak edişi belirlemede bizim gayretlerimiz öncelik taşıyor. Bizim doğru yolu bulmadaki gayretlerimiz, amellerimiz ve bu anlamda girdiğimiz etkileşimlerimiz bunu sağlıyor. Ben doğrusu kendi yaşantımdan, hani Müslüman bir ailede doğdum, bir dine sahiptim ve kendimce işte dua ve ibadetlerim vardı. Ta ki Kur'an'la tanışıncaya kadar. Ha, Kur'an'la tanıştığımda Kur'an'ı ben yine okuyordum. Her sene hatim iniyordum Ramazan'da. Ama anlamadığım ve anlamını da düşünmediğim bir kitaptı. Ne zaman ki onun anlamıyla buluştum, ne zaman ki o bana bir şeyle, oradaki söylenenleri idrakime girmeye başladıkça fark ettim ki ben Kur'an olmasaydı, Müslüman olma noktasında, mümin olma noktasında kendim yetmezmişim.
1: Evet.
2: Asla yetmezmişim. Ya bu benim için de geçerli olabilir ama ben buna o kadar iman etmiş bir insanım ki, çünkü Kur'an'dan sonraki hayatım, Kur'an'dan önceki hayatımla kıyaslanamayacak kadar beni hem idrak noktasında, hem de hareket noktasında, davranış noktasında, hem de olgunluk noktasında çok güzel yöneltti ve bu yöneltmeyi sağlayan Allah'a hamd ediyorum. Kur'an'ı bize sunmasaydı, bize yol gösterici olarak Peygamber Efendimiz'in rol modelliğini vermeseydi, ben kendi kendime Müslüman olamazmışım. Onu fark ediyorum. Bu benim aziyetimden olabilir. Ama bunun bilinciyle biliyorum ki yol gösterici olan Allah'tır. Peki bana düşen ne? Yani ben bu noktada ne yapacağım? Bir kere şunu unutmayalım. Dünya deneme yeri, denenme yeri ve hatayla doğruyu bulma yeri. Bunu unutmayalım. Dünyada biz bir gelişim gösteriyoruz. Bir öğrenme yaşantısı geçiriyoruz. Ve bu öğrenme yaşantısı geçirirken vardığımız noktalar, mesela siz kendinizi 3 yıl öncekiyle aynı görüyor musunuz?
1: Hayır.
2: Yaptığınız hatalar aynı mı?
1: Hayır.
2: Ki bizatihi yapıp ders aldığınız hataları bir daha yapıyor musunuz?
1: Yapmamaya çalışırız.
2: Yani. Tabii. Ve de şöyle ki, mesela bir rota çiziyorsunuz. Evet. Ve o rotayı mesela geçmişte 5 yıl önceki rotanızdan çok farklı hale gelebiliyor. Benim öyle. Yani benim 20 yıl önceki hedeflerimi, hayallerimi falan düşünüyorum. Birçoğunu belki o hayallere kavuştum ama kavuşmadan vazgeçmiştim. Başka bir yola girmiştim. Hayatımızda biz hep bir süreç içinde, bir yol içindeyiz. Ve bu sadece bizim için değil. Etrafımızdaki herkes için, çocuğumuz için, eşimiz için, akrabalarımız için, ülkemiz için, Müslümanlar için ve batıdaki yaşayan ve bizim gibi inanmayan insanlar için de bir süreç var, bir hareket var, bir rota var. Bu rotada biz hangisinin doğru olduğunu, rehberliğimizin kim olduğunu, çünkü biz kendi kendimize bulma noktasında yeterli değiliz.
1: Yaratılışımızda bu aziyet,
2: evet,
1: var zaten.
2: Fıtrat olarak biz rehberliğe ihtiyaç duyarız.
1: İhtiyacız, evet.
2: Mesela dua, kendiliğinden gelen dua ne zamanlar gelir biliyor musunuz? Sıkıntıya düştüğünüzde.
1: En aciz olduğumuz nokta.
2: Evet. Yetmediğimizde, bulamadığımızda, tıkandığımızda nasıl dualar ederiz? Nasıl yalvarırız? Hem de ne güzel dualardır. İşte her an bu dua halinde olmak içindir. O dua nedir? Yardım isteriz değil mi?
1: Evet.
2: Rehberlik. Ki bir sonraki ismimiz En-Nasir olacak. Yardım eden, en büyük yardımcı. Hadi ismiyle birlikte kullanılır. Bir

0: ayette. Çünkü hidayet etmek aslında yardım etmek demektir. Ve Allah bu anlamda bize yardım edenlerin en güzeli, evet, en büyüğü ve en güzel yardımcı, en kolay, en nimel nasir dediğimiz. Evet. Dolayısıyla biz bu noktada bize yol gösteren Allah'ın varlığını hiç kaybetmeden, bizim yürüdüğümüz yoldan da rehberlik ederek, çünkü insanoğlunun bir farkı var. İnsanoğlu bireyselleştikçe yanlışa düşme olasılığı yüksek. Yani yalnız başına kaldıkça, yalnız başına kararlar vermeye kalkıştıkça, her şeyi ben bilirim dedikçe hataya düşme olasılığı çok yüksek. Onun için doğruyu bulmada beraberlik çok önemlidir. İslam birlikte yapılan ibadet, birlikte yapılan bir dindir. Ve bu anlamda camiler buluşma yeridir, birlikte olma yeridir. Buluşulan yere cami deriz. Biz birlikte olunan yere cami deriz.
1: O yüzden kıymeti daha fazla.
0: Tabii ki. Cemaat olma, bir anlamda camia olma beraberliği getirir. Bu anlamda biz birbirimize yol göstermede, bize yol gösterici olan Rabbimizin gösterdiği ışıkta ve bize gönderdiği vahide ve bize rol modeli olarak sunduğu Peygamber Efendimizin yaptıklarında, hadisinde ve sünnetindeki rotamız en doğru rotadır ve bu rotanın doğru olup olmadığını, daha doğrusu bizim rotamızın doğru olup olmadığını ancak onlarla test edebiliriz. Onlarla kıyaslayabiliriz. Bu anlamda kişinin kendi başına bulamadığı birçok şeyi biz emri bil maruf nehin münker yaparken yaptığımız şey aslında bir bakıma bu rehberliğin bir yansımasıdır. Neden? Çünkü maruflar doğru olan şeylerin neler olduğunu, münkerler de nelerin yanlış olduğunu gösteren ölçülerden ortaya çıkar. Bu ölçüyü biz nereden bulacağız? Öyle şeyler yaşarız ki bazen Allah'ım doğrusu senin katında hangisi dediğimiz noktalar çok zor ve nadir başımıza gelir ama bunu belirleyecek bir ölçümüz olmadığı, metremiz olmadan bunu belirleyemeyiz. Evet. Bunu belirleyecek ölçüyü veren işte dindir. Ve bu anlamda bize Rabbimiz yol gösterici olarak bize imkanlar sunmuştur. Ve en sıkıştığınız anda bazen mesela Kur'an-ı Kerim'de şey vardır. Kabil'in Habil'i öldürdükten sonra ne yapacağını bilemeyip bir karganın, bir karga leşini, toprağa gömüşünü izleyip ondan örnek alması mesela bir hidayettir bu noktada. Bize Rabbimiz her daim yol gösterici noktasında bir şeyleri vesile kılar. Birilerini vesile kılar. Birilerini şey yaparsınız. Ve bu vesile kılmada dersiniz ki Allah'ım bana yol gösterici olarak sen bana yetersin. Sen yol göstericilerin en mükemmelisin. Ve bu anlamda hidayet veren sadece sensin. Allah'ım bana hidayetimi hep daim kıl. Her daim. Çünkü hidayet bir kere ulaşılan bir şey değildir. Bir kere ulaşıldıktan sonra sabitlenen bir şey de değildir. Her daim o hidayet canlı tutulması lazım. Çünkü yol üzerindesiniz. Yolu şaşırabilirsiniz. Doğru gitmeniz gerekirken sağa sola dönebilirsiniz. Hatta geriye bile döndüğünüz dönemler olabilir. Ya da dönüş olma ihtimali vardır. O yüzden sürekli yolun doğru olup olmadığı test edilmelidir. Sınanmalıdır, çek edilmelidir. Sağlaması yapılmalıdır. Ben doğru yolda mıyım? Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ve bu anlamda ve dua en başta şartımız. Bu bizim kendi yolumuzundaki rehberliği almada başkalarına da rol model olma ve başkalarının da bu anlamda bir rehberlik alacağını bilmeliyiz.
1: Evet. Dolayısıyla Allah'ın yardımı olmazsa biz doğru yolu bulamayacağımızı temelde bileceğiz. Doğru yolu bulma noktasında da biz rehber olma özelliğini yitirmeyeceğiz. Yine o esmaya aynalık etme adına.
0: Elbette. Elbette. Çünkü ölçüyü belirleyen Allah. Allah bize vahiy ile bir ölçü koymuş. Doğru ve yanlış ayırt eden Furkan der bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bazen mantığımız yetmeyebilir. Niye öyle olduğunu bilemeyebiliriz. Ama biz biliriz ki Hakim isminde işlediğimiz gibi. Hikmet o bir hüküm vermişse, evet, hikmeti oradan. Kitabı ve hikmeti öğreten Allah'tır.

0: şeyleri kendine kapatmış demektir.
1: Hatta kendini doğru yolda zannedip.
0: Ama zaten yol üzere olmak bu anlamda insanın hani yürüdüğü bir mekan, bir rotası olması onu doğru zannettirebilir.
1: Evet.
0: Bu anlamda şeyimiz yok. Hani bir tür ne diyelim, her gidilen yol doğru yol olmayabilir.
1: Evet.
0: Biz her zaman hidayete muhtaçız ve bu anlamda yolumuzun doğruluğu noktasında bir rehberliğe ihtiyacımız var. Ve bunun sağlayıcıları var. Yani biz bu noktada Rabbimizin dilediği hidayet verenlerden olabilmek adına Allah hidayet versin deriz mesela.
1: Evet. Yine Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi.
0: Evet.
1: Ve Kur'an-ı Kerim'de biz bunda hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyruluyor. Dolayısıyla bizim mihenk taşımız Kur'an-ı Kerim.
0: Duruş noktalarımızı biz vahiyden zaten ahkamları bilmek bile bir anlamda. Hani müteşabih ayetler anlamını yorumlayamadığımız, sıkıntı çektiğimiz vahiyden bahsetmiyorum. Ahkam olan, sana bana göre değişmeyen, çok net emrolunduğun gibi dost ol. O kadar ne anlıyorsan zaten o.
1: Evet.
0: Ve anladığın şeyi yapmak zaten imanın göstergesi. Ve bu anlamda da rehberlik her daim bir şekilde sana geliyor. Bazen işte karga ile geliyor. Bazen bir insan vasıtası. Bazen fark etmediğin bir şeyi fark ederek. Hiç her gün gördüğün bir yerden geçiyorsun. Her gün geçtiğin yerde her gün olan bir şey dikkatini çekiyor. Ve orada diyorsun ki aman Allah'ım bir şey fark ediyorsun mesela. Bir uyanış yaşıyorsun. Bir farkındalık yaşıyorsun. Bir lamba yanıyor. Bir ışık yanıyor. Ve o ışık bir rehber oluyor işte size. Bu anlamda rehberin insanın hayatında hiç eksilmediğini, eksilmemesi için gayret içinde olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bunu da çevremize de sadece bu rehberliği ben almıyorum. Allah tüm kullarına bu rehberliği yapmayı vaat ediyor. Sadece bunu talep etme ve bunun çabasını gösterenlerin için hidayet çok daha vaka. Onun için belki de biz hani mesela çocuklarımıza bizim doğrularımızı dikte etmek yerine o doğruları test ederek bulmasını sağlamak. Ölçüyü benim koymam yerine, ben istiyorum öyle demek yerine ölçüyü Allah'ın ölçülerini ve bu ölçüleri koyanın, bu ölçüleri biz uymasak da aslında ondan hiçbir eksiklik yaratmayacağımızı, bu ölçüleri uyarak sadece kendimize faydamız olacağını hissettirerek yaşantımızda bir hidayet vesilesi olabiliriz.
1: Evet. Biraz önce siz kimlerin hidayette olmayacağına dair ipuçları verdiniz ayet-i kerimelerden. Hı-hı. Peki Hadi ismine müsemma olmanın emareleri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz hidayette olduğumuzu?
0: Bir kere kişilerin talepleri olmadan siz ne yaparsanız yapın, kimseye yol göstericilik yapamazsınız. Kişi olarak. Yani siz size soru sormadan cevap verseniz de dinlemezler. Önce onların sorunu yaşamalarına izin vermeniz lazım. O tıkanışlığı yaşamalarına izin vermeniz lazım. O size gelecektir ya da soracaktır.
1: Talep eder hale getirmeniz.
0: Evet, bu birincisi. İkincisi, sizin yürüdüğünüz yol üzere sizi farkında değilsiniz ama bütün çocuklarınız gözetim altında tutuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ve öyle davran. Çünkü insanlar söyleneni yapmaz, yapılanı yapar. Çünkü yapılanın bir kolaylaştırma işi vardır. Hani sizin yaptığınız bir şey insanlara çok kolay gelir, biliyor musunuz? Ama böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın dediğiniz şeyler kolay gelmez. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyor. Ama bizatihi şahit olduğu şeyleri yapılması çok kolaydır. O yüzden de siz en azından kendiniz doğru yol üzerinde, gayretiniz bu noktada. Yani şunu görmeli. Yani sen nefsin böyle istediği halde böyle davranmıyor musun? Bunun için Allah'ın koyduğu kuralı mı dikkate alıyorsun? Bunu bilmeli. Orada sizin o tavrı gösterirken yaşadığınız sıkıntıya rağmen buna gösterdiğiniz çabayı görmeli. Sizin yapmadığınız bir şeyi yapmasını bekleyemezsiniz.
1: Ve yapılan bir şeyde etkileşim çok daha fazla.
0: Tabii.
1: Görüyor, duyuyor, hissediyor.
0: Aynen öyle. Talep etmesi gerekiyor. Bir de...

0: Rehberliğin esas kaynağının Allah olduğunu hiç unutmamak. Yani ben kendime çağıramam. Kendine çağıran hiçbir sistem doğru bir rehberlik değildir. Allah rehberliği de kendine çağırarak yapmaz. Allah uzakta değil ki. Allah şah damarımızdan daha yakın bize. Allah bizimle birlikte ya da ben her an onun huzurundayım. Allah'a kavuşmak diye bir şey yok. Doğruya kavuşmak, doğruya yönelmek diye bir şey var. Yani benim doğru yol üzerinde olma gibi. Çünkü ahirete doğru zaten gidiyorum. Son sürat gidiyorum. Giderken yaptıklarımın doğru yol üzerinde olması benim için gerçek rehberlik. Bu anlamda da yakınımızda olan öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza, akrabalarımıza, eşimize karşı gösterdiğimiz her bir tutum, beni üstte tutacak her bir şey zaten onları iter. Ben daha iyi olduğumu hissettiğim her bir şeyde onları aşağılamış olurum ki Allah aşağılayanları sevmez.
1: Evet.
0: Allah müstekbirleri sevmez. Biz onlarla birlikte onları bize vesile kılan Allah'a hamd ederek, bizi onlara vesile kılan Allah'a hamd ederek biz beraberce Allah'ın rehberliğini birbirimize yansıtacak şekilde götürmeliyiz. Ve bu rehberliği biraz aceleciliğimiz de var. Hemen olsun istiyoruz. Hemen düzelsinler. Evet. Hemen düzelelim. Hemen işler yok. Oysa dünya hayatı tatil yeri değil. Ödül yeri hiç değil. Ve dünya hayatı bizim sınanma yerimiz. Bu anlamda da zor demeyeceğim. Ama dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren ve bu anlamda zaten esmaları bilmemizi sağlayan, geçen haftalarda da programlarımızda da söyledim. Esmalar birer ip. Ve o ipi tutunmak bizim o doğru yolu bulmamızda en önemli, evet, unsur.
1: En sağlam, en sağlam yapışacağımız.
0: Evet.
1: Nitekim merhum Mahmut Esat Coşan hocamız da bizzat kendisine değil Allah'a tabi olmaya davet ediyor. Bu konuyu vurguluyor.
0: Zaten geçmişte birçok yanlış uygulamalarda görürsünüz. Kendine çağıranların sonuçlarını, evet, şimdi de görüyoruz. Yani kişiler değildir esas. Esas varoluşun esas yaratıcısıdır ve o yaratıcının yönelttiği yoldur bizim için doğru olan. Ve bu anlamda El-Hadi ismini hiç dilimizden düşürmeden bize yol gösterici olan Rabbimizin, Hüda'nın, ki aynı zamanda önderliktir, aynı zamanda rehberliktir, kılavuzluktur. Mesela ne zamanlar rehberlik alırsınız? Sıkıştığınızda, birisine yardım etmeyi düşündüğünüzde, nasıl yardım edeceğinizi bilemediğinizde rehberlik alırsınız, değil mi? Rehberlik hizmetleri diye baktığımızda hep bize bir makineyi kullanma rehberi vardır. İşte onu şöyle yaparsan bu olur, böyle yaparsan bu. Bu anlamda bir rehberliği, dünyanın da bir kullanım rehberi vardır. Dünyada yaşamanın bir kullanım rehberi vardır. Böyle bakmak lazım ve bu kullanım rehberini biz vahiyden ve sünnetten çıkartıyoruz. Peygamberimizin yaşantı biçiminden çıkartıyoruz. Ve diyoruz ki, ha burada bir hikmet var. Ve biz bunu yaptığımız takdirde doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna iman ediyoruz. Ve bu anlamda da Allah'ın rehberliğini her daim canlı bir şekilde yaşamak adına çaba içinde oluyoruz.
1: Her daim Allah'ın rehberliğine ihtiyacımız var.
0: Evet. Şüphesiz. Çünkü Allah herkese de rehberlik yapmaya hazır belki ama herkese rehberliği ulaşmıyor bu noktada. Çünkü dilediğine hidayet veriyor, dilediğine delaleti yönlendiriyor. Çünkü orada hidayeti talip olanların, hidayeti kavuşanların belli vasıfları var. İşte o vasıflardır esas önemli olan. Hani demin söylediğim şey oydu. Yani siz talep etmediğiniz zaman sizin verdiğiniz her bir öneri ya da yaptırıcı şey havada kalır. Dinlemeyen bir insana duyuramazsın ki.
1: Evet.
0: İstediğin kadar çığlık at.
1: Yine niyet, samimiyet,
0: evet, ölçüsünde. Çaba.
1: Çaba.
0: Zaten insan için en önemli unsurların başında ne kadar bildiğinin hiç önemi yoktur. Ne kadar amel ettiğinin önemi vardır. Yani bizim topladığımız, listelenen veya hesabını vereceğimiz şeylere biz amellerimiz diyoruz. Amellerimiz çabalarımızdır. Niyetle birlikte oluşturduğumuz

0: bütün çabalarımızı biz amel ederiz. Ve o amellerde de tercih ederek. Çünkü doğru yol deniyorsa bir de yanlış yol var demektir. Yani hidayetin zıttı delalettir. Sapkınlık dediğimiz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki farkı ayırt edecek. Neyin delalet, neyin hidayet olduğunu fark ettirecek ölçüler gerekiyor.
1: Ve hidayete erenlerden salih ameller zuhur eder diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Yani siz düşünsenize rehberlik alıyorsunuz. Neyin salih, neyin salih olmadığını artık biliyorsunuz. O zaman yaptığınız şeyleri salihlik üzerine yapacaksınız ve onları model alacaksınız. Onları rol alacaksınız.
1: Ve ıslah edici tabii olmuş ki. Olacak.
0: Başta şeyi söylemiştim. Ben Kur'an'ı anlamaya gayret ettikçe fark ettim ki hayatımda birçok şeyi bilmeden yanlışlıkla yaptığım şeyler de çıktı. Ve bu ne demek? Bundan sonra yaptıklarım daha doğru inanarak. Ve onlar bana başka şeyler sağlamaya başladı. Ve bakıyorsunuz aynı olay, aynı durum ama bir yaptığınız farklılık size sonuç olarak çok farklı hisler hissettiriyor. Sonuçlar olarak dönüyor. Bu anlamda zaten şey kolaylaştırıcı olan her şey rehberlik demektir. Kolaylaştırıcılık da bir şeyi hedeflerken hedeflediğinize en kısa sürede ulaştıracak doğru kullanım bilgileridir. Bu kullanım, dünya kullanım bilgisi de diyebilirsiniz hidayet işlemine. Yani dünyada neye takılalım, neye takılmayalım mesela. Ne bizim için taşınması gereken bir şey, ne taşınılmamız. Mesela dünyada o kadar yük var ki taşıyan zulüm üzere.
1: Evet.
0: Hiç taşınmasının hiçbir hükmü yok. Boş boş taşıyoruz. O taşınmış olmamız bizi bir yere götürmüyor. Tam tersine bize yük oluyor. Ama öyle şeyler, mesela başkasının sorumluluğunu hiç taşımayın. Niye taşıyacaksınız? Zaten söylüyor ayet. Başkasının sorumluluğunu taşıma. Ama kendi sorumluluğunu lütfen unutma. Çünkü biz genellikle kendi sorumluluğumuz başkasının üzerine atmayı onun yüzünden yapmadım deyip onu suçlamaya, ki kimse benim yüzümden suçlanmayacak. Kendi yaptığından suçlanacak bir kere. Benim onun yapmaması bana sevap getirmeyecek.
1: Evet.
0: Ona ceza getirecek. Benim yapmamam da bana ceza getirecek. Kimseye sevap getirmeyecek.
1: Biraz önceki değindiğiniz konuya bir kez daha dikkat çekmekte fayda var. Zira hayatımızı kendi elimizle zorlaştırıyoruz. Ne için yaratıldığımızın farkında olursak kolaylaştırılmış olacağız belki de. Ve bizler de kolaylaştıranlardan olacağız inşallah.
0: Zorlaştırmayın, kolaylaştırın hadisi büyük bir ipucudur. İnsanın yapamayacağı hedefler koyarak insanı acziyete ve umutsuzluğa düşüren şeytandır. İnsandan mükemmellik bekleten bir anlayış da şeytanidir aslında. Mükemmel olan sadece Allah'tır. Bizden mükemmel olmamız beklenmiyor. Bizden hatasızlık beklenmiyor. Bizden gayret bekleniyor. Sadece gayret. Yapmaya gayret edecek bir niyet bile bizi yola düşürür ve o yolda doğruluk rehberi edindirir. Hiçbir şeyi yapmayan ve ümidini kaybetmiş, yeise kapılmış birisinin hidayeti bulması mümkün değildir.
1: Baştan kilitlenmiş oluyor.
0: Evet.
1: Kapatmış
0: oluyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere o hidayetin kolaylaştırıcılığının keyfine bir varsanız o kadar, mesela dua. Dua müthiş bir rehberlik sağlar insana. Dua edersin ve o dua icabet olacağına iman ederek, ki duaları asla geri çevrilmez, icabet olunur. Sadece bizim beklediğimiz şekilde gelmeyebilir ama kesinlikle icabet olunur. Ona emin olduğunuzda mesela birçok kolaylık sağlanır. Hayatınızda yok mudur? Ne badireler atlattım dersiniz. Nasıl atlattınız? Hiç öyle kendi çabamızla falan değil. Yardım alarak. Evet, yol gösteren. Ve belki de kıl payı döndüğümüz şeyler olmuştur. Ki Safa suresinde vardır. Neredeyse bir arkadaşım beni delalete sürükleyecekti diyor. Yani ben ona uysaydım. Bir daha ölmeyeceğiz değil mi diye soruyor. Safa suresinde. Cennet ayette nail olmuş bir müminin ağzından duyduğumuz bir şey var orada, diyalog var. Ben çok etkilenirim. Yani insanın insana yanlışlık noktasında delalete sevk etmede cehennemde birçok kişi birbirini suçlayacak. Senin yüzünden, sen beni. Öteki de diyecek ki hayır, sen istemeseydin uymazdın. Sen kendin istedin. Böyle diyaloglar olacağını kitabımız söylüyor. Biz doğru yolda olanlardan, hidayet üzere olanlardan Rabbim bizi eylesin. Amin. Hidayetten alıkoymasın. Her daim hidayetimizi canlı tutsun. Amin. Ve hidayete ulaşanlardan eylesin.
1: Amin. Dolayısıyla bu noktada salihlerle olmak da çok büyük kıymetli.
0: Tabii, ama zaten ölürken salihlerle birlikte canımızı al demek. Ebrarlarla birlikte canımızı al. Beni Müslüman olarak canımı al duası boşuna edilmiyor. Yani o yanınızda olan kişilerin doğru yolda olduğunu emin olduğunuzda en azından size kolaylaştırıcı olarak daha kolay yapmanızı sağlar. Daha kolay ameliniz kolaylaştırır. Bilmiyorum siz yaşar. Ben öyleyim. Ben tek başıma Müslüman olmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Biz... Yanımda birileri olduğunda ben daha kolay namaz kılıyorum. Daha kolay canlanıyorum. Şeytan bana daha zor ulaşıyor.
1: Evet. Haller de saridir demiş.
0: Samimi Müslümanlarla birlikteyken.
1: Evet.
0: Kastım bu. Allah bizi samimi Müslümanlardan eylesin. Her daim de bizi beraber eylesin inşallah.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık Ayşen Hocam. Değerli dinleyenler, bugün El Hadi ismini değerlendirdi. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz ve bugün de muhabbetle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selamette kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu hafta da yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var, başlıyor.
1: Kurban kesmenin hükmü nedir?
2: Kurban kesmek alimler tarafından ittifakla kabul edilmiştir. Hanefi mezhebimize göre ve İmam Ebu Hanife'ye ve bir rivayette İmam Ebu Yusuf'a göre kurban kesmek vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmiştir. Kurbanınla ilgili ayetler vardır. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde kurban kesmeyen kişi namazgahımıza yaklaşmasın şeklindeki rivayetten de hareketle ve diğer rivayetten de hareketle bunun kuvvetli sünnetten daha da kuvvetli olan vacip dediğimiz yapılması farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması Allah ve Peygamber tarafından emredilmiş olan bir ibadet olduğu kabul edilmiştir ve tabii bazı şartlarla, yani o imkana sahip olan, akıllı olan, bali olan, Müslüman olan, işte seferde olmayan ve benzeri şartlarda bu şartları taşıyan, maddi imkanı bulunan kişilerin Kurban Bayramı gününde kurban kesmesinin İslami açıdan, dini açıdan vacip, yani gerekli, lazım olan bir hüküm olduğunu beyan etmişlerdir. Ama diğer mezhepler bunun Peygamberimiz tarafından uygulandığını ve kuvvetli, yani müekket bir sünnet halinde yapıla geldiğini kabul etmişler. Ama vacip derecesinde bağlayıcı olmadığını, dolayısıyla eğer bir kişi kurban kesmezse onu kaza edecek herhangi bir şey yapmaları gerekmediğini, kurban kesmenin büyük bir ecir ve sevap olduğunu ama kişi, yani imkanı olduğu halde kesmese bile bir sünneti terk etme durumunda olup bir faziletten mahrum olma durumunda olup ilave bir ona bir tekrar kefaret gibi veya başka bir hüküm gerekmediğini söylemişlerdir. Hanefi mezhebine göre bir kişi imkanı olduğu halde Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmezse ne yapacak? Bir kurban kadar miktarda bir parayı dağıtacak. Yani ücreti dağıtması kefaret olarak önerilmiştir. Çünkü vacip dendiği için o vacibi yerine getirmek üzere yerine bir kazası diyelim konulmuştur Hanefi mezhebinde.
3: Kurban ibadeti bir Müslümana ne zaman vacip olur? Üzerine vacip olmayan kişi vacip kurban kesebilir mi?
2: Hanefi mezhebimize göre kurban kesmek vacip olduğu için Kurban Bayramı gününe ulaşan kişilerin kesmesi gerekiyor. Kurban ibadeti üzerine vacip olmayan kişi vacip kurban kesebilir mi demiştik. Kesebilir, yani o vacip kurban olmaz. Normal bir sünnet kurban olur. Nafile kurban dediğimiz sevabını alır. Üzerine vacip değildir. Herkes kurban, imkanı olan herkes kurban kesebilir. Burada önemli olan husus tam imkanı olup, yani

0: işte nisap miktarı mala sahip olma şeklinde bir şart var kurbanda. Zengin olma aslında. Dinen zengin sayılma, temel ihtiyaçlarından daha fazla efendim nisap miktarı bir mali güce, nisap miktarı da işte 80.25 işte 81 gram altınlık bir maddi parası olup ihtiyaçlarından fazla olarak kenarda tutan birisi zengin sayıldığı için dinen o kişinin kurban kesmesi gerekir. Hanefi mezhebimize göre hem kadın hem erkek. Ama böyle değilse 80 gramlık şeyi yok ama kurban bayramı günlerinde elinde imkanı var. Kurban kesmek istiyor, kesebilir. Bunun kurbanında makbuldür. Allah kabul eder. Ama nafile bir kurban. Fıkhi isimlendirme bakımından sünnet kurbandır o. Üzerine vacip olmamıştır ama o bir gayretle bunu yapmıştır. Güzel bir iş yapmıştır. Faziletini de alır. Ama üzerine gerekmiyor. Kesmese kendisine herhangi bir şey gerekmezdi. Yani dolayısıyla bir kişi üzerine vacip olmadığı halde kesebilir. Tabii vacip kelimesini biz Hanefi mezhebinin açısından gerekli anlamda kullanıyoruz. Vacip kurban sadece uduhiye dediğimiz kurban bayramında kesilen kurban değil. Artı mesela adak kurbanı da vacip olur. Hediye kurbanı da vacip olur bazı haç türlerinde. Hadi ibadet yaparken temettü haçında mesela vaciptir. Dolayısıyla vacip kurbanı burada kurban bayramında imkanı olan kişinin kesmesi gereken kurban anlamında kullanıyoruz. Ona vacip kurban denmese de kişi bu şeye katılabilir. Kurban ibadeti yapılma diyelim faziletine ortak olabilir.
1: Sanırım bayramın ilk gününü yolda geçireceğiz. Kurbanımızı ikinci gün kesebilir miyiz? Kurban bayramının hangi günleri kurban kesilir?
0: Hanefi mezhebimize göre kurban kesmek vacip olduğu için kurban bayramı gününe ulaşan kişilerin kesmesi gerekiyor. Kurban bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12. günleri. Bu günlere ulaşan kişi bu günler içerisinde imkanına kavuşursa yani yolcu halde değilse maddi imkanı varsa akıl bali bir Müslüman ise kurban kesmesi üzerine vacip olur. Zamanı kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleridir. Bu Hanefi mezhebimize göre vacip olduğu için böyledir. Kurban bayramı birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesimi vakti başlar. Ki rivayetlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabi namaza gelmeden önce erkenden kurbanını kesip sonra namaza gelmiş. Peygamberimiz tekrar kesmesini emretmişler. O kurbanın geçerli olmadığını söylemişler. Dolayısıyla şehir merkezlerinde bayram namazı kılınan yerlerde ki artık ülkemizde hemen hemen her yer demek. Buralarda kurban bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlar kesilir. Hanefi mezhebimize göre üçüncü gün akşam güneş batıncaya kadar kurbanlar kesilebilirler. O gün ne kadar o imkanda bulunan kişiyi de kurban kesmelidir. Diğer mezhepler kurbanın sünneti müekkede saydıkları için dördüncü gün akşamına kadar yani güneş batıncaya kadar kesilebileceğini söylemişlerdir. Bazı istisnai durumlarda diğer mezheplerin görüşleriyle amel edildiği olmuştur. Bu şekilde fetva verenler de olmuştur.
2: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var programını dinlediniz. Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bu günlerde ve hacda edilen tespittir bu. Duaların çoğunun bireysel olduğunu görüyoruz. keşke na ifadesiyle, yani bize yönelik olsa. Yani şu günlerde bile edeceğimiz duaların lütfen Müslümanların tümüne, insanlığa çevrilmesi, yönelmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü oraya gidiyorlar. Hakikaten işte kızım için şudur. Bunların hepsi meşru isteklerdir. Ama bugün Müslümanların içinde bulunduğu durum, birlik olmayı, kardeş olmayı, beraber olmayı, birlikte yaşamayı gerektiriyor. İşte hali pür melalimiz bütün dinleyenlerin, Müslümanların hakikaten farkında oldukları husustur. O yüzden bu ilişkimizin bütün insanlığa yönelmesi lazım. Yani dualarımızın bireysel değil, toplumsala yönelmesi lazım. O yüzden de elbette tabii bunun işte Ra'd suresi 11. ayetin ifadesi kendi içimizden başlayacak ama topluma yayılması için ilgimizin de yönelimimizin de muhakkak bize ya da bütün insanlığa olması lazım. O yüzden de bu bayramın gerçekten Müslümanların birliğine, dirliğine, kardeşliğine, canlanmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek lazım.
4: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla yeniden birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir programımıza daha ve aynı zamanda bir Şehri İstanbul yolculuğuna daha başlıyoruz. Kutsal topraklara uzanacağız. Mescid-i Nebevi'deki tamirat çalışmalarından söz edeceğiz. İstanbul'dan oraya yapılan. Ardından Süleymaniye'den Üsküp'e bir bayram selamı göndereceğiz. Programımıza hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

Efendim bu haftaki programımızda ilk olarak payitahttan, İstanbul'dan kutsal topraklara uzanalım. Orada yapılan inşaat çalışmalarından, tamiratlardan söz edelim. Ki malumunuz hiç ihmal edilmemiş mübarek mekanlar, eksiklikler tamamlanmaya çalışılmış. Tamiratlar yapılmış birçok padişah döneminde de. Sultan Abdülmecid Han'ın da bu yöndeki çalışmalarına dair bir makale var elimizde. Başbakanlık Osmanlı Arşivi notlarından. Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı topraklarını dahil ettiği mukaddes beldeler, hac ibadetinin rahatlıkla yapılabilmesi noktasından ve mukaddes mekanların manevi önemine binaen ehemmiyetini elbette her zaman korumuş, imarı ve hizmet çalışmaları içinde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Mihrimah Sultan'ın 1573'te Mekke-i Mükerreme'ye getirdiği aynı Zübeyde suyundan tutun, 1908 yılında Hicaz Demiryolu tamamlandığında Medine-i Münevvere istasyonuna yanaşan ilk tren hep bu hizmet cümlesinde. Osmanlıların mukaddes beldelerde yaptığı imar faaliyetlerinden biri de Sultan Abdülmecid Han'ın 1850 senesinde Mescid-i Nebevi'de başlattığı ve tam 10 yıl süren tamirdir. Masraf defterlerinden anlaşıldığına göre Sultan Abdülmecid bu tamire 700 bin mecidi altını, bir başka ifadeyle 140 bin kese akçe harcamış. İstanbul'dan gönderilen kereste, demir, kurşun, tunç ve diğer eşyalar bu masrafın dışında. İnşaatta memur, katip, mübaşir ve mühendislerden başka günlük 350 amele çalışmış. 1860 Eylül'ünde inşaat bitince ahaliye tamiratta kullanılan taşın çıkarıldığı Cebel-i Ahmer'de ziyafet verilmiş, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okunmuş. Madene ise Mescid-i Nebevi'nin yenilenmesi için gerekli taşlar buradan temin edilmiştir ibaresi yazılı bir levha asılmış. Osmanlı'da herhangi bir inşaat veya tamir sonrasında inşaat

hakkındaki bilgilerin ve Ebced hesabı ile inşaat tarihinin olduğu bir tarih manzumesi hazırlanır ve binanın giriş kapısı üzerine asılırdı. Eğer bu inşaatı padişah üstlenmişse tarih kitabesinin üzerine bir de sura yerleştirilirdi. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı tamam olunca Medine şairlerine şiirler yazdırıldı ve bunlar arasından kıymetli olanları hazırlanarak İstanbul'a en güzel şiiri seçmesi için sultana gönderildi. Tuğra ve seçilecek tarih manzumesinin kazanacağı kıymetli bir taş hazırlandığı ve bu taşın Bab-ı Selam takına konulacağı bildirildi. Eyüp Sabri Paşa, Mirat-ı Medine isimli eserinde Sultan Abdülmecid'in bu vaziyet karşısında şu manidar sözleri söylediğini ifade eder. Ben kimim ki Sultanül Enbiya Efendimiz Hazretlerinin bizzat yaptırmış olduğu mukaddes bina dahiline satına tuğra asmaya cüret edeyim. Tarih ve tuğra asmak için hazırlanan mübarek mekana uygun bir hadis-i şerif yazılsın. Tarih taşıysa iyice kontrol edildikten sonra münasip başka bir yere konulsun. Nitekim dediği gibi yapılmış. Bab-ı Selam'da tuğra için hazırlanan kısma Kalen Nebi Aleyhisselam ibaresi, tarih manzumesi için hazırlanan kısma ise benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır hadis-i şerifi yazılmıştır. İşte Sultan Abdülmecid Han, ben kimim ki Sultanül Enbiya Efendimiz Hazretlerinin bizzat yaptırmış olduğu mukaddes bina dahiline saltanat tuğrası asmaya cüret edeyim mukabilinde bir açıklama yapıyor ve tamirat sonrasında tuğrasının Mescid-i Nebevi üzerine konulmasını yakıştıramıyor kendine.

Bu arada Mescid-i Nebevi'nin maketinin de yaptırıldığını öğreniyoruz. Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'nin tamirini irade ettiği vakit İstanbul'da mescidin orijinal haline teberrüken bulundurmak için bir maket yapılmasını emretti. Bu emrin ricası 1850 senesinde Kara Mühendishanesi Erkanı'ndan ressam Hacı İzzet Efendi'ye havale edildi ve İzzet Efendi'ye Ebniye-i Aliye Mühendisliği de tevcih edilerek Medine-i Münevvere'ye gönderildi. İzzet Efendi Medine-i Münevvere'ye varınca gerek Harem-i Saadet'in ve gerek Peygamberimizin hücresinin duvarlarına varıncaya kadar her tarafının iç ve dıştan gayet tafsilatlı şekilde parça parça resimlerini yaptı. Bu resimlere uyumlu kalıplar oluşturduktan sonra bu kalıpları birleştirerek ahşap bir maket meydana getirdi. Bu maketi 1851'de İstanbul'a gönderdi. Maket sultana takdim edildi ve hüsnü kabule mazhar oldu. Maketini sultanın iradesi mucibince Hırka-i Şerif Camii'nin müezzin mahfiline konarak camekan muhafaza içinde muhafaza edildi. Bu model Mescid-i Nebevi'nin orijinal halinin aynı olup boy itibariyle mescidin 53'te 1'i nispetinde. Maketin oymaları 1850 yılında Hicaz'da bulunan Hacı Ali Efendi isimli hezarfen bir zata yaptırılmış. Mescid-i Nebevi ile maketinin tarihini gayet tafsilatlı şekilde anlatan Eyüp Sabri Paşa, her yönden aslına benzeyen bu maketi temaşa etmenin Mescid-i Nebevi'yi ziyarete benzeyeceğinden oraların hasretiyle yine tutuşanlara teberrüken bu maketi ziyareti tavsiye etmiş ve bu makette Hırka-i Şerif Camii'nde saklanmış. Yalnızca Sultan Abdülmecid değil, birçok padişah kutsal topraklarla, Mescid-i Nebevi ile mübarek mekanlarla alakadar olmuşlar. Osmanlı hükümdarlarından bazıları bu mukaddes binaya bir hayli hizmet etmişler. Kanuni Sultan Süleyman Mescid-i Şerif'i esaslı bir surette tamir ettirmiş. 1. Sultan Ahmet Hazine-i Hümayun'daki kıymetli elmasların en büyüğünü göndermiş ve buraya ayırmış. Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Sultan II. Abdülhamid ise Mescid-i Şerif'in bazı bozulmuş olan yerlerini tamir ettirmekle beraber gerek Mescid-i Şerif'i ve gerek Hücre-i Muattara'yı tamir ettirmekle beraber her daim alakadar olmuşlar. Sultan II. Abdülhamid'in mühim hizmetlerinden biri de hiç şüphesiz Hicaz Demiryolu, Hicaz-Şimendifer hattını inşaya teşebbüs ve bu hattı Hicaz hudutlarına kadar ulaştırmak. Fakat bu büyük eserini ikmal etmeden evvel saltanat makamından iskat edildiği için bunun ikmalini görememiş. Bugünse Efendimizin, Ashab-ı Kiram'ın, Hulefai Raşidi'nin birçok emaneti, hatırası İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin yanı başında, Hırka-i Şerif Camii'nde, Türk İslam Sanatları Müzesi'nde vesaire yerlerde saklanmakta ve zaman zaman ziyareti açılmakta, görülebilmekte.

Bayram yaklaşıyor, Kurban Bayramı önümüzde. Sıra geldi Süleymaniye'ye. Süleymaniye Camii'nden de birçok programda söz ettik. Özellikle orada kılınan bayram namazlarından, Yahya Kemal'in anlatımından da elbette söz ettik ama yine bir bayram arefesinde aklımıza Süleymaniye ve oradaki bayram namazı düşüyor. Bununla ilgili de Leyla Şerif Emin imzalı bir makale önümüze düştü. Süleymaniye'den Üsküp'e uzanan ezanlar. Üsküp'te bir bayram sabahı heyecanını hiçbir gölge bozamaz. Ancak Süleymaniye'de okunan ezanı rüzgar her seferinde bu şehre ulaştırır. Aynı doğanın bir parçasıymış gibi bütün coğrafyaya bu ses yayılır. Herhangi bir avcı bu ahengi bozmaya çalışsa, bilmez ki biz daha da çok birbirimize sarılırız ve bilmez ki biz daha da şahlanırız. Omuz olur, saflarımızı daha da birleştiririz. Yahya Kemal'in muhteşem şiiri Süleymaniye'de bayram sabahı umutsuzluğumuzda bize yetişir. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden biri rüyada görüp özlediğim, cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Sabah ezanıyla birlikte, yaşlı çocuk demeden tertemiz elbiselerin üzerlerine beyaz takkeler başlarda yerini alır. Camilere sığmayan cemaat bahçeye, güllerin yanına seccadesini serer. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Dua yükselirken her yerden, buna karşı durabilecek bir güç var mı? Ve bayram namazı, dimdik, omuz omuza, herkesin saflarını birleştirdiği ve minberlerden kurulan cümlelerden herkesin safını belli ettiği o yer. Güneş hiçbir zerreye izin vermeyecek bu sabah. Üsküp bu sabah bayramı bayram gibi kutlayacak. Eda edilen namazlardan sonra herkes evin yolunu tutarken her evde bayramlaşma sevinci yaşanıyor. Geceden hazırlanan elbiseler çocukların heyecanını gizleyemez. Kim bilir kaç çocuk heyecandan uyuyamıyor. Kim bilir kaç anne evladına kavuşmayı bekliyor. Bizim topraklarımızda bayram günleri kapılar kapanmaz. Bir eve kilit vurup tatile kaçmak ayıp sayılır. Ne kadar akraba varsa hepsiyle bayramlaşma günüdür zira. Çocukların mahallelerde bütün evleri gezip şeker ve harçlıklarıyla dönüldüğü, ödüllendirildiği gündür. Süleymaniye'de bayram, Üsküp'te bayram. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Vardar Nehri'nde yüzen evladı Fatiha'nın umut ve duaları Ege Denizi'ne karışıp Anadolu'ya ulaşıyor. Anadolu'dan bize gelen dualarsa o topraklardan yüzyıllar önce Rumeli'ye gelmiş yiğitlerin yaptırdığı camilerin minarelerindeki ezan seslerinden işitiliyor. Bu ezanlar ki bizi namaza çağırırken tarihin ve bugünün yankılarını da bize haykırıyor. Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. İstanbul'dan, Süleymaniye'den, Üsküp'e, Kosova'ya, Balkanlara,

0: Bosna'ya, Mostar'a, nice evladı Fatiha'nın topraklarına ve diğer nice İslam coğrafyasındaki müminlere selam olsun. Bayram mübarek olsun diyelim ve yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Şimdiden tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz efendim. Yeni bir Şehir İstanbul programında yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Kurban Rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı Kurban Rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban Udhiye, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları, yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar, kurban olarak kesilemez. Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi,

boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini, kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır. Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir. İlçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arası nakillerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme. Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir. 8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir.
Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır. Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağa çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur. Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

Etlerin dinlendirilmesi. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve eksi 40 derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp eksi 18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması. Kesim sonrası elde edilen deri 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya üçte biri kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: sizin Allah-u Teala'yı en sevgiliniz أَكَلُّكُمْ تُعْمَنْ az yiyenler. Halbuki biz şimdi hayvanlar mesabesinde Allah'a sürge doymak da bilmiyoruz. Çünkü Allah o kadar da nimet vermiş ki şaşkın bir hale dönmüşüz yani. Yedikçe yemek yiyeceğimiz geliyor. Yemesi aç ve ahaf bir gün bedenen, bedenen de zayıf olan insanları Allah-u Teala daha çok seviyor. Yine buyurmuş. Ahaf bir gün ilallah, ahasinüküm ahlak. Allah-u Teala'nın sevdiği bahtiyarlardan birisi de ahlakan düzen olan insan. Bu ahlak hakkındaki hadisler pek çoktur. Her zaman çeşitlisini dinliyorsunuz. Bugünkü gelen dersimizde de ahasinüküm ahlak. Allah'a sizin en güzellerinizden birisi, ahsenlerinizden birisi, ahlakı güzel olan insan. Ahlakın güzelliğinin ölçüsü, peygamberin sünnetine uyabilen insan. Kısaca, peygamberin sünnetine uyabilen insan, en güzel ahlak olur. Çünkü ve inneke le ala hulukun azim diyerekten, Cenab-ı Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Azimüşşan'da peygamberi güzel ahlak ile övmüştür. Rengi güzeldi, boyu güzeldi, endamı böyleydi. Yok, yok. Ve inneke le ala hulukin azim. Büyük bir ahlakın sahibi. En güzel ahlak bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamış Cenab-ı Hak. Onun güzelliğini de ahlakının güzelliğiyle övüyor. Yoksa insan güzel olabilir, kuvvetli olabilir, çok zengin olabilir. Onların hiç kıymeti yok. Ahlakının güzelliği kafi insana. Bununla beraber el mutavattu ne? Ekinafen. Mutavattu'un, mütevazu'un manasında. Alçak gönüllü. Ahlak ünlü, yanları da yumuşak. Mesela saflar arasında, ekseriyetle bu Mekke'de ve Medine'de görülen ve bayramlarda görülen hadiselerdir ki, cemaat kalabalık olduğu vakitte, insanlar bazen sıkışmak istemez. Yanındakine müsaade etmez araya girmeye. Binaenaleyh yumuşak ol, onu da arana al. Azıcık sen sıkışıyorsun, azıcık öteki sıkışır, o da arada olur biter iş. Bu yumuşaklığı göstermemek, yumuşak da bir yaptı, yumuşak huylu olabilmek, herkese kolaylık gösterebilmek ahlakın parçalarına ki bundan dolayı ellezine ye'lifune ve yü'lifun kendisiyle güzel geçinilir. Ye'lifun ve yü'lifun. Herkes bundan güzel geçinir, bu da herkesle güzel geçinir. Çünkü yumuşak tabiatlı, kimseyi incitmiyor. İncitenleri de affediyor, hoş bir hali var. Bu böyle olmakla beraber Cenab-ı Hak bunu överken mukabilinde ve inne ebgadaküm sizin buğuzluğunuz, sevilmeyenleriniz Allah-u Teala'nın sevilmeyen buğuzlu insanları elmeşşâûn bin nemime dedikodularla meşgul olup laf getirip götürenler aslının aslının ne olduğunu bilmeden birçok sözleri söylerler. Aslının aslının ne olmadığını bilmeden methedici adam hususundan söyler de söyler. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Kardeşlerinde hata arıyor. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, şöyle söyledi, böyle söyledi. Birçok hata noktaları herkes de buldur ya. Bu hataları ifşa ediyor, yayıyor ve arıyor. Bir puntunu bulsam da şunu söylesem diyerekten kendisine göre el mül temizune lehümül aserat. Aserat ayak kaygınlığı. Hatalar yani. Bu hatalardan insanların salim olmasına imkan yok. Beşeriz. Hepsimizde bu hatalar mütemadiyen olmaktadır. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Ala bize istiğfarı göndermiş. Peygamberimiz de öğretmiş. Bu istiğfarlarla aman ya Rabbi yaptım bu hatayı ama tövbeler tövbe. Tövbeler tövbe diye. Tövbeler ederiz. Bu hatalar o surette silinir. Ve bir de yaptığımız ibadetlerle de otomatik olarak silinir. Mesela abdest alırız. Camiye gelirken o hatalar el üstümüzden silinir bir de. Şimdi bu silinen hataları dillere destan ederiz. Şöyle dedi, böyle dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir sürü masallar. Bunlar çok hatalı şeyler. Daha da El müferrikun beynel ihvan. Kardeşlerin arasını ayırıyor. Niçin? Ona bir fitne diyor. Bir ikine bir fitne diyor. Arayı bozuyor işte. Ara bozuyor. El müferrikun beynel ihvan. Hazreti Enes radıyallahu anh. Çok güzel bir şey. Allah cümlemizi affetsin yani. Böyle kardeşlerin arasına fitne sokmak. Bunları birbirinden ayırmak. Ve efendim dedikodulara vesile olacak. Bir şekilde birçok sözler söylemek. Bunlar hep olmayan şeylerden. Mesela hepinizin bildiği bir şeyler vardır ki namaz kılmayan bazı kabire şöyle namaz kılar, böyle namaz kılar, şöyle topudur, böyle topudur diyerekten bir sürü dedikoduyu dinle durur. Halbuki dinden, imandan alakası yok o zaman. Dinle imandan alakası olmadığı halde bazı insanlar onları methedeyle göklere kadar çıkarırlar. Şöyle topudur, böyle topudur. Bakmayın siz onların insanların arasında namaz kılmadığına filan ama evde seccadesi şöyledir, kitabı böyledir, okur, kılar filan diyerekten birçok masallar okunduğu duyula gelmekte ve biline gelmekte hepimiz tarafından. Bu yüzü de var, bu yüzü de var. Mesela böyle bir münafıkı din sizi methederken öte taraftan bir Müslümanı, bir dindarı da yerin dibine batıracak şekilde bir sürü dedikodu, bu da mevcut. Bunlar hep bizden çıkıyor, başkasından değil. Bunlar başka memleketlerden gelme değil bu insanlar. Hep bizim memleketimiz, kardeşlerimiz. Allah kusurlarımızı affetsin. Böyle kardeş aralarını açmaktan ve onların hatalarını arayıp da ortada destan yapmaktan, efendim lafları getirip götürmekten Allah muhafaza. Bu bir ahlak kitabı var, bunda yazılmıştır. Günahların en büyüğü, gıybet denilen bir şey var. Gıybet. Arapçadır ama hepimizin bildiği bir şeydir. Adamın arkasından konuşmak. Adamın arkasından onun aleyhinde konuşmak. Adamın arkasından aleyhinde konuşulan sözlere gıybet diyorlar. Bu gıybet o kadar kötü bir şey ki insanın bütün yaptıkları sevapları alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Ne kadar sevabı varsa gidiyor. Bir numunesini söyleyeyim. Hasan Basri denilen bir alim var. Evvelki devirlerde. Bu Basra'da duruyor bu alim. İşte herkes hakkında bu dedikoduyu insanlar yapmaktan kaçmazlar. Acayip bu insanların hali. Bu mübarek zat ki evliyalardandır. Bu zatın aleyhinde de dedikodu yapmış birisi. Birisi de gelmiş demiş senin aleyhinde filan şöyle şöyle diyor. Bak şimdi bu adam bir tabak hurma mı bir meyve almış. Birisine vermiş hizmetkarlarına. Götü bunu ona ver demiş. Kendisini gıybet eden adama. Adam bakmış ki tabak kıymetli bir hediye. Ne bu demiş? Filan Hasan Basri Hazretleri yolladı efendim size. Biraz evvel Hasan Basri Hazretleri'ni yeriyordu. Şimdi hediyeyi alınca iş değişti. Ne muhterem efendisine diyerekten başlamış. Neden demişler bu adama bu kadar şey yapıyordun? Baktın aleyhinde konuşuyor. Aleyhinde konuşan bir adama ne bu ikramı yapıyorsun sen? Günahlarımı aldı demiş. Bundan daha iyilik mi olur? Ben onları bir türlü atamazdım üzerimden. Bir sürü günahlarım var. Bu adam bu günahlarımı aldı gitti demiş. Ona şimdi bu tabağı çok mu görüyorsunuz? Allah Allah. Bundan da kurtulamıyoruz işte. Hepimizde bu Allah muhafaza. Hepimizde hata var. Hebullahu abden. Allah Celle Vala. Bu kulu sever ki, şu kulu sever ki. Semha cömert. İzâ ba'a satarken cömertçe veriyor. Cömertçe veriyor. Teraziyi böyle kılı kılına yapmıyor. Sana tarafında ardırı veriyor. Gözümde gördün de bak. Bolca veriyorum diyor. Bu eşteri satın alıyor. Bu kaç para? 5 lira. Canım bunu 3 liraya veriyorlar orada. Sen 5 iken 6 ver lan. Verirken onu sevindir. 5 mi? Al sana 6. Ver bana şuradan. Alış. Alışta da cömertlik yapıyor. Verişte de cömertlik yapıyor. Bu izâ kadâ. Borcu var. Ödeyecek. Benim sana 5 lira borcum vardı. Al diyor sana 10 lira. Bu işi senin, 5'i de benden sana hediye. Cömertlik diyor. Ve zekteda. Alacağı var. Alacağı

Taktikten adamı sıkıştırmıyor. 100 lira borcumuz vardı. Ben sana 50'sini helal ettim. 50'sini ver. Neyi veriyor? Alışta da verişte de böyle geometrikler yapıyor. Allah Teala bunları sever diyor. Bizim de böyle yapmamız lazım yani. Alırken verirken gılı gılına böyle kakışa kakışa. Mesela kurbanlarda kurban vakti sevaptır diyerekten çok pazarlık yapalım. O pazarlıkta sevap var. Bunu cimriliğinden dolayı yapmaz da sevap olsun diye yapar. Mesela 100 liradır. İşte 90 versem olmaz mı, 91 versem olmaz mı, 2 versem olmaz mı? Uzatır lafları, bu laflar sevap yerine geçer deftere. Bundan dolayı. Yoksa 100 lira, pekala ver, 10 lira da sana bahşiş der. Buradaki çobada. Hep ve linnâs mâ tuhibbü linefsik. Bu da Müslümanlıkta güzel bir şey. Sen kendine nasıl muamele edilmesini seviyorsan, nasıl da öyle muamele. Güler yüzlü, tatlı dilli konuşanı seversin. Muamelende sana böyle yapanların hoşuna gider, sen de böyle yap. Madem sen öylesini seviyorsun, sen de nasıl çirkin bakma, sert bakma, kapından kovma, efendim, nedir bu senden çektiğim deme, bu gibi şeylerle mesela. Güzel şeylerle seversen, Allah Teala seni de sever. Bakın şimdi ne güzel bir şey var. Ehibbullah, Allah'ı sevin. Ehibbullah, Allah Teala'yı sevin. Neden? Yattık yatağa. Yorgunluğumuz gitti. Uyuduk, dinlendik. Sabah oldu, Allah Teala bize bir yeni hayat bahsetti. Mezardan çıkar gibi çıktık işte. Bundan evvel kendimizden hiç haberimiz yoktu. Güzel rüyalar da gösterdi bize filan. Kalktık sabahleyin, suyumuz evimizde bol bol yıkandık, temizlendik. Kahvaltı hazırlanmış, efendim güzel güzel meyveler, güzel güzel yemekler. Bunlar lütfen hep Allah'a Celle var değil mi? Bir vakitler bunları insanlar arayıp da bulamıyorlardı yani. Arayıp da bulamadıkları bu nimetler bugün bizim ayağımıza kadar gelmiş. Çeşitleriyle bizi Cenab-ı Hak nimetine gark etmiş. Bu nimetine gark ettiğinden dolayı sıhhatımız da yerinde elhamdülillah. Kalkmışız dinç, sıhhatlı, kuvvetli gözümüz görüyor. Kulağımız işitiyor. Aklımız, fikrimiz yerinde düşünebiliyoruz. Her şeyleri idrak edebiliyoruz. Bu ne nimet? Aklı olmayan, düşünemeyen zavallıları bir kere hatırına getir. Hasta, yatakta inleyen zavallıları hatırına getir. Eli tutmaz, ayağı tutmaz, gözü görmezleri hasırına getir. Sana Allah-u Teala tam sıha bir vücut vermiş, kuvvet vermiş, kudret vermiş, hepsi yerinde. Bunlardan dolayı bu nimetleri sana verene sevimiz icap eder. Seviniz. Bu nimetleri başkası veremez ki. Gözümüzü aldı kim verir bize gör. Takma bir göz takarlar ama göremezsin ki. Kulağın duymazsa şey verir ama seni rahatsız eder. Hele aklın olmazsa ne yapar? Tımaran eder. Bekler durursun işte. Allah muhafaza. Bir de uzun hastalıklar var Allah'ın sebebiyle. Eli ayağı tutmuyor insanların. Bakanlar da pişman. Etrafındakiler de pişman oluyor. Atamazlar, kesemezler. Ama etrafındakilerine hep pişmanlık veriyoruz, zarar veriyoruz. Sen de bunları vermiş Allah Teala. Bu nimetlerinden dolayı ne yapacaksın? Bunu sevmek mecbur ettiniz. Her zaman söylerim. Bize bir ikramda bulunsa birisi. Mesela 1 milyon lira verse. Bir apartman verse gayet güzel. 5 katlı, 10 katlı. Kapımız, arabamız, bu da senin olsun efendim. Her ayda sana bu kadar maaş. Sevmezdin de onu. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği bir göze denk olur mu bu? Bir göz nimetine denk olmaz. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon ne olur olur. Bu göz nimetine, bir akıl nimetine muadil olmayan hayatı ne yapayım? Onun için sevilecek ancak Allah-u Celle ve Alâ. Seveceksen onu sen. Ve ehibbûni bihubbillâh. Beni de sevin. Niçin? Allah Teala'yı sevdiğiniz için sevin ki beni, ben sizin mürşidinizim, sizin dininizin önderiyim, size peygamber olarak Allah Teala beni seçmiş göndermiş, size İslam'ı öğretiyorum. Öğrettim. Binaenaleyh beni de seviniz, Allah'ı sevdiğiniz gibi. Çünkü imansız olsanız bütün dünya sizin olsa ne olacak? Bir imansızların yeri cehennem. Bir insan cehenneme gidecek olduktan sonra kainatın olsa ne kıymeti var? Bu hayat hepimize muvakkat. Onun için beni de sevin. Niçin? Allah-u Teala'ya sevginiz varsa beni de severseniz. Niçin? Ben de Allah-u Teala'nın sevilmesine delilim size. Delil oluyorum, anlatıyorum ki bak bu mülkün sahibi Allah'tır diyerekten elhamdülillah öğretmiş. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demesini öğrenmişiz. Bundan daha büyük bahtiyarlık mı olur? İşte bunu bize öğreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dini bize bildiren iki cihan severdir. Binaenaleyh onu da sevmek mecbur ediyoruz. Şimdi Hazreti Ömer'i severiz. Niçin? Çok adil diyerekten. Ama gördün mü Hazreti Ömer'i? Görmedim. Hazreti Ali'yi de severiz.
Niçin Allah'ın aslını düşürüyor?

Televizyonu. Gördünüz mü? Görmedik. Görmedik ama okuyoruz, işitiyoruz ki ne güzel İslam'a hizmetler etmişler. Bu hizmetlerinden dolayı onları seviyoruz. Peygamberimiz de böyle işte. Onu da seveceğiz. Çünkü İslam'a hizmeti hepsinden üstün. Ve ehibbu ehli beyti bi hubbi. Benim ehli beytimi de sevin ama. Beni sevmekle kalmayın. Ehli beytimi de sevin. Ehli beyti Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma, Hazreti Ukeyd denilen zatlar ki bunlar ehli beyt tabir oluyor bunu. Bunları da sevmek mecburiyetinde. Allah-u Teala'yı sev, peygamberini sev, peygamberin ehli beytini de sev. Onun için bu ehli beyt, siz belki bilmezsiniz, bundan daha biraz evvelki zamanlara kadar bunlar memleketlerimizde, her memlekette bulunur. Yani peygamberimizin silsilesinden gelme insanlar, ellerinde şecerelerde bulunur. Biz peygamber silsilesine mensubuz diye kayıtlar vardır. Her devrin hükümdarları onları kayıtlarlar. Bu kayıtlarla bilinir ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silsilesindedir. Buna maaş bağlarlar. Bu maaşlarla onlar rahat rahat geçinirlerdi. Niçin? Biz Resulullah'ı seviyoruz da Resulullah'ın minali. Allah'ı seviniz, nimetleri veren o. Beni seviniz, ben sizin delilinizim. Ehl-i Beyt'imi seviniz, onlar da benim şer'imdir. Ehl-i Beyt'im, binaenaleyh onları da sevmekle bahtiyarız. Allah cümlemizi onları sevenlerden ayırmasın. Ehibbül fukara. Aynı zamanda fukaraları da seviniz. Bu çok dikkate şayan bir şeydir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanında insanlar çok fakir ettiler, bu kadar fakir ettiler ki bu şimdi bizim için çok acı bir şey. Fukarayı sevmekten çok uzağız. Hatta fukaraya ters suratla bakarız, acı da söyleriz, kovarız da. Ama Allah fukaralarımızda kanaatkar fukaralardan eylesin. Öyle el açıp dilenenler fukara cümlesinden değildirler. Fukara kendisini tanıtmaz ve bildirmez. Binaenaleyh bu fukaraları seviniz. Sevmenizle beraber ve calisûhüm onlarla beraber otururuz. Ekseriyetle işte davetler olur. Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun. Herkes kendi ayarını çağırır. Ayar, akran emsalini yani. Zenginler kendi akranlarını çağırır. Ortalığı kendi akranlarını çağırır. Hiçbir fıkra zengini çağıramaz. Çünkü gelmez. Efendim, bir zengin de fıkrayı sofrasına çağırmaz. Bununla oturup yemesini hoşlanmaz. Çağırsa da ona bir parça bir şey yollar, işte verin de kapının önünde yesin de. Dışarıda otursun da yesin de. Fıkrayı seviniz ve onlarla ve calisûhüm onlarla beraber oturun. Bu sizin için büyük bir devlettir. Büyük bir devlettir. Yarın huzur kıyamette Cenab-ı Hak bu fıkraları sizler için şefaatçi kılacaktır. Binaenaleyh onlara ikramınız nisbetinde onların şefaatine nail olun. Vel yerud büke aninnaz ma talemi min nefsik. Çok dikkate şayan bir sözdür. Hatadan hiçbirimiz salim olmadığımız halde karşımızdaki hatalı insanı çok aşağı düşürüyor. Halbuki kendi hatalarımızı şöyle gözümüzün önüne bir sıralasak ne kadar yüz kızartıcı çirkin hallerimiz vardır. Hep mestur kalmıştır. Kimse bilmez bunları Allah'tan başka. Binaenaleyh bunları biz yapmışız. Biz yaptığımız halde bizi Allah affetmiş de bak bugün şey durumdayız, serbest bir durumdayız. Karşımızdaki adamı niçin tayip edelim? Allah onu da affetsin de. Vel yeruddüki aninnâs mâ talib nefsin. Nefsinde bildiğin kusurlardan dolayı nâsın ayıplarıyla meşgul olma. Kendinde gördüğün ayıplarından da bir kere çocukluğun hep böyle olgun gelmedi ki bu dünyaya canım. 15 yaşından 40'ta 45 yaşında 50 yaşında kadar yapmadıklarımız çirkinlikler yoktur belki de. Bugün tövbe etmişiz, yola gelmişiz, istihabımız da başkalarına efendim tayip ediyoruz. Ama bizim de yaptıklarımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirirsek ne kadar yüz kızartıcı hallerimiz vardır. Allah bunları setletmiş. Binaenaleyh öteki kardeşimiz hakkında da ayıplarını meydana koymaktan çekinmemiz lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber ne güzel bize bir nasihat buyurmuş. Başkalarının hatalarını ortaya dökmekten çekil, kendi hatalarını düşün, kafi sana. Yine bir hadis-i şerifte, miskinleri seviniz, yukarıda fakirleri seviniz dedi. Burada da diyor ki, miskinleri seviniz. Fakirle miskinin arasındaki fark, fakirin evi vardır. Çanağı çömleği de vardır, tabağı bardağı vardır. Akşamlık yemeği de vardır. Ama fakirdir. Yani zenginlik servetine ulaşmamıştır. Mesela bugünkü altın kıymetinde 14 altına muadil bir varlığı yok.

0: Fakir sayılır. Binaenaleyh miskin bir şey değil. Bulursa akşama yiyecek, bulmazsa şükredecek. Bir şey değil. Yatacak yeri de yok, yatağı yorganı da yok. Veysel Karani gibi. Siz bunlara seviniz. Bednu minhum. Bunlara da yakın olun. Bunu yaratan Allah. Bu da Allah. Beni böyle varlıklı yaratmış elhamdülillah. Tam sıhha yaratmış. Çalışır para kazanır diyor. Zeka da vermiş. Kuvvet kudret de vermiş. Bu zavallıyı da böyle akıllı zayıf çalışamaz. İkmeğini kazanamaz. Bir durumda yaratmış. Yaratan Allah. Hor görme. Yaratan Allah'tır. Sahibi de Allah. Onun çalışamadığına bakıp da miskin herif çalışsana deme sakın. Seni de o duruma düşürse ne yaparsın sen? Seni de o duruma düşürse, o aklı senden, o zekayı alsa, kudreti kuvveti alsa ne yaparsın yani? Elhamdülillah Allah Teala'ya çok şükredelim ki tamusluha akıl yerinde, fikir yerinde çalışabiliyoruz. Ekmek paramızı kazanabiliyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Ama yaradan Allah, veren Allah. Ötekini de böyle yaratmışlar. Garip. Onun için onu ter. Ona yakın ol. Ona yakın ol da. Çünkü gece olmayınca gündüzün kıymeti bilinmiyor. Karanlık olmayınca gündüzün kıymeti anlaşılmıyor. Soğuk olmayınca yazın kıymeti anlaşılmıyor. Fakirlik olmayınca sağlığın kıymeti de anlaşılmaz. Varlığın kıymeti de anlaşılmaz. Fakirlikten sağlığın ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti gözünün önünde büyüyecek. Onu göreceksin ya Rabbi, onu böyle yapmışsın. Elhamdülillah. Bak bana da ev vermişsin, mal vermişsin, sıhhat afiyetle vermişsin. Kızını biliyorum, bak buna da bir şeyler verebiliyorum. Sana çok şükür elhamdülillah diye daima hamdimize vesile olacağından dolayı onları seviniz ve onlara yakın olun. Ve ednü minüm, onlara karib olun. Niçin? İn tuhibbühüm yuhibbikumullah. Bunu severseniz Allah sizi sever. Daha var mı ötesi? Onları sevmenizden dolayı Allah sizi sever. Allah sizi sevdikten sonra en bahtiyar insan sizsiniz. Allah Celle ve Aleyh sizi sevdiyse en bahtiyar, en mükemmel insan. Ve in tüdünühüm. Onlara yakın olursanız yüdnükümullah, Allah da sizi kendisine yakın eder. Ve in teksühüm. Onları giyindirirseniz üst başlarına, bayramlarda vesaire bunlarda yüksel giyindirmek, esnaf vermek. İster eskilerinden ver, yenisini giymişin, bu eskisini ver, şu karayı o giysin. Bundan da daha çok zaman geçinir. Yüksikimullah, Allah da sizi giydirir. Ve in tut'imuhum, eğer siz onları yedirirseniz, yut'imukumullah, Allah da sizi yedirir. Sıhhat verir vücuduna, afiyet verir vücuduna, nimetler bol, yersin, hiç zarar görmesin. Bakarsın başın ağrır, dişin ağrır, karnın ağrır, bacağın ağrır, sebebi var. Fukaralara bakmıyorsun çünkü. Cömertlik yapınız. Bu cömert olduğundan dolayı. Cömerti de sever. Siz cömertlik yaptığınız vakitte Allah-u Teala'ya da cömert olursunuz. Size bakarsın ihsanlarını, ikramlarını mütemadiyen artır. En azı biri 10 veriyor. 20 de verdi olur, 30 da olur, 50 de verdi olur, 100 de olur. Verilenin ihlasının mukabilinde. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin, sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

ya sadaka, altı fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit, hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global.

0: Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Biliyorsunuz Ramazan'dan ayrı uzak bir aydayız ama Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının 10 günü. Bu Zilhicce ayının 10 günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Vel fecr ve leyalin aşrindeki bu leyalin aşrin 10 gece. Zilhicce'nin 10 gecesidir diye efendim müfessirler İbn Abbas'tan ve diğer alimlerden ve sahabeden Rıdvanullahi aleyhim ecmain rivayet ediyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'de yine Musa aleyhisselam anlatılırken buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve vaatna Musa selasine leyle. Biz Musa ile sözleştik 30 gün için ve etmemnaha bi aşrin, sonra bu 30 günü 10 gün daha ekleyerek 10 gün ile tamamladık, yani fırka tamamladık. Ve etmemnaha bi aşrindeki bu aşrin alimlere göre yine aşri zilhicce, yani şu içinde bulunduğumuz günler. Fetemme mikatu rabbihi erbaine leyleten, yani Musa aleyhisselam Tur dağında Mevlasına münacata, huzuruna varmaya, likasına kavuşmaya hazır hale gelmesi için tabii 30 gün oruç tutarak 10 gün daha eklenerek ondan sonra Rabbinin huzuruna varmış da Rabbi erini enzur ilek, ya Rabbi sesini duyuyorum, cemalinde göster, kendini göster de göreyim dediği o toplantıya böyle hazırlanmış. Bugünlerde hazırlanmış bu eyyamı zilhicce, yani hacca doğru giden günlerdeyiz. Çok kıymetli günler. Bugünlerde tabi çok muazzam bir ibadet var. Hac ibadeti var hacca gelenler için. Ama hacca gelmeyenler için de tabi bugünlerde ibadetleri Ramazan'daki gibi arttırmak, çoğaltmak lazım. Allah'a en güzel ibadetlerden birisi olan namazları, nafile namazları çok kılmak lazım. Ve nafile oruçları çok tutmamız lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hatunlarından rivayet edildiğine göre kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesûmü tıs'a zilhicce. Peygamber Efendimiz zilhicce'nin 9 gün orucunu tutardı. Yani hacca kadarki günler. Ve yevme aşura, aşure yani Muharrem'in 10. gün orucunu tutardı. Ve selâsete eyyâmin min külli şehir, her arabi aydan 3 gün oruç tutardı diye rivayet var. Sonra bu günlerde yapılan ibadetlerin Allah-u Teala Hazretlerine çok sevimli ve çok sevgili geldiğini, Allah-u Teala Hazretlerinin çok sevip razı olduğunu şey yapmıştım. Yine Kur'an-ı Kerim'de haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürü ismallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürü ismallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce. İbn

Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bugünlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı Zilhicce'de la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi efendim çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi. Abdullah İbni Ömer Mina'da bu günlerde yüksek sesle tekbir getirirmiş. Evinde, namazların arkasında, yatarken, bahçesindeyken, arkadaşlarıyla toplandığı haldeyken, yolda yürürken böyle çok Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirir, zikredermiş. Bunu aşikare yaparmış hatta. Aşikare olmazsa müstehaptır diye bildiriliyor. Onun için bugünleri böyle zikirlerle, ibadetle, taatle, aşk ile, şevk ile, namazla, oruçla değerlendirmek lazım. Şimdi tabii orucun sevabıyla ilgili bazı hadis-i şerifleri size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki "Men sâme yevmen tatavvuan." Tatavvu olarak, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak ibadet ve taat etmiş olayım diye insan Ramazan'ın dışında böyle bir tatavvu niyetiyle, sevap kazanmak niyetiyle bir gün oruç tutarsa, eğer yeryüzü dolusunca felev a'ta mil el ardı zeheben ma vefa ecrahu, yani yeryüzü dolusu altın tasadduk etse, sadaka verse, hayır yapsa, hasenat yapsa, düne yevmil hisab, hesap gününden evvel böyle yapsa, sadakalar verse, bu orucun sevabı kadar sevap kazanamaz. Demek ki orucun çok büyük sevabı var. Bu oruca o bakımdan bize böyle konumuzu tahsis ettik. Oruca tahsis ettik. Orucun teşvikini yapıyoruz. Çünkü sevabı çok. Yani nefsi terbiye edici bir ibadet olduğu için, insanın da nefsi terbiye olunca, kamil insan olduğundan, nefsi terbiye etmediği zaman da çok ham ve kusurlu kaldığından oruç böyle büyük mükafatlı bir oruç. Zaten oruç bana ait bir ibadettir. Onun mükafatını ben vereceğim. Nasıl vereceğim? Kendi izzet ve celalime uygun olarak veririm diye hadisi kutsi de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Oruca ait mükafatın çok verileceği işaret edilmiş. Şimdi tabii bugünlerde çok mübarek günler, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zikredilmiş günler. Sahabe-i kiram da Peygamber Efendimiz de bugünlerde ibadetlerini böyle aşk ile, şevk ile arttırmış. Onun için biz de bu ibadetlere canlandıralım, yani unutulmuş olan bu ibadetleri canlandıralım ve sünnet-i seniyeye dönüş, asr-ı saadete dönüş, böylece adım adım, gün gün, fiil fiil, eylem eylem tahakkuk etmiş olsun. Oruçla ilgili yine Peygamber Efendimiz'in Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümadan rivayet edilmiş bir hadisini belirteyim. Samtus saimi tesbihun ve nevmuhu ibadetun ve duauhu müstecabun ve ameduhu mudaafun. Yani oruç tutanın susması tesbihe geçer. Yani susuyor, sükut ediyor, tesbih ediyormuş gibi sevap kazanır. Nevmuhu ibadetin, uyuması ibadete geçer. Yani mecbur oldu, uyudu, çok çalıştı, yoruldu, gece uykusuz kaldı vesaire, uyudu, neyse gündüz, o da ibadete geçer. Uykusu bile ibadete sayılır. Ve duauhu müstecabun, evet, hacıların duası müstecab olduğu gibi, bakın, hacca gelemeyenlere de müjde bu, memlekette oruç tutanların da duası müstecaptır. Ve ameluhu mudaafun, ve işlediği amellerin mükafatı da kat kat fazladır. Yani oruç tuttuğu için sevapları da kat kat fazla veriliyor. Onun için size bugünlerde namaz tavsiye ederiz. Sevaplı namazları kılın. Oruçları tavsiye ederiz. Oruçları tutun. Zikiri tavsiye ederiz. Tesbih, tehlil.

0: hamid, bu zikirleri yapın, hayır hasenat yapın ve bu günlerin feyzinden istifade edin, kaçırmayın. Şimdi bütün bu günleri 9 gün Peygamber Efendimiz oruç tutarmış da özellikle Arefe gününün orucuyla ilgili hadis-i şerifleri size okuyayım. Abdullah İbni Amr İbni As'tan yine Ebu Said El-Hudri'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ben Same Yevme Arefete Gufre lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim Arefe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arefe günü olan günde oruçlu olursa 2 senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, savmu yevmi arafe, arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni. 2 senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel. Ve savmu aşura, yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Aşure orucu ne zaman olacak? Bu Zilhicce ayı bitecek. Yani bir ay kadar sonra olacak. Muharrem ayı girecek. Muharrem'in 10'unda Peygamber Efendimiz o günde oruçlu geçirirdi diye biliyoruz hadis-i şeriflerden. Namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütfu keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle

daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus Aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine hatta daha fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var, başlıyor.
1: Kurban çeşitleri nelerdir ve vacip kurban nedir?
2: Şimdi bu konu aslında İmam Hazreti Ebu Hanife zamanında bir gündeme gelmiş ve aslında şöyle bir görüş İmam-ı Azam tarafından ortaya konulmuş. Tek kurban vardır, o da kurban bayramında kesilen kurbandır. Cahiliyeden itibaren Arapların alışa geldiği birçok kurban türü olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı batıl ama bir kısmı da normal bizim kurbana benzeyen, Allah adına kesip mesela Recep kurbanı gibi, akika kurbanı gibi, şükür kurbanı gibi, yola çıkma kurbanı, ticarete gitme gibi ve benzeri kurban çeşitleri var. İmam Hazreti Ebu Hanife bu konuda esas kurbanın İslam tarafından uduhiye dediğimiz ve kendisine göre vacip olan kurbanın aslında gerçek kurban olduğunu söylemiştir. Diğer kurbanları ise sünnet de değil müstehap, bir daha alt mertebede. Sünnet kuvvetli bir şey oluyor. Müstehap biraz daha aşağıki mertebede kesilebilir. Kişi isterse bir şükür kurbanı kesebilir. Kişi isterse akika dediğimiz dünyaya çocuğu gelen anne babaların o çocuğun sevincini paylaşmak üzere kurban kesip etini eşe dosta dağıtması şeklindeki akika kurbanının müstehap. Yani illa olması gereken bir şey değil, vacip değil, sünnet de değil, müstehap güzel bir eylemdir. Yapılmasa eksik olmaz şeklinde değerlendirmiştir. Ama bizim ilmihal kitaplarımız biraz akikaya önem vermişlerdir. Çünkü akika hem hadis-i şeriflerde de geçiyor. Bazı hadis-i şeriflerde merhunun akikasına bağlıdır bir kişi diye. Peygamberimiz de bizzat uyguladığı için bunu. İmam-ı Azam Ebu Hanife kurbana vurgu yapmak için akikayı bu şekilde isimlendirmiştir. Kesmek gerekmez demiştir ama o peygamberimizin uygulamasından dolayı mezhebimiz bunu biraz önem vermiştir. Yani ilmihal kitaplarına girmiştir. Bir kişi çoluk çocuğu olduğu zaman kurban kesip onun adına veya kendi adına kesip bu şekilde ikramda bulunması uygundur şeklinde ilmihallerde yer almıştır. Diğer ikinci aslında daha doğrusu aslında şöyle anlatmamız gerekiyor. Gerçek kurban hac kurbanıdır. Birinci yani Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban hac ibadeti yapan kişilerin yapmış olduğu hac çeşidine göre temettü haccında olsun işte kıranda olsun kesmiş olduğu kurban vacip olan kurbandır. Esas orasıdır. Ona benzeyen uduhiye dediğimiz hacda olmayan Müslümanların kestiği bizim şu anda bahsettiğimiz kurban vardır ikinci olarak. Daha sonra adak kurbanı diye bir şey de kabul edilmiştir. Zaten adak dediğimiz nezir Arapça veya fıkıh dilinde nezir deniyor ona. Adak ibadet olan bir şeyle olur. Mesela bir kişi bir efendim ibadet olmayan bir şeyi adak olarak söylese geçerli olmaz. Yani geçemez deyince yapsa da olur, yapmasa da olur. Yani ben işte şu işim olursa yemek yiyeceğim, yese de olur. Yani bizi dolayısıyla bu bir ibadet değil ama mesela kurban keseceğim dediği zaman kurban bir ibadet olur, üzerine vacip olur. İşte şu işim olursa bir kurban keseceğim, şu işim olursa hacca gideceğim, şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım, şu işim olursa şu kadar namaz kılacağım gibi kendini bağlayıcı Allah için söz verildiği durumda bu Hanefi mezhebimiz özellikle vacip. Yani mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görev olarak telakki edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de kurbandır. Yani bir kişi şu işim olursa kurban keseceğim diye bir adakta bulunursa o da vacip bir kurban türü haline gelir diyebiliriz. Yine kişi şükür kurbanı kesebilir. Hiç böyle adama adak yapmadan iş olduktan sonra bir işi gerçekleştikten sonra Allah'a şükretmek için bir kurban kesebilir. Bunların adak kurbanı hariç hepsinin etinden kişi yiyebilir. Adak kurbanında özel bir hüküm olarak fakirlere bağışlamak üzere yaptığı için Allah rızası için kestiği için onun etinden yiyebilir ama yediğini ödemesi gerekir. Yani fakirin hakkıdır. O fakire yediği miktar kadar tekrar tasadduk etmesi gerekir herhangi bir fakire. Yenmez deyince o haram olur anlamında değil. Fakirin hakkı artık onun kendisinden çıkmıştır. Başkasının fakirlerin malı olmuştur. Oradan yediği zaman diyelim ki o şekilde bir fakirlere ikram etti ama kendisi de oturup yemesi gerektiği bir ortamda yiyebilir. Tahmin

0: Mini orada yediği miktar kadar fakirlere tasadduk dediğimiz hayırda bulunur. Ücretine mukabil bir sadaka verir. O şekilde de hükmü vardır diyebiliriz.
1: Kurban alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi hayvanlar kurban edilebilir? Kriterleri ne olmalıdır?
0: Kur'an-ı Kerim'de bir surenin de ismi olan En'am denilen hayvan türleri kurban edilebilir. Bunlar da hepimizin bildiği gibi koyun ve keçi, sığır hayvanlar ve bir de deve hayvanlarından kurban olabilir. İşte bunların tarifleri var. İşte dört ayaklı, tek olmayan, çift oynaklı olacak ve benzeri gibi. Yani ayakların çift ayrım olan hayvanlar şeklinde tanımları vardır. Dolayısıyla koyun, keçi, manda, sığır ve deve cinsi hayvanlardan kurban kesilebilir. Tabii bu hayvanın cinsini gösteren bir şeydir. Bir de hayvanda bulunması gereken bazı özellikler de aranır. Bunlar sağlık bakımından bulunması gerekenler ve yaş bakımından bulunması gereken şartları vardır. Yani belli yaş olgunluğuna ulaşmış ve belli sağlık kriterlerini taşıyan hayvanlar ancak kurban kesilebilir diyebiliriz.
1: Dinen yenilmesi helal olan bütün hayvanları kurban edebilir miyiz? Hangi hayvanlar kurban edilmez?
0: Tabii öncelikle koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvan olmalı ve artı bu hayvanlar sağlıklı olmalı ve belirli bir yaşa gelmiş olmalıdırlar. Yaş açısından koyun ve keçilerde bir yaşını doldurmuş olma, manda ve sığırda iki yaşını doldurmuş olma, develerde ise beş yaşını doldurmuş olma şartı vardır. Artı sağlık bakımından ise hasta, zayıf ve düşkün olmayacak ve bazı organları eksik olmayacak kurban için. Mesela bir veya iki gözü kör olan hayvan, kulakları kökünden kesilmiş hayvan, boynuzları kafatası görünecek kadar kırılmış olan bir hayvan, dili kesilmiş olan bir hayvan, dişlerinin tamamı dökülmüş veya çoğu dökülmüş olan hayvan, kuyruğu ve memesi kesik hayvan kurban olmaz. Buna benzer, bunu şöyle özetliyoruz. Genelde hayvanda fiyat düşüklüğüne, değer düşüklüğüne sebep olacak kusurlar kurban olmaya mani sayılıyor. Dolayısıyla bir hayvanın sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Bazı sorulan sorularda mesela doğuştan boynuzsuz olan hayvan kurban kesilebilir veya bazı yerlerde hayvanın değerini artırmak için özellikle koyunlarda olsun, koçlarda olsun boynuzunun çok uzamasını mani olan işlemler yapılması kurbana zarar vermez. Yani onlar özel bir cins türüdür. Hatta daha değerlidir. Değer kattığı için kurban olmasına mani değildir. Bu tarz yani olağanüstü bir hastalığı yoksa sadece şaşı olmak, sadece topal olmak doğuştan doğrudan mani sayılmamıştır. Bunlar doğuştan gelirse ama sonradan ayağı kırılmış gibi bir durumlar olsa kurban olmaz denmiştir. Kulağı delik hayvanlar da eğer işaret için delinmişse kurban olmaya mani değildir. Bu işlemleri tabii kulağa delmek ayrı bir tartışma konusu da hayvanlara eziyet midir değil midir ama yapılmış artık hocam kurban olur mu diye sorulursa kurbanlığı geçerlidir bu tarz hayvanların diyebiliriz. Toparlarsak hem yaş bakımından olgunlaşmış hem de sağlıklı bir hayvan kurban edilmelidir diyebiliriz.
2: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var programını dinlediniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Battani ve Trigonometri. Batıda Albategni ve Albategnius diye şöhret bulan, devrinin en önemli astronomu ve matematikçisi olan Battani, 858 yılında Urfa'nın Harran bölgesindeki Battan kasabasında doğdu. İlk öğrenimini kendisi de bir bilim adamı olan babası Cabir bin Sanan el-Battani'den aldı. Hayatının büyük çoğunluğunu Fırat Nehri kıyısındaki Rakka'da geçirdi. Bulunduğu yerin zenginlerinden olması nedeniyle burada kendisine özel bir rasathane yaptırdı ve zamanının en modern aletleriyle donatarak tam 42 yıl son derece önemli gözlem ve çalışmalar yaptı. Sonraları Bağdat'a gidip yerleşen Battani, 929 yılında Rakka'ya döndü ve Samarra kenti civarındaki Kasralcıs'ta aynı yıl vefat etti. Yeni trigonometrinin gerçek kaşifi kabul edilen Battani, ilmi çalışmalarını trigonometri üzerine yoğunlaştırdı. Paris İslam Enstitüsü eski profesörlerinden Jacques Risler'e göre yeni trigonometrinin gerçek mucidi Battani'dir. Batı'ya trigonometriyi o öğretmiştir. Batı'da bu konuya ait ilk bilgiler ona aittir. Trigonometrik bağıntıları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren de odur. Onun sayesinde trigonometri batılıların anlayıp kullanabileceği bir şekilde girmiş ve yaygınlaşmıştır. Gerçek manasıyla Yunanlılarda bulunmayan bir saha olan düz ve küresel trigonometrinin sinüs, tanjant kaideleriyle temel formlarını ortaya koyan Battani'dir. Onun sayesinde astronomi ve gemicilik ile arazi ölçümünde fevkalade önemli bulunan büyük keşfi kullanılmaya başlandı. Alimlerden olan Battani, matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk kişidir. Ayrıca ilk olarak kotanjant kavramını getirdi ve dereceli bir tablo oluşturdu.

kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü, 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ni'mel yevmü yevmü arafete yenzilillahu azze ve celle ile seba'id dünya. Ne güzel gündür Arafe günü. Arafa günü ne güzel bir gündür. Allahu Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzül buyurur diyor. Arafe günü dediği nedir? Kurban Bayramı'nın bir evvelki günüdür. Yevmi Arafa. Hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hem gün mübarektir hem de Arafat'ın mahalli mübarektir. Hacılar oraya gitti mi yer de mübarek, zaman da mübarek. Artık etsinler duaları. Rabbinin rızasına er versinler. Çünkü bugün gözüne, kulağına, diline sahip olan efendim hayra erer diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var.

0: gözüne sahip olacak, harama bakmayacak, diline sahip olacak, kimseyi incitmeyecek, duayla meşgul olacak filan. Mübarek bir gündür. Ama hacca gidememiş insan da zamanın mübarekliğinden faydalansın. Yani Arafat'a gidemiyor ama burada da var Arefe günü. Bu günde, Arefe gününde oruç tutmak çok sevap. Yani geçmiş senenin ve gelecek senenin günahına kefarettir diye hadis-i şerif var. İki senenin günahını bağışlattırır diye hadis-i şerif var. Arefe gününde oruç tutmaya yazın defterlerinize, kaydedin, ona gayret edin. Ama hacıların oruç tutması mekruh. Neden? Hacı vazife yapacak orada. Şeyin altında, güneşin altında, Arafat'ta vazife yapacak. He, ben tutuvereyim de o sevabı ben sağlayayım. Mekruh. Efendimiz tavsiye etmemiş. Duymadın mı? Mekruh. Yani söz dinlemek iyi. Gene bak, söz dinlemediği zaman, idare iyi yapayım dediği zaman iyi yapmıyor. Hadi bayılıyor. Hadi bayılıveriyor bu sefer. Kaldı. Bütün şeyler, tesbihat, dualar kaldı.
1: Dostça bir tavsiye. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen sahabeden bir şahsiyeti görmüştü. Kurban kesen bu sahabe kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Böylesine katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz sadedinde ve de bugün insanlığa örnek nitelikte hatırlatmasını yapar ve şöyle der: hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce onun görmeyeceği bir halde önceden bilesen olmaz mıydı? Demek ki kurban ibadeti nezaket gerektirir, nezafet gerektirir, estetik gerektirir, incelik gerektirir, sanat gerektirir, medeniyet gerektirir. İbadet ederken yıkmak, yormak, üzmek, ağlatmak, kırmak değil. İbadet ederken bizim Allah'a yaklaşmamızı sağlayan o hayvancağıza dokunmak lazım. Sevmek lazım. Onunla göz göze gelip kurban kesen incitmemesi lazım. Temiz bir ortamda ve güvenli bir şekilde helal olacak bir kıvamda ve de Allah'ın istediği bir nezaket ve zarafette kurban ibadetini cümle aleme örnek olacak bir şekilde temiz, güzel ve yetkin bir halde kesmesi ve kurbanının hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor Peygamberimiz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Halis'in Uyeyne'yi öğütlemesi ve birlikte Müslüman olmaya niyetlenmeleri. Uyeyne bin Hısn bozguna uğrayarak yakalanmamak için Atik adlı atının üzerinde hızla kaçıp giderken Haris bin Af ile karşılaştı. Haris bin Af ona dur dedi. Onu durdurmak istedi. Uyeyne hayır, durmaya gücüm yetmez. Muhammed'in ashabı beni yakalamak için arkamdan geliyor diyor ve durmadan atını tepiyordu. Haris bin Af, senin için durum ve tutumunu göz önünde tutup düşünmek zamanı daha gelmedi mi? Ey Uyeyne, sen bu kadar kısa görüşlülüğünden daha vazgeçmeyecek misin? Muhammed memleketler fethedip duruyor. Sense başka konular üzerinde bulunuyorsun dedi. Haris bin Af der ki, Muhammed'in süvarilerinin yolundan öyle bir köşeye çekildim, sindim ki ben onları görebiliyordum, onlar beni göremiyorlardı. Güneşin zevalinden geceye kadar orada oturdum.

ne bir kimseyi görebildim ne de Uyeyne'yi yakalamak isteyeni. Görebildiğim ancak onun kalbine dolmuş olan korkuydu. Haris bin Avf Uyeyne'nin yanına varıp ona "Seni arayan bir kimse gördün mü?" diye sordu. Uyeyne, "Benim bu kaçışım şunun içindir. Ben esir düşmekten korktum. Sen başka bir yerde benim nasıl tutulacağımı bilebilir misin?" dedi. Haris bin Avf, "Be adam, Beni Nadirlerin, Hendek günü Beni Kurayzaların, ondan önce de Beni Kaynukaların ve nihayet Hayberlilerin işlerini sen de açıkça gördün, biz de açıkça gördük. Halbuki bunların hepsi de Hicaz Yahudilerinin en şereflileri ve en güçlüleriydiler. Kendilerinin cesaret ve sehavetleri dillere destandı. Onlar geçilmez, aşılmaz kalelere sahiptiler. Hurmalıklar sahipleriydiler. Vallahi bütün Araplar onlara sığınsalardı, kendileri Arapları koruyacak güçteydiler. Harise bin Evs, kavmiyle aralarında çıkan savaştan dolayı onlara sığınınca, onlar bütün halka karşı onları korumuşlardı. Fakat onlar kuşatılıp teslim oldukları zaman bu yiğitlik ve kahramanlıklarının nasıl tükenip gittiğini, nasıl ağır şartlar yüklendiklerini görmüşsündür dedi. Uyeyne bin Hısn, evet bütün bunlar vallahi öyle oldu. Fakat bir türlü içime sinmiyor dedi. Haris bin Avf, git Muhammed'le birlikte bulun dedi. Uyeyne, ben ona tabi olurum ama ona benden önce tabi olmuş bulunanlar kendilerinden sonrakilere biz Bedir'de ve başka savaşlarda bulunmuşuzdur diyerek övünmeye kalkacaklardır dedi. Haris bin Avf, bu ancak senin görüşündür. Eğer ona tabi olmakta önce davranmış olsaydık, biz de muhakkak onun yüksek sahabilerinden olurduk. Bununla birlikte onlardan sonraya kalan yalnız biz değiliz. Onun kendi kavminden de onlardan sonraya kalıp muahedeyle bulundukları hali devam ettirenler de vardır dedi. Uyeyne bin Hısn, vallahi bu görüşü benimsedim dedi. Her ikisi Medine'ye hicret etmeye, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmeye hazırlandılar. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Avf yolda Ferve bin Hübeyretül Kureyşi'ye rastladılar. Ferve umre yapmak için Mekke'ye gidiyordu. Uyeyne ile Haris Ferve ile konuştular. Üzerinde durdukları işi, yapmak istedikleri şeyi ona haber verdiler. Ferve, bence şu Hudeybiye müsalahası süresi içinde kavminin ona ne yapacağını görünceye ve ondan edineceğim haberi size getirinceye kadar acele etmezseniz iyi olur dedi. Bunun üzerine Haris bin Af'la Uyeyne bin Hısn Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmeyi geri bıraktılar. Ferve bin Hübeyre Mekke'ye vardı. Kureyşilerin haberlerini araştırıp incelediği zaman onların Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı son derece düşmanlık beslediklerini, kendilerine hiçbir zaman boyun eğmek istemediklerini gördü. Onlara Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayberlileri nasıl yere serdiğini haber verdi ve onların ileri gelenlerini de sizin Muhammed'e karşı beslediğiniz düşmanlık kadar düşman olarak geride bıraktım dedi. Kureyşiler, ya senin görüşün nedir? Sen göçebe halkın ulususun dediler. Ferve, sizinle onun aranızdaki şu musaliha müddeti içinde davamızı halledeceğiz. Bütün Arapları kendimize çekeceğiz, sonra da yurdunun ortasında onunla çarpışacağız dedi. Ferve Mekke'de oturduğu müddetçe Kureyşilerin danışma meclislerine katılırdı. Nefer bin Muaviye Eddili, Ferve'nin Mekke'ye geldiğini ve Kureyşilerin meclislerine katıldığını işitince Ferve'nin çölüne indi. Ferve Kureyşilere neler söylediğini Nefel'e haber verdi. Nefel, o halde ben sizde muhakkak bir şeyler bulacağım demektir. Bizim için düşman yurdu yakın olandır. Onlar Muhammed'in samimi heybesi gibidirler. İşlerimizden bir harf bile onlara gizli kalmaz dedi. Ferve, kimdir bunlar diye sordu. Nefel, kim olacak? Huzalar, hayırsız kötü huzalar, Muhammed'in sağ yanında oturanlar dedi. Ferve, bu da ne demek diye sordu. Nefel, sen huzalara karşı Kureyşilerin bize yardım etmelerini sağla, ötesine karışma dedi. Ferve, ben size bu hususta yeterim dedi. Ve Nefel'e yardımlarını sağlamak için Kureyşilerin Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Rebi'a ve Süheyl bin Amr gibi başkan ve liderleriyle buluştu. Onlara, başınıza neler geldiğini görüyor musunuz? Siz Muhammed'in selametle gelip gitmesini sağlamayı kabul ettiniz dedi. Kureyşilerin bu başkan ve liderleri, bizler

0: Eğer böyle yapmasaydık başka ne yapabilirdik? Ne yapabiliriz ki? Dediler. Nevfel, size düşman olan Huzalara karşı Nevfel bin Muaviye'ye pekala yardım edebilirsiniz, dedi. Kureyşilerin lider ve başkanları, o zaman Muhammed bizimle çarpışır, bize galebe çalar, çiğnenir ve onun hükmüne boyun eğmek zorunda kalırız. Halbuki biz şimdi barış süresi içinde ve dinimize bağlı bulunuyoruz, dediler. Ferve, Kureyşilerle görüştükten, konuştuktan sonra Nevfel'le buluşup ona, Kureyş kavminde iş yok, dedi ve obasına döndü. Sonra Uyeyne bin Hısn ve Haris bin Af'la buluştu. Onlara Kureyş müşriklerinin durumunu bildirdi ve gördüm ki Muhammed'in kavmi onun muzaffer olacağına kesin olarak kanaat getirmişler. Onun üzerine yürümeye yeltenir gibi oluyorlar fakat işin sonucunu düşünüp geri duruyorlar. Ayaklarının birini ileri atarlarsa diğerini geriye atıyorlar, dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Merhaba efendim. İslam tarihinin ikinci büyük savaşı Uhud gazasını okuyoruz. Önce Medine'de kalınması düşünülse de ordu Uhud'a hareket etmişti. Bedir'den daha kalabalık olsalardı Müslümanlar yine müşriklerden daha az sayıdaydı. 40. bölüm. Ordunun üçte biri geri dönünce bazı sahabiler telaşa düştü. Bedir'de her mücahit üç müşrikle çarpışmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi Uhud'da her askere dört müşrik düşüyordu. Binek ve silah sayısında da çok büyük bir fark vardı. Bu yüzden sahabiler, ''Ya Resulallah, bize düşman olmayan Yahudilerden yardım isteyelim.'' diye sorduklarında, Efendimiz onlara ihtiyaç

kördür buyurdu. Bahçeden geçip gittiler. Peygamberimiz Uhud dağının arkasını aldıktan sonra hiç kimse emir almadan çarpışmasın buyurdu. Peygamberimiz 50 kişiden oluşan okçu birliğinin başına Abdullah bin Cübeyr'i kumandan tayin ettikten sonra düşman atlılarını oka tut ki üstümüze gelmesinler. Durum ister lehimize ister aleyhimize gelsin, sen yerinde sabit kal ki düşman atlıları arkamızdan senin bulunduğun yönden saldırmasınlar. Onları bozguna uğrattığımızı görseniz bile ben size haber göndermedikçe bulunduğunuz yerden sakın ayrılmayın. Onların bizi yendiklerini hatta öldürdüklerini görseniz bile yerinizden ayrılıp da bize yardım etmeyin diye emir verdi. Sözleri bittiğinde Allah'ım, okçulara verdiğim emirlere şahit ol dedi. Okçular savaş meydanına hakim bir tepeye çıktıklarında peygamberimiz ordunun sağ, sol ve arka kanatlarını yerlerine geçirdi. En önde ise her iki elinde de birer kılıç olan Hazreti Hamza vardı. Peygamberimiz bu arada Mus'ab bin Umeyr'i çağırarak sancağı sen alacaksın buyurdu. Mus'ab sancağı alarak en öne geçti. Tam bu sırada Amr bin Sabit adlı bir kişi geldi. Daha önce müşrik olan bu adam Efendimizin yanına çıkarak ''Ya Resulallah, ben sizinle birlikte savaşmaya karar verdim. Ne zaman Müslüman olmamı istersiniz? Savaştan önce mi yoksa sonra mı olayım?'' diye sorunca Peygamberimiz ''İlk önce Müslüman ol, sonra savaş.'' buyurdu. Hazreti Amr bunun üzerine hemen Müslüman oldu ve biraz sonra başlayan harpte şehit düştü. Büyük sahabilerden Ebu Hureyre onun için bir vakit bile namaz kılamadan, bir kere bile secde edemeden cennete giden adam derdi. Peygamberimiz Hazreti Amr hakkında az bir amelle çok büyük bir mükafata kavuştu buyurmuştu. Sahabilerin Kuzman adlı bir adamın İslam ordusuna katıldığını görünce çok şaşırdılar. Çünkü Allah Resulü ara sıra bu kişiden bahseder ve bu adam muhakkak ki cehennemliktir derdi. Kuzman'ın şöhreti her yere yayılmıştı. Son derece güçlü bir savaşçıydı. Savaş başladığında müşriklerden 7 kişi öldürdü. Daha sonra yaralanıp evine götürüldü. Bazı sahabiler onun Allah yolunda savaşmakla gazilik makamına ulaştığını, belki de şehit olarak cennete gireceğini müjdelediler. Fakat Kuzman, şehitlik ve gazilikle ilgim yok. Ben Allah için değil, kavmimden utandığım için savaştım dedi. Daha sonra da aldığı yaranın acısına dayanamayıp bileklerini keserek intihar etti. Allah Resulü'nün sözü yine doğru çıkmıştı. Çünkü intihar etmek dinimizde kesinlikle yasaklanmıştı. Peygamberimiz bu hususta ümmetini sık sık ikaz ederek çok detaylı açıklamalar yapıyordu. Ümmetini bu felaketten uzak tutmaya çalıştı. Onun bu ikazları büyük sahabilerden Ebu Hureyre tarafından bize ulaştırıldı. İslam ordusu Uhud'a hareket ettiğinde Medine'de kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar kalmıştı. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Sabit adlı sahabiler de çok yaşlı kişilerdi. Bu ihtiyarlar, önümüzde 2 yudum su içecek kadar kısa bir ömür kaldı. Kılıçlarımızı alıp Allah Resulü'nün yanına gitmek ve müşriklerle çarpışmak için neden bekliyoruz ki? Belki Allah bize şehitlik nasip eder deyip yola çıktılar. Uhud'a geldiklerinde savaş devam ediyordu. Bu yüzden orduya katıldıklarını gören olmadı. Hazreti Sabit müşrikler tarafından şehit edildi. Hazreti Hüseyin ise onun savaşa katıldığını bilmeyen Müslümanlar tarafından yanlışlıkla vuruldu. Hüseyin'in oğlu Hüzeyfe babasını vurulduğu anda fark edip "Babam, babam o!" diye feryat etti. Hüseyin'i vuran kişiler Allah'tan af dileyip "Vallahi onu tanıyamadık." dediler. Hüzeyfe, Allah sizi affetsin, babam kadar merhametli bir insan yoktu dedi. İslam'da kazayla öldürülen kişiler için diyet ödenmekteydi. Peygamberimiz Hüseyin'i vuranların diyet ödemesi gerektiğini söylediyse de Hüzeyfe bu diyeti istemedi. Hazreti Hüseyin kazayla öldürülmüş olmasına rağmen muradına erişip şehit düştü. Talha'nın Hazreti Ali tarafından öldürülmesinden sonra ordunun bayrağını diğer müşrikler aldı. Fakat onu kim eline aldıysa İslam okçuları tarafından

0: vuruluyordu. Bunun üzerine bayrak yerlerde kaldı. Müşriklerden ilk hücumu yapanlar Halid bin Velid komutası altındaki süvari birliğiydi. Fakat İslam okçuları onları engelledi. Hepsini geri püskürtmeyi başardılar. Savaş kızıştığında Peygamberimiz kılıcını gösterip hakkını vermek için bu kılıcı kim alır diye sordu. Sahabilerin hepsi bunu almak için can atıyordu. Ebu Ducane, ya Resulallah, bu kılıcın hakkı nedir deyince Peygamberimiz, o kılıcın hakkı eğilip bükülünceye kadar çarpışmaktır. Onunla zafer kazanıncaya ya da şehit oluncaya kadar Allah yolunda vuruşmaktır buyurdu. Ve Zülfikar'ı bu sahabiye verdi. Ebu Ducane son derece cesur bir savaşçıydı. Ölmeyi göze alınca başına kırmızı sarık bağlardı. Yine öyle yaptığını gören askerler Ebu Ducane ölüm sarığını başına sardı dediler. Zübeyr bin Avvam anlatıyor. Ben o kılıcı Ebu Ducane'den önce istedim. Fakat Allah Resulü bana vermedi. Bunun üzerine Ebu Ducane'nin o kılıçla ne yaptığını görmek için peşinden gittim. Bir taraftan çarpışırken bir yandan da onu gözlemekteydim. Ebu Ducane müşriklerin moralini bozmak için öyle kasılarak yürüyordu ki onun bu haline çok hayret ettim. Düşmana yaklaşınca bir anda onların içine daldı. Ben Allah'ın Resulü'nün kılıcıyla vururum diye bağırıyordu. Müşriklerin içinde yaralı Müslümanları tek tek öldüren bir adam vardı. Ebu Ducane'nin o adamı görmesini çok istiyordum. Sanki aklından geçenleri duymuş gibi o tarafa yöneldi ve o müşriği çarpışarak öldürdü. Bu arada birisiyle karşılaşınca kılıcını kaldırdı, hemen sonra vazgeçti. Yine çok şaşırdım. Bir de baktım ki o kişi Ebu Süfyan'ın karısı Hint'tir. Ducane'ye seslenip ne oldu diye sordum. Allah Resulü'nün kılıcıyla bir kadına vurmaktan korktum dedi. Hint, Bedir Savaşı'nda öldürülen babası, amcası ve kardeşinin intikamını almak için savaş meydanında fırsat kollamaktaydı. Hazreti Hamza'nın peşindeydi. Bir yıl önce yapılan Bedir Savaşı'nda Ukkaşe bin Mıhsan'ın kılıcı kırılmış ve Peygamberimiz ona kalınca bir değnek verip bununla savaş demişti. Allah Resulü'nün verdiği değnek Ukkaşe'nin elindeyken bir kılıca dönüşüp El-Avn, yardımcı adıyla şöhret bulmuştu. Bu mucizenin aynısı Uhud'da da yaşandı. Ve Peygamberimizin kılıcı kırılan Abdullah bin Cahş'a verdiği hurma dalı bir kılıç haline dönüşüverdi. Abdullah bin Cahş şehit olana kadar bu kılıçla savaştı. Urcun adıyla ün salan bu kılıç, Hazreti Abdullah'ın çocukları tarafından daha sonraki yıllarda bir Türk beyine 200 altına satıldı. Bu Türk beyi Halife Mu'tasım'ın Bağdat'taki kumandanlarından biriydi. Büyük şehit. Allah düşmanlarından bazıları bir yıl önceki Bedir Savaşı'ndan bahsederlerken Bedir'de başımıza ne geldiyse Hamza yüzünden geldi, bizi perişan etti demişlerdi. Hazreti Hamza her iki eline de birer kılıç alarak çarpışırdı. Aklı başında olanlar ondan uzak dururdu. Bu yüzden de müşrikler Vahşi adlı köleyi tutmuşlardı. Bu köle mızrak atma konusunda son derece ustaydı ve Hazreti Hamza'yı öldürmek için fırsat kolluyordu. Savaş devam ederken Siba adlı bir müşrik, benimle çarpışacak bir yiğit var mı diye bağırdı. Bu adam Hazreti Habbab'ın başını kor haline getirilmiş bir kılıçla dağlayan Ümmü Enmar adlı kadının oğluydu. Hazreti Hamza Siba'yı görünce Ümmü Enmar'ın oğlu bana doğru gel dedi. Siba Müslümanlara meydan okumakla hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Çünkü böyle durumlarda diğer sahabilerden önce ya Hazreti Ali ya da Hazreti Hamza ileri atılırdı. Onlarla çarpışmaksa kesin ölüm demekti. Hazreti Hamza Siba'yı kısa bir süre sonra öldürdü ama ayağı bir yere takılıp düştü. Onu adım adım takip eden Vahşi de bu fırsattan yararlanıp mızrağını fırlattı. Mızrak Hazreti Hamza'nın kasığına saplandı ve arka taraftan çıktı. Hazreti Hamza bulunduğu yere çökerek şehit oldu. Müzik Hazreti Hamza'nın şehit düşmesine rağmen Müslümanlar kesin bir zafer kazanmıştı. Sahabilerden Hazreti Zübeyr ve Berâ bin Azib, başta Ebu Süfyan'ın karısı Hint olmak üzere bütün müşrik kadınlar yanlarına alabildikleri şeylerle kaçmaya başladılar demişlerdi. Peygamberimizin bir tepeye yerleştirdiği okçular, Kureyş ordusunun bozguna uğradığını gördüklerinde onların peşinden giderek ganimetten pay almayı arzu ettiler. Okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr, Allah Resulü'nün söylediklerini unuttunuz mu diyerek onları engellemeye çalıştı fakat dinlemediler. Tepede sadece 10 okçu kaldı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

tehaccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk. Mealini anlatalım. Taccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız ve şenlendiriniz. Yani şen olarak, gönül hoşluğu ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla.

bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam. Akra.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Kale ve kalel harisi buyurmuş ki, Harisi Muhasebi şöyle dedi: Hüsnül huluki ihtimalül eza ve kılletül gadab ve bastul vec ve tıybül kelam. Hüsnül huluk, güzel huy, huyun güzel olması, güzel olması, güzel huyluluk. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediliyor, hadis-i şeriflerde tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, sana güzel huylu olmayı tavsiye ederim. Bizlere güzel huy emrediliyor. Güzel huyları öğrenmemiz lazım ve güzel şeyleri yapar hale efendim gelmemiz lazım. Şimdi güzel huyları sayıyor. Hüsnül huluk, yani güzel huyu Harisi Muhasebi Hazretleri 4 ana davranışla izah ediyor. Bunları ezberleyin ki onun nasihati demektir. Hayatının tecrübesi demektir yani. O mübarek hayatı boyunca özet olarak güzel huy deyince bunları anlayacak hale gelmiş. O kadar tecrübeler geçirmiş, bu noktaya gelmiş. 1. İhtimalül eza. İhtimalül eza demek halkın eza ve cefasına tahammül etmek demek. Biz tahammül deriz, Araplar ihtimal derler. Biz ihtimali başka manaya kullanırız. Yani şu veya bu olabilir manasına kullanırız ama bu Arapçada öyle değil. Tahammül demek. İhtimalül eza, tahammülül eza demek. Yani halkın ezasını sırtına yüklenip gık dememek. Halkın ezası ne olabilir? Dedikodu olabilir. Efendim komşunun çeşitli sıkıntıları olabilir. Arkadaşların efendim yanlış hareketleri olabilir. Efendim evde olabilir. Çarşıda, pazarda olabilir. Çeşit çeşit haksız üzecek, insanı ezaya, üzüntüye sevk edecek şeyler. İşte bunlara tahammül edecek. Yani gık demeyecek. Peygamber Efendimiz'e leste mürsela demediler mi? Sen peygamber değilsin demediler mi? Dediler. Sen mecnunsun demediler mi? Dediler. Şair demediler mi? Dediler. Kahin demediler mi? Yani mucizeleri gördüler, bu sefer kahin diyorlar. Olağanüstü halleri görüyorlar, kahin diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar, güzel sözleri dinliyorlar, bu sefer şair diyorlar. Efendim, haline bakıyorlar, mecnun diyorlar. Ama hiçbirisi değil. Peygamber değilsin diyorlar. Yani iftira çeşit çeşit. Bunun için söylüyorum, o Allah'ın en sevgili kuluyken onun başına böyle çeşit çeşit efendim haksız çevri cefalar, sıkıntılar gelmiş. Biz ne oluyoruz? Biz bin bir kusuru olan insanlarız. Bize de arkadaşımızdan, konudan, komşudan, büyükten, küçükten yalan, yanlış, eğri büğrü laflar, sözler, muameleler olabilir. Ne yapacak? Gık demeyecek. Derviş olan gık demeyecek. Tahammül edecek. sesini çıkartmayacak. Hani böyle şey yapsa, ezmek isteseler ezilmeyecek, gırk demeyecek, sesini çıkartmayacak, karşılık vermeyecek. İhtimalül eza. Ezaya, cevre, cefaya tahammül etmek bir. İkincisi, ve kılletül gadab. Kızması az olacak, kızmayacak. Kolay kolay tutuşmayacak, sinirlenmeyecek, patlamayacak.

0: parlamayacak. Gazaplanması olmayacak. Tabi gazap duygusu da lazım insanın. Yeri geldiği zaman. Peygamber Efendimiz gazaplanırdı bazen. Alnındaki damarı şişerdi sinirlendiği zaman. Ama neye sinirlenirdi Peygamber Efendimiz? Allah'ın emri tutulmadığı zaman sinirlenirdi. Allah'a asi gelindiği zaman sinirlenirdi. Sahil zamanda tahammül ederdi. Yakalamış birisi çekiştiriyor Peygamber Efendimiz'in cübbesini, böyle boynunu kızartacak kadar çekmiş. Ya Resulallah, bana de ver, bana de ver. Ya Efendimiz bir şey demiyor. Yani sinirlenmiyor. Bu peygamber yani, ne çek çek şu elini bakalım, uzaktan iste. Yani elbisesine iz yapacak kadar şey yapmışlar. Sonra o Mekke'nin fethi hadisesinden sonra öyle fitneler oldu ki, savaş kazanıldı. Ganimetleri Mekke'nin yeni Müslümanlarına verdi. Çoklukla. Çok olarak onlara verdi. Dediler ki peygamber adaletle taksimat yapmıyor dedi. Buyur. Yani adaletsizlikle, haksızlıkla itham ettiler resmen Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz de bir hutbe irad etti. Kalktı. Böyle sözler dediğinizi duyuyorum. İzah etti. Dedi ki yani bu akrabayı kayırmak değil, hemşerileri kayırmak değil, ben sizinle geleceğim. Mekke fethedildi ama artık Mekke'de oturmayacağım. Vefalı çünkü Peygamber Efendimiz. Medine'de kalacağım. Kendimi size ayırdım. Bu taksime razı değil misiniz dedi. Ötekiler yeni Müslüman olduğu için, bir de mağlup oldukları için yenildiler. Mekke'de mağlup oldular. Efendim, kimisi kılıç zoruyla Müslüman oldu. Yani Kabe'ye sığınanlar kurtulur, falanca eve sığınanlar kurtulur dedi. Af ilan etti Peygamber Efendimiz. Girdi muzaffer olarak. Tabi içlerinde bir burukluk var. Yenildiler. Zorla Müslüman oldular. O zamana kadar Müslüman olmamışlardı. Şimdi Müslüman olmasalar kesilecekler. Müslüman oldular. Efendimiz kalplerindeki yarayı, hastalığı tedavi için bol verdi onlara. Al. Tabi malı çok görünce hem mağlup oldular, hem de çok mal geldi, ganimet geldi. Hay Allah razı olsun diye sevindiler yani. Baktılar ki kötülüklerine karşı, eski düşmanlıklarına karşı cömertlik ve iyi muamele, yani onların kalplerini tedavi etmek için yaptı Peygamber Efendimiz. Eski sağlam Müslümanlara o kadar vermedi. Medine'nin has halis Müslümanlarına. Nasıl olsa bunlar bizden, nasıl olsa bunlar anlayış gösterir diye peygamberlik nuruyla bakıp böyle bir içtihatla onlara bol verdi. Efendimiz verdi mi doyuracak gibi verdi. Bedevinin birisine bir sürü verdiğini her zaman anlatıyorum. Beğenmiş sürüyü. Aman ne güzel koyunlar, ne güzel sürü ya Resulallah. Çok mu beğendin? Çok beğendim. Al. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini. Sürüyü almış götürmüş. Efendimizin gözünde, kendisinin gözünde dünya malı yok. Gönlünde dünya malı yok. Gündüz eline altın çuvalları gelse, sofra örtüsünün üstüne yığar, avuç avuç dağıtır, geceye bir şey bırakmazdı. Bir şey saklamazdı Peygamber Efendimiz. Kendisinin gönlünde dünya malı yok. Onun nazarında dünya önemli değil, ahiret önemli. Onun için yeni Müslümanlara çok verdi. Sen adil değilsin dediler. Buyur. Denir mi bu laf? Fe in u'tu minha radu ve illem yu'tav minha izahum yaskatun. Öyle insanlar var ki ganimetten çok para verilince, ayet-i kerime bu. Çok para verilince radu, razı olurlar, hoşnut olurlar. Verilmediği zaman da kızarlar. Ne kızıyorsun? Ne hakkın var? Verirse verir, vermezse sabret. Yani fakir verilince memnun, verilmeyince kızıyor. Yaskatun, sakat eder. Yani kızar demek yani Arapça. Yani insanların cahilleri çok. Kafası iyi çalışmayanları, gerçekleri göremeyenleri çok. Böyle şeyler olabiliyor. Olgun insan ne yapar? Sabreder. Olgun insan o ezaya, cefaya tahammül eder. Yumuşak yumuşak işi sonunda derler, toparlar yani. Bir, ezaya, cefaya tahammül. İki, kızmamak. Gazap etmemek. Kızılacak bir olay olabilir, parlayıp bir tane vurup da ondan sonra şey yapmak değil, sakin sakin, gazaplanmadan, efendim, kızmadan böyle şey olmak. Halim olacak, yani kızılacak yerde kızmayan. Halim, halimlik sıfatı, bu güzel bir sıfattır. Onu da elde etmeye çalışmalıyız. Ekseriyetle ani kızgınlıklardan olur insanın başına gelen çekişmeler, çatışmalar, kavgalar, gürültüler vesaire. Halim olduğu zaman bir şey olmaz. Peki abi, haklısın abi, tamam abi filan dedim de adam kavga edemez seninle. Kavga etmeye bile gelse tamam, geç aslanım deyince bir şey olmaz. Üçüncüsü, Bu güzel huylar sayıyoruz değil mi? Birincisi ezaya cefaya tahammül, ikincisi kızmamak. Üçüncüsü ve bastul vecih. Bastul vecih demek güleç yüzlü olmak demek Türkçesi. Yüzü yaymak yani, böyle dudakları yayılıyor. Mütebessim, yumuşak, gözleriyle böyle ılık ılık. Bu da güzel bir huy. Güleç yüzlülük. Bu da çok önemli. Benim rahmetli anneannem bir gün bana dedi ki, Esat ben sana ne yaptım dedi, kaşını çatıyorsun dedi. Benim gözlüğümü çıkartayım, bakın kaşlarım biraz böyle böyle yaratılmış yani. Ben de dedim ki, nineciğim yani ben seni seviyorum, hiç böyle kaş çatmak falan bahis konusu değil. Benim kaşım böyle. Yani normal durduğum zaman kızıyor gibi duruyorum ama değil. Yani şöyle dursa o zaman şey olacak yani, böyle yukarıdan olsa kaşlarım o zaman kızıyor gibi durmayacak. Ama yani çatık kaştan rahatsız oluyor millet. Hiçbir şey demesen bile çatık kaşta durduğun zaman karşı taraf rahatsız olur. O zaman nasıl olacak? Güleç yüzlü olacak Müslüman. Güleç yüzlü olacak. Böyle mütebessim, güleç yüzlü. Peygamber Efendimiz'in vasıflarından birisi de besim. Besim ne demek? Mütebessim demek. Efendimiz ekseriyetle, ekseri hali tebessüm idi. Mütebessimane hali idi yani görünüşü itibariyle. Sonra evde de şen şakraktı Peygamber Efendimiz. Yani evde peygamberim diye öyle şey yapmazdı. Efendim torunlarını severdi vesaire. Böyle yumuşaktı, hanımlarına karşı muamelesi yumuşaktı. Böyle tatlıydı. Örnek alınacak tarafları var. Evet. Demek ki güleç yüzlü olmak dördüncüsü, üçüncüsü. Dördüncüsü de ve tıybül kelam, sözün hoş güzel olması, güzel hoş sözlü olmak. Bu da çok önemli. Bazı insanlar efendim bunu çok güzel yapıyorlar. Meziyet bu. Şöyle söyleyişinden, işe girişinden, başlayışından karşı tarafın kalbini kazanıyorlar. Bazı insanda hani derler ya, nasılsın kör kadı demiş. Gelmiş, nasılsın diye soruyor ama kör kadı deyince şimdi o adam hiç memnun olmamıştır tabii. Nasılsın kör kadı dersen kadıdan zılgıtı yersin yani. Kör ama adam nasılsın kör kadı denmez. O bakımdan sözüne de dikkat etmesi lazım bir insanın. Güzel huyun dört tanesini saydı. Ezaya cefaya tahammül, kızmamak, güleç yüzlülük, tatlı dillilik. Bunları tavsiye ediyoruz hepinize. Tatlı dillilik, güleç yüzlü. Yani idareyi kelam etmeyi de öğrenin. Direksiyonun başına geçtiğiniz zaman direksiyonu idare edemezseniz, bu korkunç İstanbul trafiğinde mutlaka her gün birkaç kaza yaparsanız, şu dilinizin direksiyonunu da güzel idare edemezseniz her gün nice nice kazalar yaparsınız. Ona çarparsınız, buna çarparsınız, onun kalbini yıkarsınız, berikisinin efendim gönlünü kırarsınız filan. Onun için sözün güzelini söylemeyi efendim öğrenmeli. Yunus'un bir sözü var, onu ezberleyin. Söz ola kese savaşı. Yani ne güzel söylemiş. Söz ola kese savaşı. İkinci mısra nedir? Söz ola kestire başı diyorlar ama öyle dememiş Yunus Emre. Söz ola bitire başı demiş. Doğrusu bu. Eski nüshalarda baktığımız zaman. Söz ola bitire başı ne demek? Baş burada yara demek gene. Yarayı bitirmek de iyi etmek demek. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, yaraya merhem sürüp yarayı iyi etmek demek yani. Yara var ortada ama getiriyorsun yarayı merhemliyorsun, ilaç iyi geliyor efendim, antibiyotik vesaire filan derken penisilin, teramisin efendim yara iyi oluyor. Söz ola bitire başı, mevcut yarayı kapattırıyor, yarayı iyi ediyor. Söz ola kese savaşı, iki tarafın kavgasını, gürültüsünü keser, sulh eder. Söz ola bitire başı, yani yarayı tedavi eder. Söz ola ağulu aşı, yani zehirli aşı yağ ile bal eder. Edebi söz diyor. Bu güzel yani, yani sözün güzelini söylemek önemli. Yunus Emre de bu işe çok önem vermiş. Böyle bir de böyle şiir yazmış sözle ilgili. Efendim kelecilerin bişirgil. Sözün us ile düşürgil diyor. Bu keleci demek söz demek, kelam demek. Yani sözünü bişirgil, yani aklında şöyle evir çevir, fırına ver, pişir, ham olmasın. Kelecilerin bişirgil, sözün us ile düşürgil. Yani sözünü, söylediğin sözü akla mantığa uygun söyle diye tavsiye ediyor. Bu ekseriyetle, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ekseriyetle insanı cehenneme sokan iki uzuv vardır. Birisi bu, birisi de yani iki dudağı arasıyla diyor, iki bacağı arası diyor Efendimiz. Böyle tabir etmiş. Ekseriyetle insanı cehenneme düşüren nedir? İki dudağı arası. Yani bu dil. Yani konuşur, günah söyler, hata işler, kalp kırar, efendim elfaz-ı küfür söyler, dinden imandan çıkar. Adam şey diyormuş, şeyi anlıyorum da, şu ibadeti, bu ibadeti anlıyorum da, orucu anlamıyorum diyormuş yani. Aklına yatmıyor yani. Halbuki oruç akla yatmaz mı ya? Herkesin bildiği gayet güzel bir şey. Doktorların her zaman tavsiye ettiği bir şey. Yani dinli, dinsiz, efendim Amerikalı, İngiliz, kim varsa herkes aman çok yemeyin, aman perhiz edin, aman efendim midenize çok yük yüklemeyin deyip duruyor. Adam orucu anlayamamış İslam'ın emirleri içinde. Sözünüze dikkat edin. İşte bunlar. Profesörlerin söylediği bu işte. Bu işin üstadları bunlar, allamesi bunlar. Yani bu Haris-i Muhasebi Hazretleri, öteki büyüklerimiz, burada sözlerini okuduğumuz kimseler. Bu işin yani ordinaryüs profesörleri bunlar. Onların sözlerine dikkat etmek lazım. Bak Yunus Emre sözü hem öyle önemli olduğunu söylemiş, hem de ne güzel sözler söylemiş de hala bizimle aramızda, hala onun sözlerini arabayla giderken dinliyoruz, evde dinliyoruz, vaazda söylüyoruz. Tam bizim demek istediğimizi iki kelimeyle izah etmiş oluyor filan. Onun için sözünüze dikkat edin, tatlı dilli ve sözü idari-i kelam, yani usulüyle söylemek. Böyle dümdüz söylemek olmaz. Yani bu sokaklarda dümdüz gidersen duvara çarparsın. Sokağın kıvrımına göre kıvrılarak gideceksin. İdari-i kelam, tatlı söz ve idari-i kelam. Bu vazifeniz. Yani 100 defa estağfurullah diyorsunuz, tamam. İdari-i kelam ve tatlı dilde bir vazifeniz. Güleç yüzde ikinci vazifeniz. Bir dervişimizle tanışmıştım hocamızın zamanında. Çok garibime gitmişti. Ben o zaman küçüğüm, yaşım. Hocamızın yanında bizi gezdiriyor. Bir yere gitmiştik. Adamın kaşları çatık. Böyle efendim. Sabah namazından sonra çıkarmış, kimseyle konuşmazmış. Dükkanına gidermiş. Konuşmamak olur mu ya? Bu dil, işte bak tıbbi kelam. Selam verirse almayacak mısın? Nasılsın demeyecek misin? Güzel temennilerde bulunmayacak mısın? Günün hayırlı olsun, Allah işlerini rast getirsin, rastgele bilmem ne. Hani bunlar işte hepsi sevaplı şeyler. El kelimetü tayyibetü sadakatün. Yani güzel söz sadakadır. Sadaka sadece cüzdandan çıkartıp öbür tarafa para vermek değildir. Güzel sözle sadakadır. Tebessümüke fî vecihi ehike leke sadakatün. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakman senin için sadakadır. Ver sadaka, ona tebessüm et, ona tebessüm et, ona tebessüm et. Ama buyur sadaka işte. Paran olmasa bile sadaka veriyorsun. Kovandaki suyu öteki kardeşinin kovasına dolduruvermen, hadi ben biraz daha beklerim, durumum serbest. Sen git, çoluk çocuğum var, işim var, gücüm var. Hadi benim kovayı sana boşalttım, sen git, çeşme başında bekleme. Kovandaki suyu kardeşinin kovasına boşaltman, o da sadakadır. Yoldan çörü çöpü alıp kenara atmak da sadakadır diyor. Ya biz böyle bir milletin, böyle bir dinin mensuplarıyız. Sokaklarımızın haline bak. Avrupalılar sokaklarda efendim çevre kirliliğini engellemek için şey topluyorlar filan. Bize Avrupa'dan geliyor, ithal malı geliyor yani. Halbuki dedelerimizin bildiği, dinimizden gelen, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şeyler bunlar. Demek ki İslam'ı iyi anlayamamışız bu nesiller olarak biz. Öğretilmediği için belki de mazuruz çünkü bunlar öğretilmedi. Kale ve kalel harisü. Aynı ravi gene aynı rivayet senediyle. Bu adamlar vekale dedi yani niye iki tane kale dedi? Böyle dedi diye geçse ya, yani her şeyi senetli, rivayetli, kaynaklı söylüyorlar. Nereden aldığını, menbaını söylüyorlar. O terbiyeyi bizim de almamız lazım. Filanca ayette şöyle söylüyor. Filanca kitapta böyle söylüyor. Diye bunu öğrenelim. Bu da bize bir ibret olsun. Bak ne kadar. Vekale diyor. Kale vekale. Vekalel harisi. Kale, ilk kale kimden? Ravi'den. Ravi dedi ki, o ravinin ismini bu sayfada bulmamız lazım. Efendim, Ebu Osman el-Beledi demiş yani. Ne buyurmuş Haris-i Muhasibi? Tercüme-i halini okumakta olduğumuz mübarek alim. Efendim, likülli şeyin cevherun ve cevherul insanil aklu ve cevherul akli sabru. Her şeyin diyor Haris-i Muhasebi Hazretleri bir cevheri vardır. Yani içinde aslı, özü. Mesela cevizin cevheri nedir? Yeşil kabuğu değil. Onu atacaksın. Ağaç odun olan sert kabuğu değil. Onu da kıracaksın. Efendim o üstündeki zarı da değil. Onu da çıkartabilirsen taze ise suya koy, onu da çıkar. Asıl cevheri şey, cevizin içi yani maksat olan. Her şeyin bir aslı, esası, cevheri vardır. Efendim, ve cevherül insanil insan ve cevherül insan el akıl. İnsanın cevheri de aklıdır. Yani insanın pazusu var, ayağı var, saçı var, bıyığı var, kulağı var. Tamam bunlar kemik, et, kıl filan. Yani insanın asıl şeyi ne? Bunlar kabuk. Bunlar dış tarafı. İnsanın asıl özü, cevheri, asıl cevheri akıldır. Hakikaten de öyle değil mi? Yani bir delinin de efendim pazusu var, efendim gücü var, kuvveti var. Belki yakışıklı, yüzleri çok güzel ama aklı yoksa kıymeti oluyor mu? Kız verirler mi deliye? İşe alırlar mı? Para verirler mi? Zincire vururlar. Yani asıl cevheri insanın aklıdır. Ve cevherül akıl, aklın da özü esası, temeli yani içi, es-sabru, sabırdır. Bak ne kadar sabra önem veriyor. Var mı sabırdan yana bir nasibiniz, sabır eder misiniz? Yani umiyetli bir sabırsızlık var içimizde hepimizde. Halbuki sabır çok güzel bir sıfat. Efendim, sabır olduğu zaman insan derya gibi her işi gayet güzel olur, halleder ve her işi başarır. Tabii sabrın çeşitleri var. Mesela iyi bir şeye sabreden sonunda ulaşır. Tahsile sabreden diplomayı alır. İşine sabreden karı kazanır. Ticaretine sabreden. Bir işi yapmaya başlayan sabrederse o işi yapmakta işi bitirir. Cami yapmaya başladı. Temeli kazan, kubbeyi sonunda örter, sıvayı yapar, içinde ibadet yapılmasını sağlar. Yani her şeyin efendim sabırla oluyor. Onun için eskiler demişler ki sabırla koruk helva olur demişler. Koruk işte asmadan sarkıyor, yeşil renkli. Aldığın zaman ekşi, kabuğunu tüh diye çıkartıyorsun. Uf, çok da ekşiymiş, dişlerim kamaştı filan diyorsun. Ama bu ekşi üzüm sabırla helva oluyor. Nasıl o helva oluyor? Uzun iş. Sıkıyorlar, efendim suyu çıkıyor, üzümün suyu. Öyle dursa bozulur, fışkırır, şey olur, içki olur. Öyle durmuyor, efendim ondan sonra onu kaynatıyorlar. Pekmez oluyor. Ondan sonra pekmezi unla karıştırıyorlar, pişiriyorlar, helva oluyor. Sabırla koruk helva oluyor. Sabırla tane ekmek oluyor. Sabırla efendim koyunun yünü halı oluyor. Her şey sabırla oluyor yani. Bu sabrı öğrenmeliyiz. Sabrı sebatı ve tahammülü öğrenmeliyiz. Başarının anahtarıdır bu. Dinin iki kanadı var veya iki ayağı var. Bunlarla ilerleyebilir insanın dindarlığı. Birisi sabır, birisi şükür. Namaza sabredeceksin, ibadete sabredeceksin, oruca sabredeceksin, haçta sabredeceksin, Allah yolunda sabredeceksin, günaha düşmeyeceksin, sevaplı işi yapmakta devam edeceksin, bıkmayacaksın, yorulmayacaksın. Efendim, işte sabır yani dinin yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim.

her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı haç ve umredir.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Akra.

Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Leyl Suresi. Uyarıcı ve öğüt verici kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Leyl Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 21 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki gece anlamına gelen Leyl kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde yaratılışındaki olağanüstü durumlarına dikkat çeken varlıklara yemin edilerek başlar. Allah için verenler, günahlardan sakınanlar ve kelime-i tevhidi tasdik edenlere müjde vaat ederek devam eder. Leyl suresinde salih amel ve iyilik sahibinin cennetlik, cimri, kibirli ve yalancının cehennemlik olduğu anlatılmaktadır. Sure son ayetlerinde arınmak için malını iyilik yolunda harcayan, bunu da yalnız Allah rızası için yapanların mutlaka memnun ve mutlu edileceklerini vurgulayarak biter. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise, o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, selamlar. Mühim, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Fotoğraf sanatçısı Sayın Ömer Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Televizyon, sinema ve fotoğraf.
2: Evet.
1: Biz tabii ağırlıkta hep fotoğraf kanadıyla.
2: Evet.
1: Fotoğraf kanadıyla tanıyoruz. Tabii biz Avrupa çalışmalarının oradaki eğitimi, geçimi vesaireyi bitirdikten sonra geçmek istiyoruz. Türkiye'ye döndünüz mü yoksa direkt oradan mı?
2: 72'den 74'e kadar İsviçre'de kaldım. Avrupa'yı dolaştım. Otostopla, trenle, bisikletle. Almanca öğrenmeye çalıştık. Kurslara gittik. Fotoğrafçılık kursları aldık bu iki sene zarfında. Neticede babamın ısrarına dayanamayarak 74 sonlarında Türkiye'ye döndüm. Ve babam da baktı ki ben vazgeçmeyeceğim bu filmcilik sevdasından. Yücel Çakmaklı abimizle tanıştırdı. Sinema kulübü vardı o zamanlar. Oraya giderdik ve oradaki dostlarımız, arkadaşlarımızdan Mesut Uçakan şu anda hala da sağ olsun bayrağı, evet Allah selamet versin, bayrağı efendim dalgalandıran arkadaşlardan birisi. Yani 7 arkadaşımız vardı. Böyle bir şirket kurduk.
1: Sene kaç?
2: Sene 1974.
1: 1974.
2: Evet. Velhasıl bir senaryo yazıldı. Tabii paramız yoktu. Hepimiz talebeydik. Dediler yardım alalım.
1: Ters iş, film işi yani. O zaman
2: tabii
1: evlere televizyonun konulmadığı bir devir, sinemaya uzak durulan bir devir.
2: Tabii. Gerçekten çok tehlikeli bir zamanda. Biz film yapacağız deyince insanlar gayri ihtiyari bize iyi göze bakmıyorlardı. O sebepten de zaten biz para yerine nasihat aldık. Onun üzerine beni Avrupa'ya gönderdiler.
1: Efendim İstanbul'da işte film çekme faaliyetleri, çalışmaları sürüyor. O araları böyle hızlı geçecek olursak, yani Arabistan yolculuğunuz, ondan evvel başka bir yolculuğunuz varsa onu da almak isteriz.
2: Evet. O zaman şöyle yapalım. 74 ile 79 arası ben tekrar Yüksek İslam'a kaydımı yaptırdım ve devam ediyorum talebeliğe. Çeşitli görevlerde bulunduk. Bazen de kamera asistanı, bazen de kameramanlık, ikinci kameramanlık. Tabii fotoğrafçılığı da yaptım.
1: Fotoğrafçılıkta.
2: İşte o tarihler böyle geçti. 80 yılında tekrar bir İngiltere'ye bu sefer giderek orada filmciliği batıdan öğrenelim arzusu ile İngiltere'ye gitmek efendim hevesi içimize düştü. Babamdan bu sefer tekrar bir müsaade istedim. İzni olsun da öyle gideyim diye. Eskisi gibi olmasın diye. Halit Bey kardeşimizin daveti üzerine. Bir gün telefon çaldı. Dedi Halit telefonda Londra'dan. İşte ne zaman geliyorsunuz? Ben dedim babam şu anda burada, kendisinden daha izin isteyemedim. İstersen şey yapayım söyleyeyim. Bir dakika dedi. Telefon açık bıraktık. Babam anlattım durumu. Böyle böyle bizi Londra'ya çağırıyor. Tanışırlar. Babam dedi ki sen Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur dedi.
1: Haydi bakalım.
2: Evet.
1: Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur.
2: Evet.
1: Demek ki dua niyetiyle söylenmiş bir
2: tabii
1: söz.
2: Ve ben hemen babamın sözünü telefonda ilettim Halide. Halide dedi ki sen babana selam hürmetlerimi söyle, ellerinden öp. De ki dedi, eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Ben bu...
1: O da güzel.
2: Evet. Halit Bey'in sözünü babama iletince babam böyle birkaç saniye durdu. Düşündü. Peki dedi o zaman oğlum, Allah yolunuzu açık etsin. Ve biz bu resmi izni aldıktan sonra yola çıkmıştık. Mustafa Aksay kardeşimle beraber. Neticeden işte o 1980'de Londra'da kaldığımız zamanlar Halit Bey kardeşim benim birkaç da İngiliz, Müslüman olmuş İngiliz filmci arkadaşlarla tanıştırdılar ve onlar sayesinde Mekke'ye geldik. Esasında bu iki tane hayır duanın ya öncesinde bir hayırlı dua daha var. O da rahmetli dedemin duasıymış. 1987 yılında ben 5 yaşındayken, o 80 yaşında Çemmeltaş'taki köprülü.
1: 1957.
2: 80'in mi? Pardon. 57 yılında köprülü camiinde müezzinlik yapar iken babam bir gün kaydediyor o ses makinesine dedemin temennisini ve hayır duasını. Okuyun ve Resulullah'a hadim olun diye bana ve kardeşime hitaben.
1: Okuyun Peygamber Efendimiz'e aleyhisselatü hizmetçi olun.
2: Hizmetçi olun diye böyle bir temenni de hayır duada bulunuyor. Aradan birkaç ay geçiyor ve Köprülü Camii'nde, Çemberataş'taki Köprülü Camii'nde cuma namazında secdede teslimi ruh ediyor.
1: Eyvallah. Dedem. Mekanı cennet olsun.
2: Amin. Ve bana hala daha soruluyor. Suudi Arabistan'da, Avrupa'da veya gittiğimiz yerlerde ya diyorlar bu kadar insan var, fotoğrafçı var, çok iyi, çok tanınmış, bilinen. Fakat sen niye herkesten daha fazla Mekke'de, Medine'de fotoğraf, film çekebiliyorsun?
1: Ya ruhsat, izin çok önemli. Şimdi oralara gireceğiz, konuşacağız. Karşı tarafın, bölgenin, ülkenin, idari kadronun işte güvenini almak, iznini almak. Ama dedenin duası var.
2: Ben de onu söylüyorum, evet. Böyle bir zatın, evet.
1: Değil mi? Evet. Büyüklerin himmeti var.
2: Evet. Aynen.
1: Yani şimdi Mekke'ye kalktık, gittik.
2: Evet.
1: Londra'dan mı, İstanbul'dan?
2: Londra'dan, tabii. Londra'dayız. Londra'daki 5 kişilik bir ekiple Taif'te o zamanlar yapılan İslam ülkeleri zirve konferansında film çekip dönecektik biz. 2 haftalık böyle bir seyahatti. Ve Mustafa Akat için çekiyorduk biz o filmi. Tabii kendisiyle tanışmış olmuştuk. Ama 2 hafta bittikten sonra bize teklif geldi. Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Hac Araştırma bölümünde film çekmek için kalmamızı teklif ettiler.
1: Şey bak ya. Nasıl getiriyorlar? Nasıl koyuyorlar? Yani değil mi?
2: Evet.
1: Her şeyde bir hayır var. Buna evet. İnanacaksın.
2: Kesinlikle.
1: Derdi böyle. Yani bir dua bakın nerelere götürüyor. Evet, Abdülaziz Üniversitesi'nde.
2: Evet. Ve o Hac Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladık. Yaklaşık 4-4 sene kadar orada görev yaptık. İşte o esnada başladı bizim Mekke, Medine'de filmler çekmemiz, fotoğraflar çekmemiz ki o zamanlar daha kalıntıları vardı eski tarihi eserlerin. Mekke, Medine şu andaki kadar yıkılmamıştı. Ben işte 81 yılında gitmiş oldum ilk defa Suudi Arabistan'a ve Medine'deki gördüğümüz manzara çok güzeldi. Hala daha eski evler, eski tarihi binalar ayakta duruyordu Mescid-i Nebevi'nin etrafında. Mesela bir mahalle vardı ki Mescid-i Nebevi ile Cennetül Baki arasında kalan, ona Agavat Mahallesi diyor. Yani Harem Ağları Mahallesi'ydi.
1: Agalar.
2: Agalar, Harem Ağları.
1: Evet, Agavat.
2: Evet. Oradan aklımda kaldığı kadarıyla bir tane Türk hamamı, 2 tane kütüphane ki birisinin ismi Ömer Faruk Kütüphanesi'ydi. Birkaç tane kervansaray vardı. Ve de Peygamberimizi Medine'de misafir eden Eyyub el-Ensari'nin evi var. Tabii yani onun yerine yapılan, onun evinin yerine yapılan bir ahşap bina vardı. Ve çok böyle enteresan, güzel yapılar, dar sokaklar. Bunlar hepsi maalesef hakile yeksan oldu. Hemen güney cephesinde de, yani Yeşil Kubbe'nin, Mescid-i Nebevi'nin güneyinde de Arif Hikmet Kütüphanesi vardı.
1: Arif Hikmet Kütüphanesi.
2: Tabii. Onun da en son müdürü rahmetli Ali Ulvi kurucu. Allah rahmet eylesin. O kütüphanenin içinde kendisiyle sohbet etmek, kendisinin söylediği şiirleri kaydetmek imkanı verdi Allah bizlere kameralarımızla. Kubbe içindeki şiirleri bize okumuştu. 1982 veya 83 yılında olacak. Ve tabii diğer taraflarda da, cephelerde de epeyce Osmanlı'dan kalma binalar, evler vardı. Başka bir hamam daha vardı ki adı Medine yanılmıyorsam veya Tayyibe hamamı olacaktı. Ki o 9 metre alttan çıkan bir tabii suyla ısıtılıyor idi. Yani su kendisi ısıtılmıyor. Kaplıca tarzında, evet. Ve bir takım cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu bizim zamanımızda. ama yıkılacağını haber aldık. Yıkılmadan evvel gittik ve böyle Türk ekibi olarak o filmleri çektik. Ve zaten birkaç gün sonra da hamam yıkıldı. Bunun gibi başka bir istasyonun biraz daha ilerisinde bir yapı daha vardı. Çok güzel Osmanlı yapısı. İsmi de Takiye Mısriye. Yani Takiye tekke demek. Mısır tekkesi veya zaviyesi veya kervansarayı da denebilir. Kervansaray tarzında kubbeli, avlulu bir fevkalade bina vardı. O da aynı akıbete uğradı, yıkıldı.
1: Medine'de bunlar
2: evet mevcut idi. Yedi mescitler diye bilinen mescitler vardı. Onların çoğu yanılmıyorsam yıkılmış vaziyette ve yerine yenisi yapıldı şu anda. İki minareli bir mescit var.
0: Ses, söz, sanat.
1: Mekke-i Mükerreme'de?
2: Mekke-i Mükerreme'de genişletme inşaatları vardı. Biz o inşaatların belgeselini yaptık. 1988 sonlarından 94 ortasına kadar. Hem Mekke'deki Harem-i Şerif hem de Mescid-i Nebevi'nin genişletme inşaatlarını biz 6 yıl sinema filmi olarak belgesel çektik. Ve Mekke'de de gene bir Türk hamamı var idi fakat banka olarak yanılmıyorsam çalışıyordu bu Suk ve Şaşiye denen mevkide. Merve taraflarında bir mevkide.
1: Gidenlerin gittikleri yerleri daha evvelki kaynaklardan tarasınlar, okusunlar. Şu anda orada neler var, neler yok baksınlar, gözlesinler, gözlemlesinler diyoruz. Mekke'de, Medine'de belgesel çalışmalarınız var.
2: Evet.
1: Bitti, tamamlandı. Onların acaba böyle Türkçe'ye aktarılması, yani o bölgenin tarihini yakından tanımak açısından görselleri.
2: Evet, şöyle istersen o bölümü özetleyebilirim. Birkaç tane belgesel film yapıldı Mekke ile Hac'la ilgili. Onlardan bir tanesi BBC'ye yaptık. Ondan bir yıl evvel de 1999'da Mustafa Aksay kardeşimle bir Hac filmi yaptık. Hac filmini de çektik. Çok büyük bir ekip, 65 kişilik bir ekibimiz vardı. Diğer bir film yaptık. İki şehir, Mekke Medine isimli bir film oldu bu belgesel. Bu eğitici öğretici değil fakat oraları en son haliyle tanıtan, gösteren bir şey.
1: Eyvallah. Sizin hem o hazırladığınız belgeseller hem de muazzam bir albüm var. İslam'ın Kutsal Şehri Mekke Medine fotoğraf albümü. Böyle o eski fotoğraf.

0: paragraflar, yansımalar, altında dipnotlar, açıklamaları var. Bunların da hem gitmeden hem de geldikten sonra, döndükten sonra okunmasında fayda mülaza eder, edilir kanaatini taşımaktayız. Böyle. Teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Eksik olmayın.
0: Yüreğinize sağlık. Modern Evliya Çelebi desek herhalde yerini bulur. Çünkü bunca seyahat deliğimizde programın içinde. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin. O güzel çalışmalarınızdan her zaman istifade etmek istiyoruz neslimizde. Değerli dinleyenler, fotoğraf sanatçısı, televizyon ve film alanında çok kıymetli çalışmalara, belgesellere imza atan değerli ilim, gönül ve sanat adamımız Ömer Faruk Aksoy Bey'i bulduk, ağırladık, misafir ettik. Sohbet etme imkanı bulduk. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kurban vecibesi, Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi, bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu, Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

men daha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyetihi kânet lehu hicaben minnar. Taberani tarafından Abdullah ibn Kurt ibn Hasen'den rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse tayyibeten biha nefsuhu gönül hoşluğu ile şen şen, seve seve, isteye isteye ve böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, hoş bir şekilde kim keserse muhtesiben li udhiyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için bunu keserse kânetehu hicaben minennâr, bu kurban kıyamet gününde ona cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şehri İstanbul'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer verdiğimiz programımızda bugün Evliya Çelebi'nin hatıralarını paylaşacağız. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını adım adım gezen ve gezip gördüklerini zengin bir arşive dönüştüren Evliya Çelebi, birinci ağızdan anlatılanların en görkemli örneği olan Seyahatname eseriyle tarih sahnesine damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik eserinin en renkli ve en uzun bölümü, hac ziyaretinin anlatıldığı 9. cilttir. Seyyah-ı Alem ve Nedim-i Beni Adem olarak tanınan Hazret, seyahatlerinin asıl amacını öncelikle edayı hac eylemek arzusuyla seyahate talib-i ragıp olup peygamberin kabrini ziyaret etmek olarak ifade etmiş, bu arzusunu çeşitli meşguliyetleri sebebiyle ancak 1671 yılında gerçekleştirebilmiştir. Evliya Çelebi'nin babası da bu farizayı yerine getirenlerden biriydi. Derviş Mehmet Zilli, 1612 yılında Sultan 1. Ahmet'in emriyle Kabe'ye altından oluklar yapmış ve bu eserini Surre emanetiyle birlikte Hicaz'a götürmüştür. Ünlü seyyahımız eserinde bir Kadir gecesinde Eyüp Sultan'ı ziyaret ettikten sonra evine geldiğini ve o gece rüyasında babası Derviş Mehmet Zilli ve hocası Evliya Mehmet Efendi'yi gördüğünü, her ikisinin de kendisine hacca gitmesini tavsiye ettiklerini anlatmaktadır. Değerli dinleyenler, bu seyahat sırasında seyyahımızın özellikle Mekke ile ilgili anlattıkları eserinde oldukça geniş bir yer tutar. Anlatımına, o seneki hac kafilesinin mevsiminin yağışlı geçmesi ve yollarda yaşanan bazı güvenlik sorunları nedeniyle hacca vaktinde yetişememe korkusunun, Osmanlı Devleti'nin görevlendirdiği Vezir Sarı Hüseyin Paşa'nın yerinde tedbirleriyle aşıldığının altını çizerek başlamıştır. 7. yüzyıl Mekke'sinde hala ayakta kalmış olan, başta Peygamber Efendimizin ve arkadaşlarının eviyle, daha sonra oraya yerleşip yaşamış pek çok İslam büyüğüne ait ev, mescit ve kabirler hakkında eserinde etraflıca bilgi veren Evliya Çelebi, Haremeyn olarak adlandırılan Mekke ve Medine'nin diğer yapılarını da tek tek anlatır. Mekke şehrindeki yeme içme kültürü başta olmak üzere, çarşı pazardaki esnafın ve halkın sahip olduğu yüksek ahlaktan övgüyle söz eder. Dünyanın orta yeri olarak kabul ettiği Kabe'ye hayranlığını ise şu cümlelerle anlatmaktadır. Vücudumun kuvveti yerindeyken canu yürekten seyahati tercih ederdim. Ve rüzgar gibi süratli atımla diyar diyar gezer ve kalemimi dile getirip kah şehirlerin vasıfları, kah peygamberlerin medihleri, kah Kur'an okumak ve kah temaşa ettiğimiz büyük şehirlerin kalelerini, nehirlerini, dağlarını görüp yazmaya gayret etmişim. Mekke'de Hazreti Adem makamının mihrabında iki rekat namaz kılıp sevabını babam ruhuna hediye edip, Kabe'nin doğusuna geçip Kabe'ye karşı batı yönüne secde etmek nasip oldu. Morada ve Maghrib diyarında doğuya, Tebriz ve Nahçıvan'da güneye secde ettik. Allah'a hamdolsun, dünyayı seyahatle dolaştığımız sırada doğuya, batıya, kuzeye ve güneye secde ettik. İşte o vakit anladık ki, doğrusu Kabe dünyanın tam ortasındadır. Evliya Çelebi'nin dünyasında Medine'nin yeri de neredeyse Mekke ve hac ziyaretinden ayrı düşünülemeyecek kadar büyük önem arz eder. Yolculuk yaptığı hac kafilesi Medine'ye girmek üzereyken, Çelebi'nin kalemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle yerinde duramaz ve coşmaya başlar. Burada mahiyetinde geldiği Sarı Hüseyin Paşa'dan müsaade alarak Ravza-i Mutahhara'nın yolunu tutar. Medine-i Münevvere'nin eski ismi olan Yesrib'i Hazreti Peygamber'in hayatıyla bütünleştirerek anlatır. Değerli dinleyenler, Evliya Çelebi Medine'ye girerken okuduğu ayeti kerimeyi ve yaşadıklarını da şöyle aktarmaktadır. Ya Rabbi, hicrette gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et.
Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. Bu ayeti okuduktan sonra Hazreti Peygamber'in camiine Bab-ı Selam'dan, yani esenlik kapısından girince diğer aşıklar gibi ayak üzerinde yürüyüp gitmeyerek balık gibi yüzüstü sürüne sürüne gittim. Allah'a şükür ki insanlarda merhamet var. Atasözünde geçtiği gibi yerde yatan kimsenin yüzüne basılmazmış. Sözü gerçekten doğruymuş. Ünlü seyyahımız eserinde Ravza-i Mutahara'nın içinden de bahsetmektedir. Harem bölümü ve caminin çevresinin toplamı 800 adımdır. Camideki kapılardan girince bu ölçü değişmektedir. Mesela Bab-ı Selam'dan Ömerül Faruk köşesine kadar 200 adımdır. Haremin içi baştan aşağı küçük çakıl taşlarıyla döşelidir. Haremin içi bölümlere ayrılmıştır. Toplam 300 sütun ve kemer bulunmaktadır. Kemerler oldukça süslü olup benzeri yapılamaz. İçerisi harika, farklı renklerde mermerlerle kaplıdır. Çok değerli halılarla döşelidir. Mihrabın etrafındaki şamdanlar 8 metre uzunluğunda olup bal mumundan yapılmış mahfazalara yerleştirilmiştir. Sultan 3. Murad'ın gönderdiği minber oldukça sanatlıdır. Medine'den ayrılık vakti geldiğinde Evliya Çelebi, bu kutlu şehirden ayrılırken son bir veda ziyareti yapılmasının gerekliliğiyle bunun şartları ve adabını da anlatır. Medine-i Münevvere ziyaretini tamamlayan ziyaretçiler, öncelikle abdest alıp temiz kıyafetler giymeli, Peygamberimizin cami-i şerifine varıncaya kadar salavat getirmeli, Bab-ı Selam'dan değil, Bab-ı Cibril'den girmeli ve içeride okunacak dua bittikten sonra, ''Elveda ya Resulallah, elveda'' deyip geri geri gitmeli ve selam. Evliya Çelebi

0: Evi Kur'an ahlakıyla donanmış, uysal yaratılışlı, zekası, nüktedanlığı ve kültürü sayesinde meclislerin neşesi olan, her yerde aranan ve kendisine muhabbet edilen pek sevimli bir zattı. Bütün samimiliğine ve hoşgörüsüne rağmen gördüğü uygunsuzlukları açık veya kapalı bir dille tenkit etmekten de çekinmedi. Gelecek nesillere, bilhassa tarih ve coğrafya alanında büyük bir hazine olan seyahatnamesini bıraktı. Allah ondan razı olsun.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Çoşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: amali saliha, salih ameller. Neler olabilir? Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor.
1: Akra.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

İnsan şüphesiz Yüce Allah'ın yaratmış olduğu en şerefli varlık. Ama başıboş yaratılmadık ki. Yaratılışımızın bir gayesi var. İnsan bu gayeyi idrak etmeli ve o doğrultuda bir hayat sürmeli. Bunu bilmemize rağmen hal ve hareketlerimizi umursamıyor, yaratılış gayemizden uzaklaşıyor, inanan Müslümanlar olarak her hareketimizin, her tercihimizin, nefeslerimiz adedince ahirette hesabını vereceğimizi ne yazık ki unutuyoruz sevgili dinleyiciler. Amellerimiz mizanda tartılmadan önce biz onları kendi vicdanlarımızda

tartalım. Zira insan herkesten saklasa da kendi yaptıklarını en iyi bilendir. Allah'a arz olacağımız o büyük hesap günü için kendimizi salih amellerle süslemeye hem niyet hem de gayret edelim inşallah. Ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek deyince yad etmeden geçemeyeceğimiz isimlerden bir tanesi de İmam-ı Şibli. Bağdat halkı ona Ebu Bekri Şibli yerine imam ünvanı vermiş, İmam-ı Şibli demişti. Zira İmam-ı Malik'in hadis kitabı El Muvatta'yı baştan sona ezberlemiş olan Cüneyd-i Bağdadi'nin bu değerli talebesi sadece sözle insanları uyaran bir hatip değil, aynı zamanda hareketleriyle de yaşayarak etrafındakilere örnek olan bir imamdı. Kaldı ki devrin en büyük sufisi ve hocası Cüneyd-i Bağdadi'nin her topluluğun bir tacı vardır. Sufilerin tacı da Şibli'dir sözü, onun tasavvufta ulaşmış olduğu makama çok güzel işaret eder. Hicri 334'te Bağdat'ta vefat etmiş olan İmam-ı Şibli, konuşmalarına hep aynı cümleyle başlardı sevgili dinleyiciler. Zihinlere nakş olan cümlesi ise şuydu. Ey Müslümanlar! Hesaba çekilmeden önce dünyada kendinizi hesaba çekin. Her vaazına daima bu cümleyle başlayan imama bir gün bir talebesi dayanamaz ve sorar. Der ki, her konuşmanızın başında hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin buyuruyorsunuz. Biz burada kendimizi hesaba çekersek sanki ahirette bir daha hesaba çekilmeyecek miyiz? İmamın cevabı ümit kırıcı değil, aksine ümit verici olur. Evet, burada kendini hesaba çekerek yaşayan orada hesaba çekilmeyebilir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin buyurmuştur. Şibli Hazretleri'nin verdiği bu cevaba canı gönülden bağlanan talebesi başlar kendini hesaba çekerek yaşamaya. Peki ne değişir hayatında? İbadetlerini daha bir dikkatle yerine getirme gayretine girer. Günahlardan daha çok kaçınma titizliği gösterir. Her fırsatta kendini hesaba çekerek daha temiz bir dini hayat yaşamaya başlar. Yani sevgili dinleyiciler, ahirette hesabını veremeyeceği işleri dünyada yapmamaya, zahirde yaşadıklarını batına da indirmeye daha çok ehemmiyet gösterir. İşte böylesine bir titizlik içindeyken bir gece rüyasında gönül verdiği hocasını görür. Bakar ki Şibli Hazretleri bindiği beyaz bir atla göklere uçup gidiyor. Peşine düşerek bağırır. Dur, hocam dur, ne olur. Birazcık dur da ben de seninle geleyim. İmamın cevabı çok manidardır. Ben bu hapishaneden kurtuldum. Bir daha burada bekler miyim? Bu rüyanın manasını öğrenmek için sabah ilk olarak üstadını ziyarete giden talebesi, hocasının kapısında cenaze hazırlığını görünce onun dünya hapishanesinden kurtulup ahiret saraylarına doğru uçtuğunu anlamakta gecikmez. Ama talebesi onun bu ani gidişine çok üzülür. O günün akşamında Rabbine niyaz ve tazarruda bulunur. Üstadını mutlaka rüyada görmeyi gönülden diler. Dua ve niyazla yatağına uzanır, uyumaya başlayınca daldığı rüyada hocasını karşısında bulur. Talebenin ilk suali İmam-ı Şibli'nin vaazlarında sürekli tekrar ettiği konu olur. Üstadım, dünyada kendini hesaba çekerek yaşardın, orada hesaptan kurtuldun mu? İmam cevap verir. Melekler beni hesaba çekmek üzere karşıma geçtiler. Bu sırada Rabbimden bir hitap geldi. O kuluma hesap sormayınız. Çünkü o hesabını hayattayken kendisi yaptı. Buraya tertemiz bir amel defteriyle geldi. Bu hitaptan sonra sorgu melekleri kayboldular. Ve efendim Şibli Hazretleri rüyada son öğüdü olarak şöyle seslenir. Siz de burada hesaba çekilmek istemiyorsanız kendinizi orada hesaba çekmeye ihmal etmeyin. Hesabını veremeyeceğiniz işlerle gelmeyin buraya. Size de o kulum hesabını yaparak yaşamıştır.
Yeniden hesaba çekilmeye gerek yoktur. Amel defteri

0: Yeri temizdir denebilir. Yeter ki bunu dedirtecek bir hesapla gelin buraya. Efendim, biz de harcadığımız sene sonunda ve harcayacağımız senenin başında ya da en güzeli başımızı yastığa her koyduğumuzda kendimizi şöyle hakkıyla bir öz eleştiri yaparak hesaba çeksek mi? En azından hesabını veremeyeceğimiz yanlışlarımız olduysa onları terk etme kararı alsak mı? Yapamadığımız hizmetlerimiz kaldıysa onları da en güzel şekilde yapma niyetine girsek mi? Hiç olmazsa kendimizi, nefsimizi kontrol dönemine girdiğimiz, öfkemizi dizginlemeye çalıştığımız, kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmeye gayret ettiğimiz böyle bir dönemi ömrümüzün tamamına yaysak mı? Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede hem bu dünyada huzurlu bir hayat sürmek hem de ahirette ebedi saadete erişmek istiyorsak sık sık nefsimizi hesaba çekmeli, ahiret için hazırlık yapmalıyız. Efendim, nasıl ki karını zararını, gelirini giderini iyi hesaplamayan bir esnaf yaptığı ticaret sonunda her şeyini kaybederek iflas etmeye mahkumsa, dünyada yaşayan, kendini muhasebeye çekmeyen insan da kaybetmeye ve manen iflas etmeye mahkumdur. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede hepiniz Allah'a arz olunursunuz. Sizin bir şeyiniz gizli kalmaz der. İdrak edebilen için ne kadar sarsıcı bir ayet. Şüphesiz kendilerini dünyada muhasebe edenler için ahiret hesabı çok kolay geçecektir. Dünyada ölçülü yaşayan, Müslüman olarak vazifelerini yerine getiren mizandaki sevapları da ağır olacaktır. Salih amellerimizin mizan terazisinde ağır gelmesi dileklerimizle.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban, kelime anlamıyla yakın olmak demek, yaklaşmak demek. İnsanları Allah'a yaklaştıran ve yapılması sevap olan işler anlamına gelen kurbet kelimesi de hemen hemen aynı kökten gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Allah rızası için ibadet niyetiyle ve muayyen yani belirli bir vakitte kesilen belirli özelliklere sahip hayvana biz kurban adını vermekteyiz. İlmihal fıkı kaynaklarımızda. Kur'an'da kurban ibadeti Arapçadaki udhiyye kelimesi ile beyan kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah için uygun olan bir hayvanın kanını akıtma ve Allah'ın rızasını gözetme çabasının adıdır kurban. Kurban vecibesi Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an'ın Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruğu İslam'daki kurban sorumluluğumuzu ifade etmenin yanında tekrar altını çiziyorum. Onun Allah için kesilmesini de gerekli kılmaktadır diyor ayet-i kerimenin Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesinde geçen bu buyruğun anlam katmanında. Bu ve benzeri Kur'an ayetleri Allah'tan başkası adına onun rızasından başka bir maksatla ya da Allah'ın adı anılmadan kesilen kurbanlar

0: Allah katında makbul olmayacağını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir bu ayetler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesiniz. Çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir buyruğu kurban kesmenin gereğine özenle işaret etmektedir. Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın ikazı ise Peygamber Efendimiz tarafından bu ibadeti özürsüz terk etmenin vahim bir sonucu olduğu ortaya konulmakta ve Kurban Bayramı günlerinde özellikle imkanı olan müminlerin asli görevinin kurban ibadetini yerli yerince Rabbimin buyruğuna uygun bir şekilde yerine getirmesidir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?"

diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir keredir, fazla yapan nafile olarak yapmış olur diye cevap verdi.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz. Sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğini

Ki yollarda açıktan açığa birbirlerinin dahi ırzına geçiyorlar ve bundan katiyen utanmıyorlardı. Bölgede yaşayanların bu azgın tutumları sürüp giderken Yüce Allah, Cebrail aleyhisselamı Lut aleyhisselama göndererek küfürleri ve ahlaksızları ayyuka çıkan Sedum ve diğer şehir halklarına peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Lut aleyhisselam onların içinde 29 yıl kadar kaldı. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dinini tebliğ etti. Onları bir olan Allah'a ibadete ve yapa geldikleri haksızlık ve ahlaksızları bırakmaya davet etmekte, davetini kabul ve tevbe etmedikleri takdirde azaba uğrayacaklarını haber vererek onları bu çirkin işlerden men edip doğru yola davet etti. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Şüphesiz Lut da elbette gönderilmiş peygamberlerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Sorusuna kavminin cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı.

Şeytanın yol arkadaşlığını benimseyen Sedum halkı, Lut aleyhisselamın davetine uymadılar. İsyan edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası Hazreti Lut'a inanmamıştı. Kafirlerle bir olup ona ihanet etmişti. Bu azgın ve cinsi sapıklıkla uğraşan, şeytanın ırzlarına teslim aldığı bu sapkın, şımarık kavim, iman etmedikleri gibi Hazreti Lut'u yalanlamış, onu ve ona inananları da memleketlerinden kovma kararı almışlardı. Hazreti Lut'un uyarılarını alaya alarak, doğruysan getir şu azabını da görelim diye küçümsediler. Bu durum, ayeti celililerde şöyle ifade edilmiştir. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış demekten başka olmadı. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Sapık kavmin isyanının gittikçe artması üzerine Allahu Teala onları cezalandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail, Azrail aleyhisselamdı. Bir başka rivayete göre de Cebrail aleyhisselamla birlikte 12 melekti. Melekler önce İbrahim aleyhisselama uğrayıp kendisine bir erkek evlat Hazreti İshak'ın verileceğini müjdelediler ve azgın Sedum halkını helak etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Bu olay Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'den

Korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin Sedum'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır dediler. İbrahim onların melek olduklarını anladı ve ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir dedi. Onlar, biz günahkar bir kavme, Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Peygamberlerini sürgün etmeye hazırlanan Sedum kavminin, Allah'a iman etmeyecekleri ve uyarılara dikkate almayacakları iyice belli olmuştu. Sapkınlıkta ısrar ediyor, Lut peygamberi sürgün ederek cezalandırmayı planlıyorlardı. Sonunda Lut kavminin üzerine inecek olan helaki taşıyan azap melekleri İbrahim aleyhisselamın yanından ayrılmış ve Sedum beldesine gelmişlerdi. Taberi tarihindeki rivayete göre elçi melekler gündüzün ortasında oraya yetiştiklerinde Sedum ırmağı kenarında Lut aleyhisselamın ev halkı için su dolduran kızıyla karşılaştılar. Ona ey genç kız konuk olunacak yer var mı diye sordular. Genç kız evet. Konuklayacağınız şurasıdır. Fakat ben gidip yanınıza gelinceye kadar içeri girmeyin ve burada bekleyin istedi. Gidip babasına, babacığım, şehrin kapısı önündeki yiğitler senin yanına gelmek istiyorlar. Ben onların yüzlerinden daha güzel yüzlüsünü görmüş değilim. Sakın senin kavmin onları yakalayıp kendilerine bir rezillik yapmasınlar dedi. Zira Lut kavmi erkek konuk kabul etmekten Lut aleyhisselamı men etmişler, ona sen aramızdan çekil, erkekleri biz konuklayacağız demişlerdi. Lut aleyhisselam genç konukları gizlice evine almış, onlardan hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hazreti Lut, güzellikleriyle dikkat çeken bu gençlerin melekler olduğunun farkında değildi. Bu yüzden evine misafir olan bu şahıslar onu çok kaygılandırıyordu. Çünkü kavminin erkeklerinin onlara saldırmasından korkuyordu. Elçi melekler Lut aleyhisselama, biz bu gece sana konuk olmak istiyoruz. Biz bu gece sana konuğuz dediler. Melekler, nur yüzlü genç delikanlı suretinde Hazreti Lut'un evine gelince, Hazreti Lut'un isyankar hanımı Vahile, gidip durumu azgın Sedum halkına bildirdi. Lut'un evinde öyle genç erkekler var ki, ben şimdiye kadar ne onlar gibisini, ne de onların yüzlerindeki güzelliğin bir benzerini ve kendilerinden yayılan güzel kokudan daha güzelini görmüş değilim dedi. Azgın Sedum halkı hemen büyük sevinçle sanki koşarak gelerek Hazreti Lut'un evinin etrafını sarıp misafirlerini bize teslim et diyerek musallat olmaya kalkıştılar. Bu durum Hazreti Lut'u öyle üzdü ki nefes almakta zorluk çekti. Kalbi sıkıştı, takati kesildi. Hazreti Lut onlara nasihat ettiyse de dinlemeyip kapıyı zorladılar. İğrenç niyetlerini açıkça belirterek delikanlıları elde etmeye kararlı olduklarını söylediler ve Hazreti Lut'u bu işe karışmaması konusunda uyardılar. Lut aleyhisselam bu zorba grup karşısında onlara karşı koyacak güçten yoksundu. Ne bir hizmetlisi vardı ne de taraftarı. Böyle bir durumda yalnızlığı, güçsüzlüğü ona çok dokundu ve keşke dedi, size engel olacak kuvvetim olsa size karşı koyabilsem. Lut aleyhisselam melek olduklarını bilmediği misafirlerine dönerek, siz bu belde halkının ne yaptığını biliyor musunuz? Siz onların işini işittiniz mi dedi. Misafirleri, neymiş onların işi, ne yapıyormuş onlar diye sordular. Lut aleyhisselam, insanlar içinde onlardan daha kötü bir kimse yoktur. Ben yeryüzünde kötü iş işlenen yer olarak onların beldesinden daha kötüsü bulunmadığına şahadet ederim. Vallahi ben yeryüzünde onlardan daha habis insanlar bulunabileceğini bilmiyorum dedi ve böylece kavmi aleyhinde şahadette bulunmuş oldu. Bütün bu olanlar sırasında Hazreti Lut durmadan Rabbine dua ediyordu.
Ey Rabbim!

beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Lut, ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine melekler, ey Lut, gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zararla meşgul etme. Onlar sana asla dokunamazlar dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık, git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın. Ancak hanımın hariç. Çünkü kavmine isabet edecek azap ona da gelecektir. Onların helak zamanı sabah vaktidir. Burada yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz efendim. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte şunlar kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette sen de bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geri kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm! Onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim dedi. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Hazreti Lut, meleklerin bildirdiği bu haber üzerine rahat bir nefes aldı. Azgın kavim içeri girmek için kapıyı kırınca Cebrail aleyhisselam, ey Lut, kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler dedi. Lut aleyhisselam kapıyı açıp geri çekildi. Cebrail aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri aniden kör oldu. Karanlığa gömülüp kaldılar. Bu başlangıç şaşkın şaşkın kaçışmaya başlayan Lut kavmine vaat edilen helakın kapıya dayandığının alametiydi.

Hazreti Lut, karısının dışında ailesini yanına alarak o gece Sodom şehrinden ayrılmıştı. Nihayet gece bitip gün ağarmaya başlayınca Sedum'da korkunç bir ses duyuldu. Ardından dehşetli bir sarsıntı hissedildi. Azabın saati gelip çatmış, helak melekleri şehrin altını üstüne getirmeye başlamışlardı. Evlerinden fırlayıp kaçışan, sığınacak bir yer arayan sapkınlar boşuna çırpındılar. Toprak yarılıp üzerindekileri yutuyor, gökten taşlar yağıyordu. Her taş isabet edeceği günahkarın adıyla damgalıydı. Gidip onu buluyordu. Bu taşların isabet etmediği Sedumlu kalmadı. Her sapkın neye uğradığını dahi anlayamadan helak olup silindi. Bu helak edilme hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu. Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden uzaklaşmış değildir. Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı. Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için ibret vardır. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek üredi verdik. İşte azabımın ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın, dedik. Orada, Sedum'da, Lut'a inanan kim varsa çıkardık. Orada, Müslüman olan bir ev halkından, Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için, ibretlik olarak orada birer işaret bıraktık.

0: Hazreti Lut'un kavminin yaşadığı ve helak olduğu topraklar, Kur'an-ı Kerim'de alt üst olan memleket manasına gelen El-Müttefikat şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi alt üst olduktan sonra kaynar sular fışkırıp göl haline geldi. Bugün bu bölge Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde Sodom ismiyle geçmektedir. Lut aleyhisselam kavminin helakından sonra Şam bölgesine gidip amcası Hazreti İbrahim'in yanında 7 sene kaldı. Bu arada İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamın kızıyla Medyen bin İbrahim'i evlendirdi. Yüce Allah onun neslini de bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Sonra Hicaz'a gidip 80 yaşındayken orada vefat etti. Kabrinin İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin'deki Halilurrahman'da veya Mekke-i Mükerreme'de Kabe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivayet edilir. Hadis alimleri Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace'nin eserlerinde bildirdiklerine göre iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır. Tarihçiler Lut kavmine isabet eden bu büyük felaketin yerinin Lut Gölü veya Ölü Deniz olarak bilinen gölün kıyısı olduğu görüşündedirler. Günümüzde İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında kalan Lut Gölü'nün yanında yer alan tarihi Sodom ve Gomorra şehirleri, Hazreti Lut'un tebliğde bulunduğu sapık eşcinsel kavmin yaşadığı yerler olarak kabul edilmektedir. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar, Lut Gölü'nün kıyısında yer alan bu şehirlerin büyük bir deprem sonucunda aşağı çöktüğünü göstermektedir. Lut Gölü'nün geneline göre çok daha sığ olan bir bölümü, araştırmacılara göre yerin derinliklerine giren Lut kavminin kalıntısıdır. Hazreti Lut, sapkın kavmine karşı sabırla mücadele etmiş, onları Allah'a iman etmeye ve ahlaksızlıklardan uzak durmaya davet etmiştir. Allah'ın alemlere üstün kıldığı bu mübarek elçiler, hayatları boyunca gösterdikleri iman derinliği ve yüksek ahlakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, sonsuz nimetlerle bezenmiş, cennet yurduna erişmişlerdir. Samimi iman sahipleri olarak bizlerin de hayatımızdaki en büyük amacımız, birer hidayet rehberi olan peygamberlerimizin bu şerefli yolunu izlemek ve böylece Allah'ın razı olduğu muvahhid kullardan olmak olmalıdır diyor ve bir programımızı daha bitiriyoruz. Yeni bir günde yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri Hazreti Adem

0: Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus Aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu yüz bine, hatta daha fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman, gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, ey Rabbimiz, inandık, bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Kur'an'a ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil, Allah da onları içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu, güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz, yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize yasak ederek ve helal kazancınızı meşru olmayacak şekilde harcayarak haramlaştırmayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin, yasak olanlardan da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu tür yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse 3 gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar, şans, fal okları ve zarları, şeytan ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için hac esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki, ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban veya o nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat

kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu, senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri, dinin temiz saydığı şeyleri seçin, Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da, sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerini verip bunlar putlara adanmıştır, dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler, körü körüne tabi olurlar. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar, atalarımızı, üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar? Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edeceği vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa, onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz. Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa, o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık. Çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra

bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah, kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün, ümmetlerinizden ne cevap aldınız? Diyecek. Onlar da, senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen, ancak sensin sen, diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kuds, Cebrail'le desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle beşikte, yetişkinken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkarıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrail oğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrail oğullarının seni öldürmelerine mani olmuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik ya Rabbi. Sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen, Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? Demişlerdi. O, eğer inanmışsanız Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın, demişti. Onlar, inanıyoruz, fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın. Senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım, dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın, dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin? Dediği zaman İsa dedi ki, haşa, seni tenzih ederim. Sen yücesin ya Rab. Doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydın mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen. Ya Rabbi, ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcüydüm. Fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü, artık yalnız sen oldun. Sen her şeye şahit, her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphesiz mutlak galip ve mutlak hüküm ve hikmet sahibi sensin sen, diye cevap verecek. Allah şöyle buyuracak: Bugün
doğru söyleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve mutluluktur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan bütün şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Enam Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. Enam, kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye Enam, hayvanlar adı verilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'e göre surenin 91. 93. 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure, Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir şekilde açıklaması mahiyetindedir. Surenin asıl konusu, yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamberimiz de çağrı görevine, insanlara Allah'tan başka hiçbir ilah, onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapmamalarını bildirerek başlamış, bu şekilde devam etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz ha? Göklerde de, yerde de hakiki ilah ve mabud sadece Allah'tır. O gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine hak, Kur'an ve Muhammed gelince, onu yalan saydılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve yerleri onlara verdik ve ihtiyaç anında üzerlerine semadan bol bol yağmur gönderdik. Evlerinin alt tarafından akan ırmaklar yaptık. Fakat asi oldular da günahları yüzünden biz de onları azapla helak ettik ve onların peşlerinden başka bir nesil meydana getirdik. Ey Resulüm! Sana kağıtta yazılı bir kitap gönderseydik de ona elleriyle dokunsalardı yine inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Ona bizim de görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette yine iman etmezler fakat helak olmaları konusunda iş bitmiş olur artık onlara hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu, Hazreti Muhammed'i bir melek yapsaydık, elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar, gösterirdik ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm! Hiç kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın,
sonra da peygamberleri yalanlayanların sonlarının

nasıl olduğuna bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır. Sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, hakkıyla işiten, gerçek bilendir. Ey Resulüm! De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, bütün yaratıkları beslediği halde beslenme ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli, dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil edineceğim? Yine de ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma buyuruldu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü, azap kimden giderilirse, Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki, bu da apaçık bir kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine sana bir hayır dokundurursa da öyledir. Çünkü O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, benim hak peygamberliğime, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Cevaben de ki, ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Muhammed'in hak ve son peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat haktan saparak kendilerini hüsrana, ziyana uğratanlar var ya, işte onları iman etmezler. Allah'a karşı bir yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle iflah olmaz, isteklerine ulaşamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşan ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapanlara, hani eş ilah sandığınız ortaklarınız nerede diyeceğiz. Artık onların, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Buna karşı biz de onlar anlayıp kötüye yorumlarlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her türlü delili, mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta o küfre sapanlar, inkarcılar sana geldikleri zaman, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle çekişirler. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Ateş karşısında durdurulunca onların, keşke biz dünyaya geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk dediklerini bir görsen. Hayır, bundan önce gizledikleri şirk, küfür ve isyan gibi şeyler artık açıkça karşılarına çıktığından böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. O akıllarını putlaştırıp bencil yaşayanlar, hayatımız

dünyadakinden ibarettir. Biz bir daha dirilecek de değiliz, dediler. Rablerinin huzurunda durdurulmuşken onları bir görsen, o zaman Allah, bu ahiret hayatı gerçek değil miymiş, diyecek. Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir, diyecekler. O da, öyleyse küfre sapmanız yüzünden tadın azabı, buyurur. Allah'a kavuşup huzura çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğradılar. Nihayet kendilerine kıyamet ansızın gelince onlar kendi günahlarını sırtlarına yüklenerek gelirler ve orada hayattayken işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize, derler. Dikkat edin, o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm, biz çok iyi biliyoruz ki onların, yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerini ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların imandan yüz çevirmeleri mevcut mucizelere rağmen sana pek ağır geliyorsa, onların Müslüman olmalarını temin için yere inilecek bir tünel veya göğe çıkılacak bir merdiven arayıp bulabilirsen, onlara kendin bir mucize getir. Yoksa sabret. Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. O halde onların lüzumsuz tekliflerine uyarak sakın cahillerden olma. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Kalpleri ölülere gelince onları Allah ahirette diriltir. Sonra da hesap için ancak ona döndürülürler. Mekke kafirleri dediler ki, ona Rabbi tarafından bambaşka bir delil, mucize indirilseydi ya. Onlara de ki, şüphesiz Allah başka bir delil, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu inanmayınca başlarına gelecekleri bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, küfür, cehalet, ihtiras gibi karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse niyet ve amellerine göre sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse doğru yola yöneltir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, bana söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse ve size o kıyamet saati gelse, yine Allah'tan başkasına mı yalvarır ve dua edip sığınırsınız? Hayır, ancak ona dua edersiniz. O da dilerse, kendisine dua ettiğiniz bela ve musibeti açar, giderir. Siz de o anda ortak koştuklarınızı yüceltip putlaştırdıklarınızı unutursunuz. Şüphesiz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat dinlemeyip asi oldular. Tevbe edip bize yalvarsınlar diye onları ansızın kıtlık ve hastalık gibi darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa sıkıntı ve felaket gibi azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta oldukları günahlarını kendilerine hoş gösterdi. Onlar da hatırlatılan ikaz ve öğütleri unutunca
onlara her şeyin

her imkanın kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bol şeylerle şımarıp günaha daldıkları sırada ansızın onları yakalayıverdik de birdenbire ümitsiz kalıverdiler. Böylece o zulmeden küfür ve isyana sapan toplumun ardı kesildi, kökü kurudu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Resulüm, de ki, söyleyin bana, Allah işitme duyunuzu, gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne de mühür vurur, idrakinizi giderirse, Allah'tan başka onları geri getirecek ilah kimdir? Bak nasıl ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Sonra onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı ansızın ya da açıkça size gelse, zalimler toplumundan başkası helak olur mu? Biz peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak göndeririz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlara da fasık olmaları, Allah yolundan sapmaları yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına uymam. Yine de ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları, onunla, Kur'an'la uyar. Çünkü onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Ola ki Allah'ın emrine uygun yaşarlar, günahlardan korunurlar. Rablerine sırf onun rızasını isteyerek sabah akşam yalvaran fakirleri, müşriklerin arzusuna uyarak kovma. O müşrikler sen fakirlerle birliktesin diye isterse iman etmeyecek olsunlar. Onların hesabından sana hiçbir şey, hiçbir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Bu nedenle o biçare insanları kovmakla sen zalimlerden olursun. Böylece onlardan bir kısmını diğeriyle imtihan ettik ki bu sebeple onlar, Allah biz dururken aramızdan bula bula bunlara mı lütufta bulundu desinler. Allah şükrünü yerine getiren ve samimi olup lütfuna layık olan kimseleri daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm! Ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman de ki, selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek bir fenalık, bir günah işler de sonra ardından tevbe eder ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi, acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu müminlerin yolundan ayırt edilsin diye ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taptığınız, tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı. Yine de ki, sizin heva ve hevesinize uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim, Kur'an'a dayanmaktayım. Siz de onu yalanladınız. Sizin gökten üzerimize taş yağdır diye acele gelmesini istediğiniz ilahi azap benim yanımda, elimde değildir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta gerçeği O anlatır. O, doğruyu eğriden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki, acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda, elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette çoktan bitirilmişti. Fakat Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları da onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez.
karada ve denizde olan her şeyi O bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane, ne yaş, ne kuru, hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuz veya ilmi ilahide olmasın. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra O, dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. O, kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince, elçilerimiz eksik ve fazla yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülüp götürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. Resulüm, de ki, bizi bundan kurtarırsa ancak şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık sızlanarak dua ederken, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir? De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine de Allah'tan başkalarını önde tutarak müşriklik edersiniz. De ki, o Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından çeşitli afetlerle bir azap göndermeye veya karşı gruplar halinde sizi birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, ayetleri iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster, karşı savunmanı yap veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takvalı olan, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahlardan korunanlara, o inanmayanların hesabından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat belki onlar da inanıp günahlardan korunurlar diye yapmaları gerekenleri bir hatırlatmak ve nasihat etmek gerekir. Dinlerini bir oyuncak, bir eğlence edinen, dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri kendi hallerine bırak. O Kur'an'la şunu hatırlat ki, bir kimse kazandığı günahtan dolayı felakete, helake düşmeye görsün. Artık onun için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları günahları yüzünden helake atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden, küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda ve de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra bir yandan arkadaşları kendisini bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde, diğer yandan şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye şirke mi dönelim? De ki, şüphesiz Allah'ın yolu İslam tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik. Bir de emredildi ki namazı dosdoğru kılın ve onun emirlerine uygun yaşayın.
huzuruna varıp toplanacağınız

ancak O'dur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Ol dediği gün her şey o anda oluverir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün bütün mülk ve hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim, gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle, "İddianıza göre, demek ki Rabbim bu ha?" dedi. Yıldız batınca, "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce, "Öyleyse Rabbim bu ha?" dedi. O da batınca, bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, "Demek Rabbim bu ha? Bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim." Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan iki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki O kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da

veririz. Onlar, o peygamberler, Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. O halde, Resulüm, sen de onların o tevhid esasına dayalı yoluna uy ve de ki, ben peygamberlik vazifeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyorum. O Kur'an, bütün alemlere uyulması gereken bir irşat ve uyarıdır. Yahudiler de, Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmemiş oldular. Resulüm, onlara öyleyse Musa'nın insanlara nur, öğüt kaynağı ve ahkamı bildiren ve doğru yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Halbuki siz onu bir takım kağıtlara yazıp koyuyor, onun işinize gelen kısmını açığa çıkarıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. İşte o kitabı indiren de Allah'tır, de. Sonra bırak onları, daldıkları bataklıklarında oynaya dursunlar. Bu Kur'an, kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan ve dünyada şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindeki yeryüzündeki insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar ona, Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler gibi ben de indirir söylerim diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Ey Resulüm, ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken meleklerin de ellerini uzatarak hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı. Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız derler. O vaziyette zalimleri bir görsen. Onlara şöyle denilecek: andolsun ki hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanızda bırakarak ilk defa sizi yarattığımız gibi hiçbir şeysiz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarınız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz, Allah'ın buyrukları ve ilkelerini bırakıp onun yerine kendisine bağlandıklarınız sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah bir ve gerçek olan ilah budur. O halde nasıl olup da ona iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitleri hesaplama ölçüsü olmaları için yaratmıştır. Bu mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizde, gecenin karanlıklarında, kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Sizi tek nefis, Adem'den yaratan ancak O'dur. Sonra sizin için dünyada bir süreli, bir de ahirette diriliş ve süresiz kalış yeri vardır. Gerçekten biz derin anlayış sahibi bir kavim için ayetleri geniş geniş açıkladık. Gökten su indiren de O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız.

0: her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Hal böyleyken tuttular, cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların bu türlü sıfatlandırmalarından uzaktır ve şanı yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah, Rab yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir. Gözler O'nu idrak edip göremez. O ise bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görülmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır. Doğrusu size Rabbinizden basiretler, deliller ve hakikati anlama kabiliyeti geldi. Artık kim hakikati görür ve iman ederse lehine, kim de ondan kör kalırsa aleyhinedir. De ki, ben de sizin üzerinize bir koruyucu değilim, ancak bir tebliğciyim. İşte böylece ayetleri türlü türlü üsluplarla açıklamamız, inkarcılar şaşırdıklarından, sen ders görmüş, çok şey okumuşsun demeleri, bir de onu, Kur'an'ı bilecek topluma iyice açıklamamız içindir, diyedir. Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, yani iradelerinde serbest bırakmasaydı, müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine bir gözcü de yapmadık. Sen onların üzerine koruyucu bir vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka değer verip taptıklarına hakaret edip sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü, cazip gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara dünyada ne yapmakta olduklarını haber verecektir. Onlar, eğer kendilerine istedikleri gibi bir mucize gelse, mutlaka ona inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Resulüm, de ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Siz müminler farkında değilsiniz. O istedikleri mucize gelse bile ümitlenmeyin. Onlar yine de iman etmezler. Biz onların kötü niyetlerinden dolayı kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa ona inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7'yi dinlediniz.

Sehl İbn Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrin, buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki zilhiccenin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta, güzel bir efendim müstesna zaman, gün. Efendim ve şefu yevmin nahr, çiftte efendim o sözlerde kastedilen kurban bayramı yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerhi Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban ibadeti o kadar özel dersler verir ki asırlar önceki bir hadisenin tarihi manasından çok, yani Hazreti İbrahim'in İsmail oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesindeki bu özel hadisenin tarihi konumundan çok, bugün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi olabilmenin, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi

0: gibi Rabbine teslimiyetin, Rabbimize tevekkülün, Rabbimize tevhidin, Allah'ın dinine, tevhide inanan muvahhid kul olmanın rol modelliğini, kıvamını, önceliğini ifade eden özel bir ibadettir kurban ibadeti. Kur'an-ı Kerim'deki kurbanla ilgili ayetlerden Allah'ın Hazreti İbrahim'den aslında İsmail'i değil, İsmail'e bendeliği kurban etmesini istediği açık ve seçik olarak anlatılmaktadır. Allah'ın bu isteği Hazreti İbrahim'in ilahi buyruğa teslim olup uymasıyla yerini bulmuş. Böylece Allah'a teslimiyetin, sabır ve şükrün en güzel imtihanını Hazreti İbrahim vermiştir. İşte bizden istenen de Hazreti İbrahim'in kıvamıdır. Yani en çok sevdiğimiz değerleri Allah yolunda, Allah için usulünce, Allah'ın hükmü gereğince vazgeçebilmemiz, feda edebilmemiz, her halimizle onun huzurunda duruşumuzun gereğidir kurban ibadeti. Kurban, kendisinden bize yadigar kalan Hazreti İbrahim peygamber gibi olmayı öğretir bize. Gönlümüzü Rahman'a, aklımızı irfana, dilimizi burhana, mallarımızı ihvana, canımızı nirana, oğlumuzu kurbana sunabilmemizin adıdır udhiyye. İşte böyleleri için kurban, kurbiyet sağlayacaktır. Kurbiyet, yani yaratıcıya yakın olma, ondan öte her şeyden uzak olmayı beraberinde getireceksir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.